0: Come on, man.
1: Aw, man.
2: Apaçık Radyo Müzikleri.

white table. So sweet, so cold, love air. Let her go, God bless her.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Nurhan Gündoğdu ve Gürkan Açıkgöz'e teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Bobby ve Suzy'ye Jonathan Case'in eşlik ettiği Letter parçasıyla başladık. Şimdi Holy Golightly radyonuzda olacak ve Seven Wonders dinleyeceğiz. Ardından Waldeck ve Patricia Ferreira'ya kulak vereceğiz. Quando, quando, quando dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Pink Martini'ye kulak vereceğiz. Eumatet dinleyeceğiz. Yani kafam nerede, aklım nerede diyecekler.

Sabahlıkta ilk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. François Hardy var sırada. Comment te dire adieu dinleyeceğiz. Ardından Sylvie Vartan radyonuzda olacak. Niton Vapa dinleyerek kapatacağız ilk bölümü. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo
2: Funkmatik.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Jacqueline Tayeb ile başladık ikinci bölüme. Le Coeur au bout des doigts dinleyerek. Şimdi Timur Selçuk'a kulak vereceğiz. Evet, biraz böyle geziyoruz. Ve Sen Neredesin dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Sabahlıkta şimdi de Sharon Jones and the Dub Kings var ve How Long Do I Have to Wait for You dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Krungbin grubu var ve People Everywhere dinliyoruz.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Nurhan Gündoğdu ve Gürkan Açıkgöz'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba Kainat. Bugün 11 Haziran Perşembe. Yıl 2026, ay 6, gün 162, Hızır 37.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 25, 1442 Rumi, Mayıs 29.
0: Toprak Bayramı.
1: Günün sözü. Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz. Lao Tzu.
0: Günün malumatı. 11-17 Haziran Toprak Bayramı. Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsurdur. Toprak binlerce, hatta milyonlarca yılda oluşmakta ve insan ömrüyle kıyaslandığında muazzam bir sürece işaret etmektedir. Toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Toprak Bayramı etkinlikleri düzenlenmektedir. Toprak tarım için erozyon, heyelan, tuzluluk, amaç dışı kullanım gibi etkiler çerçevesinde gün geçtikçe miktarı azalan doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Türkiye yılda 1,3 milyar ton toprak kaybına uğramaktadır ve bunun 550 milyon tonu tarım toprağıdır. Yılda 70 milyon ton bitki besin maddesi kaybına neden olan bu açığı üretici parayla satın aldığı suni gübrelerle kapatmak zorunda kalmaktadır. Kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı çevre kirliliğine ve toprakların daha da çoraklaşmasına sebep olmaktadır.
1: Günün tarihi. 113 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekat Ordusu Komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürülmüştü.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

person talking about love, man, brother, is the preacher.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, yoğun bir dünya gündemine, dünya ve Türkiye gündemine bir kez daha gözlerimizi açtık, kulaklarımızı da size de nakletmeye çalışacağız. The Temptations grubundan da dünyanın haline gönderme yapan 1980'lerden kalan bir şarkıyı bir kez daha çalma fırsatımız oldu bu şekilde. Ball of Confusion, yani bir kargaşa yığını, dünyanın hali tam da bu diyor. Bunu çalmamızın sebeplerinden biri de The Temptations, ünlü Temptations grubunun en önemli elemanlarından birinin Glenn Carl Leonard'ın 11 Haziran 1947 tarihli doğumu, Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı ve soul şarkıcısı ve bu efsanevi Motown sadasının grubu The Temptations'da liderlik rolünü üstlenmişti. 1975 ile 83 arasındaki yıllarda çok ünlü, dünyanın halini anlatan bir şarkı. Böyle 1, 2, 3, 4 diye daha önce de çalmıştık bunu. İnsanlar giriyor, çıkıyor, koşuşturuyor, kaçıyor. Ama kaç, kaç, kaç, nereye kadar? Kaçamazsın. Göze göz, dişe diş, göze göz. Bana oyunu ver, seni serbest bırakayım. Hadi devam edelim. Kardeşini seveceksin, komşunu seveceksin diye konuşan adam, rahipten başka kimse kalmadı ortada. Öğrenmekle ilgili kimse kalmadı. Bir tek öğretmenler uğraşıyor öğrenme işiyle. Ayrılık, gayrılık, gösteriler, göstermelikler, kışkırtmalar, vatana millete bağlılık yeminleri. Kargaşa topu, işte dünyanın hali tamamen budur diye uyuşturucular, haplar, gençler, ortalıkta kafaları dumanlanmış, dumanlı gençler koşuşturuyor. Şehirler yangınla kavruluyor, bütün büyük şehirler, ama yaşam temposu aynen devam. Evrim, devrim, denetim, ruhum bağırtıları böyle gidiyor. Ve bando müzika olduğu gibi devam etmeye başlıyor. Ey büyük ruh, guga muga, beni duyabiliyor musun? Bu dünya bir kargaşa topu oldu. İşte artık havada korku, her yerde gerginlik, işsizlik tavana vurmuş durumda. Ve tek güvenilir yerde yerlilerin rezervasyon alanları ve bando müzika ise yola devam. Yıkımın eşiği, vergi indirimleri, lafları, yalanları, zenginlerden vergi indirimi böyle gidiyor. Ey yüce guga muga, duyamıyor musun beni, işitmiyor musun bunu? Kargaşa topu bu. Bir de sen söyle bakalım, tekrar et benimle beraber. Kargaşa topu, dünya bundan ibaret işte. Yıkım dünyası diye anlatılan, ta 1940 yıl önce yapılmış bir şarkının günümüze uyarısı olarak, uyarlaması da uyarısı da olarak da nitelendirilebilir. Evet, durum böyle. Bir göz atarsak neler oldu? Amerika Birleşik Devletleri ikinci gününde bombardıman yaptı ve bitti dedi İran'a, ama İran'dan da cevap geldi. Bahreyn'de Amerika Birleşik Devletleri üssünü vurduk, Hürmüz'ü de kapattılar. Tehditler, uzlaşmalar, çözümsüzlükler. Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Genel Cumhurbaşkanı Trump'ın en büyük yalan makinesi olduğunu gösteren yorumlar da var çeşitli gazetelerde. Anlaştık diyor, tehdit çıkıyor altından. Uzlaştık diyor, saldırı çıkıyor. Çözümsüzlük getiriyorlar diyor. Çözüm önerileri varmış. Böyle gidiyor işte. İran Bahreyn'de Amerikan üssünü vurduk diyor. İsrail'de 7 aylık bebeği vurmuş durumda Gazze'de. Araba hızlanarak üstümüze geliyordu askerlerin diyor. Oysa öyle değilmiş. Arabanın yavaşladığını ve hatta durduğunu gösteren ve 7 aylık bebeği vurulmasına yol açan durumun tam bir yalan olduğu ortaya çıkmış durumda videonun ortaya çıkmasıyla. Kuzey İrlanda'da ayaklanmalar var, kamyon yakmalar, polis müdahalesi var, büyük bir şey göçmenlere karşı öyle gidiyor. Ukrayna'da da Flamingo füzeleriyle 900 kilometre ötedeki hedefler vuruluyor. Cehennemi görüntüler ve sesler geliyor ortalık yerden. Türkiye'de de çıplak arama meselesi gündeme gelmiş durumda. Ama külliyen yalan olduğunu söylemiş Fatoş Pınar'ın, Türker'in açıklaması, mahkemedeki beyanlarının tamamen yalan olduğunu söylüyor İstanbul Emniyeti. Kılıçdaroğlu yönetimi de 9 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle gönderdi. Milletvekilleri de buna tepki gösterdiler ve hiçbir hükmü yoktur diye söylüyorlar. Külliyen yalan sözleriyle devam edip duruyor ortalık. Hepsinin ele almaya vaktimiz ve takatimiz yetecek mi bilmiyorum ama böyleydi. Şimdi tarihte bugüne geçelim. Külliyen yalan sözleriyle devam edip duruyor ortalık. Hepsinin ele almaya vaktimiz ve takatimiz yetecek mi bilmiyorum ama böyleydi. Şimdi tarihte bugüne geçelim.

0: Rus'la değiş tokuş edilmiş.
1: Glinik. Glinik Köprüsü.
0: Glinik mi? Tamam.
1: Evet.
0: 1962 ile 1985 yılları arasında Glinik Köprüsü üzerinde toplam 38 kişinin katıldığı bu şekilde 3 değiş tokuş esir değiş tokuşu gerçekleştiriliyor. Köprü de bu nedenle medya tarafından casus köprüsü olarak tanımlanmış.
1: Evet, 2013'te bugünse Gezi direnişi halen devam ediyor. Sabah saatlerinde başta çevik kuvvet olmak üzere çok sayıda polisin iş makineleriyle barikatları aşarak Taksim Meydanı'na çıktığını görüyoruz. Bunun üzerine yüz binler meydana çıkıyor Taksim'e. Amerika Birleşik Devletleri'nden CNN televizyonu gece boyunca meydandan canlı yayın yapıyor. Bu yayın daha sonra hükümete yakın isimler ve medya organları tarafından Gezi Parkı eylemlerinin dış kaynaklı olduğu, dış kışkırtma olduğu iddialarını destekleyen bir gösterge olarak sunuluyor. Oldukça tipik bir
0: Evet,
1: durum.
0: bir haber kanalının yayın yapması değil mi? Haberini yapması yani.
1: Evet. Ve gün boyu yayın yapması dış mihraklı bir kışkırtma olarak nitelendirilmiş o zamanlar. Valla nereden başlayalım? Öncelikle tabii savaş meselelerine ama iklimle ilgili de son derece önemli gelişmeler oluyor. Yani özellikle de şeyin yıllardır takip etmeye çalıştığımız önemli bir bilim insanının görevden alındığını açıklıyorlar. Bu da son derece kaygı verici bir şey daha. Yani NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı diye adlandırılan çok iklim araştırmalarının en önde gelen kuruluşlarından birisi Trump yönetiminin bilimsel araştırmalara Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen susturmaya Bill Sus diye adlandırıyoruz biz de onu. Bill McKibben'ın kelime oyunuyla iklim kelimesini bilimin susturulması çabaları devam ediyor. Ve Peter Kalmus iklim bilimcisi yani yaklaşık belki de 25 yıldan fazla bir süredir kendisinin raporlarını da burada bu mikrofonlardan konuşma fırsatı bulduğum son derece önemli birisi. Bir zekamız benim NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan atılmaya zorlandığını söylüyor. Democracy Now'da var bugün. Yayınladıkta yani benim için bir rüya işiydi diyor. 15 yıl sürdü. Ve hükümetin zorla çıkarıldım oradan diyor. Ve atmosfer yani hükümetin atmosferdeki değişiklikleri şartları gözleme ve değerlendirme konusundaki en temel araştırma merkezlerinden birinin kaybından bahsediyoruz. Ve Jet Propulsion Laboratory aşağı yukarı %30'unu görevlerinin %30'unu kaybetmiş Başkan Trump'ın daha bir yıl olmadı ikinci seçilmesinin üzerinden %30'unu kaybetmiş. Kalmus da bunu söylüyor zaten ve diyor ki federal yatırımlarla bilimsel altyapı son derece hayati bir önemli. Bunun hayati bir önem taşırken bunun tamamen çökülmesine yol açıyor diyor ve dünyayı çok çok büyük bir aşırı tehlikeye atacaktır diyor. Bu şekilde konuşmasının son derece önemli olduğunu bir kez daha altını çizerek söylemekte yarar var. Hem kurum hem de bu bilim insanı son derece üzerinde ciddi çalışmaların yürütüldüğü en önemli isimler arasında. Biz diyor kalmış daha sıcak, daha sıcak ve daha sıcak hava şeylere geçeceğiz. Atmosferdeki ısınmaya geçeceğiz ve dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor bu konuda diye bir açıklama yapmış. Bu konuda bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz Democracy Now! Bugün

0: Şimdi açık radyoda da 6 ile 7 arasında yayınladığımız bu şeyine Demokrasi Now'un yayınına dikkat edebilirler. Yani geçebilirler. İngilizce maalesef tabii. Evet, yani oradan şimdi bu iklim meselesi için bu da eklemek istediğimiz ne var diye bakıyorum. Avrupa Birliği'nin COP31 stratejisini belirlediği haberi var. Türkiye'nin başkanlığında ve ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e daha az ve daha net hedeflere odaklanmaya ve öncesinde ittifaklar kurmayı hedeflediğini de Avrupa Birliği'nin bir haber olarak var. Ve Türkiye'de de son 66 yılın en yağışlı dönemini geçirmekte olmasına rağmen uzmanlara göre bu tablonun yangın riskini azaltmadığını, aksine hızla büyüyen otçalı ve ince dalların yaz sıcaklığında çok daha kolay tutuşan yakıta dönüşebileceklerini söylüyorlar. Bir de tabii Süper El Niño denen doğa olayının, çevrim olayının ve artan sıcaklıklar riski büyütürken El Niño'nun da asıl önceliği yangın çıkmadan yakıt yükünü azaltmak olduğu vurgulanmış. Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemini geçirmesine rağmen böyle bir açıklamalar dizisi, yani çok büyük bir tehlikeden bahseden bilim insanları var. Özellikle de yangın ekolojisi uzmanı doçent doktor Okan Ürker'in gazete Oksijen'de çıkan uyarılarında yağışlı dönemler yanıltıcı bir rahatlamaya yol açıyor. Çok dikkatli olunması ve tedbir alınması gerekiyor deniyor. Tabii bir de buna ilaveten felaket haberlerine devam etmek zorundaysak bir de Evrensel Gazetesi'nde yer alan bir haber var değil mi? Okyanuslarda deniz seviyesinin hızlı yükselmesinden bahsediliyor.
1: Evet, bu seneki Dünya Okyanus Günü diye başlamış Evrensel, rekor deniz suyu sıcaklıkları, deniz seviyelerindeki yükselme ve deniz ekosistemlerindeki bozulmaların gölgesinde kutlanıyor denmiş. Yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen Süper El Niño olayının okyanuslar üzerinde yıkıcı etkileri daha da artırması bekleniyor. Küresel okyanus sağlığında korkutucu tablo Mercator International tarafından 14 ülkeden 29 uzmanın katkısıyla hazırlanan bir rapor, 2026 yıllık okyanus bilimsel değerlendirme raporu, okyanuslardaki tahribatın boyutunu gösteriyormuş. Rapora göre 2012 ile 2025 yılları arasında deniz seviyesindeki yükselme yıllık 4,2 milimetreye ulaşmış. Yani gezegenin 1/4'ünü okyanuslar kaplıyor ve bunlardaki yükselme yılda 4,2 milimetreymiş. Bu oran önceki 10 yılların neredeyse 2 katı.
0: Evet, yani çok ürkütücü bir gelişmeden bahsediyor. Deniz seviyesinin önceki döneme göre 2 kat hızlı yükselmekte olduğunu ve Türkiye denizlerinin de istilaya uğradığını söylüyorlar değil mi?
1: Nerenin istilaya uğradığını söylüyorlar?
0: Türkiye'deki denizlerinde.
1: Tabii bütün okyanus sularının
0: olduğu gibi, ama pek haber olmadığı için yani evet. bir tamamen böyle dört bir tarafı tanınmış deyimde olduğu gibi denizlerle çevrili olan bir ülke Türkiye. O da istilaya uğruyor tabii.
1: Evet, başta İstanbul'u olmak üzere tüm kıyı yerleşimlerinin ayrıntılı uyum planları yapması gerekiyor diye TÜDAB Başkanı Profesör Bayram Öztürk de bir açıklama yapmış bu İstanbul Üniversitesi'nden kendisi bu raporun ardından.
0: Evet, yani yeni normalle yüzleşiyor Türkiye denizleri diyorlar, yani TÜDAB Başkanı Bayram Öztürk de profesör. Çok ciddi uyarılar, ayrıca da toprak yani denizlerdeki plankton patlamalarının tropik sulardan gelen zararlı balıkların, yani zararlı saldırgan türlerin, zararlı demek doğru mu bilmiyorum, yeni deniz anaları ve deniz çayırlarının verdiği tepkilerin artık Türkiye için birer yeni normal olduğunu ifade etmiş. Bu da çok ürkütücü bir durum. Evet, oradan artık savaş meselelerine geçelim isterseniz. Savaş barış diyecektim, savaş ve barış, ama pek öyle değil galiba yani.
1: Evet, 8 Nisan'da en son ateşkese varıldı ve müzakereler için daha kapsamlı uzun süreli bir ateşkes veya barış anlaşması için de müzakerelere başlanacağı söylenmişti. Ama anladığımız kadarıyla dün gece itibariyle bu umutlar bir süreliğine rafa kaldırılmış gibi duruyor. Dün akşam aslında Trump açıkça söylemişti. Uzun zamandan beri bu kadar net konuşmuyordu. Dün yine sabah çatışmalardan söz ettik. Yani İran'ın vurulmasından söz etmiştik. Fakat Trump yine de açıklamalarında bir tür kapı aralıyordu. Bir an önce masaya dönmesi gerekiyor İran'ın gibilerinden. Ben İsrail'le de Lübnan'ı da engelleyeceğim gibi sözler söylüyordu. Fakat dün hatta akşam bile değil, öğlen saatlerindeydi. İran uzattıkça uzattı, artık bedelini ödeyecekler diye bir cümle kurdu. İran ancak konuşuyor, icraat yok demiş Truth Social hesabından. Yani sosyal medyadan yaptı bunu. Orta Doğu'nun zorbası öldü artık. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı, müzakere etmeyi uzattıkça uzattılar. Şimdi bedelini ödeyecekler demişti. Bunun üzerinden 24 saat bile geçmeden Amerika Birleşik Devletleri dün gece yarısı bir saldırı başlattı. Savunma Bakanı Amerika'nın, daha doğrusu Savaş Bakanı, aslında basında hala Savunma Bakanı diye geçiyor ama Pete Hegseth de İran'a saldırı sinyallerinin bu hemen işte Trump'ın açıklamalarının ardından İran'a saldırılarının başlatıldığını duyurmuş. Çatışmaların ardından İran ordusu da tabii Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Aslında abluka da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. İran da kapalı tutuyor ama İran kendi dostlarına ya da kendisiyle anlaşanlara geçiş izni veriyordu. Şimdi tamamen bir kez daha kapatıldığını açıklamış ki İran Silahlı Kuvvetleri boğazı geçmeye çalışan iki geminin de vurulduğunu aynı zamanda söyledi hemen bu açıklamaların ardından.
0: Evet, demin şeyi de unuttum ben eklemeyi. Guardian gazetesinde de iklim krizine ilişkin önemli bir haber vardı. Yeni bir kutup bölgelerinde yapılmış durumla ilgili, durum değerlendirmesiyle ilgili bir araştırmanın sonuçlarında kış ayları için Antarktika'da çok yüksek sıcaklıklar tespit edilmiş ve iklim çöküşünün hızı konusunda ciddi kaygılara yol açtığı da ortaya çıkmış. Bunu da ekleyelim iklim kriziyle ilgili sözlerimize diyelim. Evet, yani dünyanın genel durumuna da bakıldığı zaman işte bu savaşların da devam ettiği, yani ve daha da artacağının bütün izleri de bu görülmekte yani. Trump'ın İran fazla uzattı bu işi, şimdi bedelini ödeyecek demesinden sonra çok tehlikeli bir hal aldığını gene söyleyebiliriz. Öte yandan İsrail saldırıları Güney Lübnan'a da devam ediyor. Bütün ateşkes yalanına rağmen diyelim artık. Çünkü ateşkes sadece bir sözden ibaret kalıyor. En az Sur şehrinde en az 8 kişi İsrail saldırılarında kaybetmiş dünya ve İran'ın da eğer bu saldırılar devam ederse İsrail'i de vuracağına dair uyarısı ya da tehdidi diyelim ona rağmen oluyor. İsrail askerleri de yeni bir Sur şehri için, Güney Lübnan'ın en önemli sayıda Sur şehirlerini, tarihi şehirlerinden biri olan Sur'u da Tire'de diye denebiliyor. Onun da boşaltılması şeyini vermiş. En tarihi şehirlerinden bir tanesi mutlaka tahliye edilmesini istemiş İsrail, ki bu ilk defa oluyor. Hristiyan bölgesi, Hristiyan mahallelerinin de tahliye edilmesini istemiş. Güney Lübnan, yani tarihi bir Hristiyan şehri çünkü, aynı zamanda binlerce yıllık. Güney Lübnan'da İsrail hava saldırıları ve füze saldırıları, topçu saldırıları en az 13 kişiyi de Salı günü öldürdüğü belirtiliyor ve Mart ayından bu yana 3600 kişinin en az 3600 kişiyi öldürdüğünü ve Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafında ve nüfusun da 1/5 kadarının yerinden yurdundan olduğunu, yani 1 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyorlar. Yani bir facia boyutlarında devam ediyor tabii. Bu arada da İsrail'in ayrıca gene demokrasi nahı var. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporu silahlı gruplar ve polis kolluk kuvvetlerinin Gazze'de düzinelerce Filistinliyi dayaktan geçirdiği, sakatladığı ve herkesin gözü önünde de idam ettiği, infaz ettiği diyelim daha doğrusu yeni bir raporda belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yüzlerce vakayı, yani bu yargısız infaz diye nitelendirdikleri yüzlerce vakayı, diz çöktürme, kemiklerin kırması, metal borularla ya da tuğlalarla vurması diye anlatan çok ayrıntılı şeyler var. Tabii Doktor Hüsam Abu Safiye'nin durumu da, Kemal Advan Hastanesi'nin Kuzey Gazze'deki İsrail kuvvetleri tarafından 2024 Aralık'ın sonunda tutuklandı, yani gözaltına alındı. Kendi çocuğunun ölümüne de tanık olmuştu. Ondan sonra da şimdi hak aradığı gerekçesiyle de tekrar bunun hikayesine de yer verdik. Çok ağır şartlarda tamamen işkenceye dayanan bir durumda tutulduğunu da doktorların bildirisinden de dün verme fırsatımız olmuştu zaten. Böyle bir gidişat var. Bebeğin öldürülmesi de ayrı bir fasıl olarak karşımıza çıkıyor herhalde. Savaş meselelerinden bu ilk yarım saatlik bloktan çıkmadan önce eklemek istediğimiz bir şey var mıydı?
1: Şimdilik yok.
0: Yok, değil mi? Evet, ara verelim şimdi. Sonra devam edeceğiz bu korkunç, ürkünç konuları maalesef konuşmaya, sizinle paylaşmaya.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
0: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Türkiye haberlerinde, Türkiye'de de çok sayıda haber var. Ona geçmeden önce iklimle ilgili bir önemli şeyi daha atlamadan vermek istedim. Gene Demokrasi Now'da vardı. Yani Trump yönetiminin daha önce bütün bu denizlerde, okyanuslardaki gözlem araçlarını ortadan kaldırdığı, yardımları, bu konudaki yatırımları kestiği de biliniyordu. Bu konu üzerinde okyanuslar politikası uzmanı David Helvarg'la yapılmış çok önemli bir söyleşi de vardı Democracy Now!'da. Okyanus Gözlemciler İnisiyatifi diye bir şeyi söktü, attı Trump yönetimi. Bunun, diyor David Helvarg, son derece önemli bir yıkım olduğunu söylemek lazım. Yani okyanusun gözlerini oymak ve kulaklarını kesmek demek olduğunu söylüyor. Ve bu abartma da değildir, diyor. Kendisi de önemli bir kitabı da var. Denizlerin Ormanı, Forest of the Sea diye bir kitabı var. Yani kelplerin, deniz yosunlarının, kelp denen yosunların şaşkınlık verici hayatı ve gelecekteki içine düşeceği tehlikeler üzerine bir önemli kitabı var. Yani dünyanın öbür orman krizi deniyor. Yani kelp ormanları, deniz dibindeki ısınan okyanuslara kurban oldu ve yarısından fazlasını kaybetmiş olduğu, ekosistemlerinde son derece dengesini kaybettiği bir duruma. Yani biz, bir okyanusumuz var, diyor, hayatla dolu, dop dolu ve şimdi büyük bir riskte ve yani bu %71'i mavi gezegenimizin %71'ini anlamak ve korumak zorundayız. Yoksa bir iki kişi ve şirketin onu mahvetmesine izin veremeyiz diye çok önemli bir söylemde de bulunmuş. Onu da eklemeden yapamadım. Evet, şimdi Türkiye'deki durumlara geçelim. Neler olup bitiyor?
3: Dün CHP'nin bu mutlak butlan kararından sonra yönetime getirilen lideri Kemal Kılıçdaroğlu partinin merkez yönetim kurulunu toplamıştı ve orada beklenen ihraçlar gerçekleşti. Aslında beklenenden az sayıda bile gerçekleşti. 9 milletvekili Özgür Özel ekibinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiler. Özgür Özel'in durumu ise belirsizliğini koruyor denmiş. Çünkü Özgür Özel'le birlikte hareket ettiği için 9 milletvekili ihraç istemiyle disipline verilmişken Özgür Özel henüz verilmemiş durumda. Bunların arasında Burhanettin Bulut var, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu var, Ali Mahir Başarır var, CHP Grup Başkan Vekili, ve Gökhan Günaydın var.
2: Ali Mahir Başarır hakkında da zaten Kılıçdaroğlu'nun daha önce adeta küfre varan kınamaları da vardı kendisinin.
3: Evet, milletvekilleri Veli Ağbaba var, Ensar Aytekin gibi diğer isimler de var. Dolayısıyla bu şekilde 9 kişi, 9 milletvekili yani kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş. Buna dair bir açıklama da yapıldı dün CHP tarafından. Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı yaptı bu açıklamayı. Partide, diyor, fiili iki başlılık oluştu. CHP'nin kurultayının şaibeli hale gelmesini sağlayan, yani buna neden olan, iddianamelere konu olan ve kamuoyunda tartışılan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin kararı alacağımızı duyuruyoruz. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır demiş. Yani arındırmak kavramını burada kullanmış. Ve bu 9 kişinin disipline sevk edildiğini bu cümlelerle duyuruyor.
2: Evet, kirlenme, arındırma ne demek? Kirlenmeden temizleme. Bu
3: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir zaman kirlenme olmamıştır diyor. Peki o zaman bu arındırmayı neye istinaden yapıyor? O da belli değil Kılıçdaroğlu'nun. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, işte bu 9 milletvekilini de disipline sevk etme kararıyla derinleşiyor. Böyle bir milletvekillerini disipline sevk etmek hukuken mümkün mü onu da bilmiyorum. Özgür Özel'in iletişim hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı milletvekillerimizi millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar denmiş iletişim hesabından Özgür Özel'in. Öte yandan da ihracı istenenler milletvekillerinin merkez yürütme kararıyla disipline verilemeyeceğini de vurguluyorlar. Yani geçmişte Süheyl Batım olayını hatırlatıyorlar. İhraç sürecinin yargıdan döndüğünü de hatırlatmışlar. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kararı parti meclisinde dengeyi değiştirme çabası olarak yorumlamış. Özgür Özel de biraz önce söylediğimiz gibi atanmışlar bu partide paralel Cumhuriyet Halk Partisi oluşturamazlar diyor CHP oluşturamazlar. Bu arada şey de ilginç tabii değil mi? Özel'in ekibinden iki kişinin gözaltına alındığı
3: Evet.
2: haberi var.
3: Evet, bu rüşvet soruşturma ve şey soruşturma diyorum, yolsuzluk vesaire soruşturmalarında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerinden Özgür Özel'e yakın Manisa'dan iki kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şehzadeler Belediyesi İştiraki Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer'le Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alınmış durumdalar bu soruşturma kapsamında. Yani bir yandan ihraçlar bir yandan gözaltılar devam ediyor. Ancak ilginç, dün çok
2: Özgür
3: ilginç bir
2: Özel'in
3: haber.
2: eski danışmanıymış, evet, Cem Yücel ve eski şoförü de bu arada şey oluyor. Çok ilginç. Evet.
3: Bu arada ilginç bir haber daha vardı dün Halk TV'de. CHP'den sonra ANAP içinde mutlak butlan kararı verildi dendi. Yani ilk kez böyle bir Türkiye siyasi tarihinde herhalde mutlak butlan kararı verilmişti. İki olmuş. CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası ANAP içinde aynı karar verildi deniyor. ANAP'ın kongresi sahte imza iddiasıyla iptal edilmiş. Karara ilişkin CHP'ye yönelik operasyon algısını kırmak için bu karar alındı, yorumları yapıldı diye vermiş Halk TV. Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği büyük kongre, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşınmış. Ve hemen bu haberi ilk duyuran yine TGRT. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre açılan davayı karara bağlayan Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin söz konusu Büyük Kongresi'nin iptaline hükmetmiş. Kapıdağ'ın dava dilekçesinde bir takım delegelerin adına sahte imzalar atıldığı söyleniyor. Gerçekleştirilen kriminal araştırmalarda kongre katılım cetvelleri ile delege imza örnekleri uzman heyetlerce incelenmiş ve bazı imzaların sahte olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı ileri sürülmüş. Bu yüzden kongre iptal edilmiş. 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyormuş ANAP'ta da.
2: Evet, yani neler, nasıl yorumlamak gerektiğinin gittikçe zorlaştığı, konuşmanın da kolay olmadığı, üzerinde yorum yapmanın da kolay olmadığı bir durum ortamına doğru gidiyoruz. Tam da başlangıçta şarkıda da çaldığımız gibi oluyor doğrusu. Ball of confusion, yani kargaşa topu, dünyanın durumu. Yani Özgür Özel de net olarak şeyi söylüyor T24 Haber Merkezi'nde. Mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze geçen yönetimin 9 milletvekilini disipline sevk etme girişimini bu darbe püskürtülecek ve Cumhuriyet Halk Partisi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir diyor. İradeyi de gasp edenler yani 9 milletvekilinin ihraç talebiyle disiplin kurumuna sevk edilmek istenmesine tepki gösterilen açıklamada AKP tarafından butlan atanan mazbatasızlar CHP'de genel başkanlık yapamazlar. Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir diyor T24 Haber Merkezi'nde. Dün gece 22.33 itibariyle güncellenmiş bir haberden okuyalım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu ve mücadeleci tarihinde demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır diyor. Atanmışlar paralel CHP oluşturamaz diyorlar. Yani genel merkez yönetimine yönelik paralel CHP suçlaması da yöneltiliyor son bölümde açıklamanın. Bizler baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi saraydan icazet alan, saraya payanda olanların değil bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir diye ifade ediyor. Bayağı gerilimin yükselmekte olduğu kesin ihraç talebiyle çünkü disiplin kuruluna şey yapılıyor, sevk ediyor. Neden onun başındaki Özgür Özel'i daha sonra değerlendireceğiz dediklerini de anlamak mümkün değil. En azından benim açımdan mümkün olmadı. Sen bir yorum getirebiliyor musun?
3: Muhtemelen bunun sonuçlarını henüz öngöremedikleri için şu 9 kişiyi bir atalım bakalım. Kotarabilirsek gerisine de bakacağız diye anlıyorum ben. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu CHP'nin başkanıyken bu kurultay öncesinde sorunlu denilen kurultay öncesinde Bay Kemal diyordu zaman zaman cemaatle işbirliği yapmakla suçlanıyordu, ağır ithamlarda bulunuyordu hatta Kılıçdaroğlu hakkında. Şimdi ise aynı kelimeleri kullanmaya başladılar. Dün AKP'nin parti grup toplantısı vardı. Salı günü diğer partiler, çarşamba günü ise AKP yapıyor meclis içerisinde grup toplantısını. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda AKP genel başkanı olduğu için orada konuşma yaptı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ekibi için pavyon masalarında işte iş yapıyorlar dediği cümleleri bir kısmını tekrarlamış. Daha doğrusu bu kavramı kullanmış. Şöyle söylüyor Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşenler yine kendileridir demiş. Cümlenin devrik olması haberden kaynaklı mı, kendisini böyle kurmuş bilmiyorum ama.
2: Evet, ben de bir BNT'nin haberi diyeyim bu. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen halkla bayramlaşma programında Kemal Kılıçdaroğlu kullanmıştı bunu. Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı diyordu. İşte bu Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti'nin de grubundaki kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum demiş.
3: Erdoğan bunu söylüyor. Erdoğan. Ardından da işte Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti pavyon masalarını düşürenler diye bir cümle kullanmış. Gerçekten neredeyse birebir aynı kavramları kullanmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Evet, artık Bay Kemal denmiyor galiba.
3: Denmiyor, evet. Evet,
2: o kaldırıldı anlaşılan. Şimdi yani bu oldukça önemli bir durum. Bir başka çok önemli şey var, o da çıplak arama meselesi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, İBB davası tutuklusu Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker'in işkence iddiaları sonrası Çağdaş Hukukçular Derneği de soruşturma talep etmiş. Yani 19 Mart'ta gözaltına alınan Türker mahkemedeki ifadesinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü, arşiv odası gibi bir yerde çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemişti ve çıplak aramanın hukukta hiçbir yeri olmayan bir işkence olduğunu da Çağdaş Hukukçular Derneği de vurgulamış. Akın Gürlüğe de sormuşlar, Adalet Bakanı'na Anka Haber Ajansı sormuş, Türker'in iddialarına dair ne diyeceksiniz diye, onu yanıtsız bırakmış o soruyu. Ama çok önemli, meğerse doğru değilmiş aslında bu Türker'in ifadeleri.
3: Türkiye'de olmaz öyle şeylerdenmiş.
2: Evet, İstanbul Emniyetinden açıklama gelmiş.
3: Şüphesiz.
2: Yani Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği bu çıplak arama iddiaları, ki çok ayrıntılı var. Yani onu da indir, onu da indir, cinsel organını göster dediğini falan söylemişti ve salonda bulunan izleyicilere de utandırıyorsa bu sizi, çıkabilirsiniz, ben utanmıyorum, bunu protesto ediyorum demişti Fatoş Pınar Türker. Savcının da kendisine, çocuğun varsa hemen ifade ver, yoksa ifadeni bu yönde ver, yoksa çocuklarını da kayyım veririz demeye getiriyorlardı böyle. Yani 15 aylık tutukluluğundan sonra gözaltı süreci, cezaevi koşulları ve soruşturma aşamasında yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Ve eldiven giyen bir polis üstünü çıkar dedi, çıkardım. Sonrasında gidip gidemeyeceğimi sorduğumda altımı da indirip çamaşırımı da indirmemi söyledi. Cinsel organını aç dedi, arkanı dön, eğil dedi. Utanan varsa çıkabilir. Ben utanmıyorum. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın demişti. Ama böyle bir şey olmadı diyor İstanbul Emniyeti. Kesinlikle bir net açıklama yapmış. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama. Emniyet, Türker'in gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığının doğru olmadığını öne sürmüş. Bu doğru değil.
3: Bu sık sık gündeme geliyor, hatırlayacaksınızdır. En son 2024 yılında Taksim Dayanışması sözcülerinden Mimar Mücella Yapıcı da aynı şeyleri söyledi. Yani aynı şeyleri dedim, çıplak aramadan bahsediyorum.
2: Ve kızıyla beraber.
3: Evet, evet. Ve daha sonra bunu yapanlara dair işte bir dava da açılmıştı. O dönemde böyle şeylerin olmadığı, rutin ya da zaman zaman rutin uygulamalar diyorlar. Zaman zaman bunun gerçekleştirilmediğini söylüyorlar. En son yine yani işte böyle Gezi davasını sürecinde öğrenmiştik. Fakat bunun dışında da zaman zaman bu iddialar gelmeye devam ediyor. Yani sürekli olarak şey yapıldı. Fakat devletin sürekli olarak açıklaması aynı. Bir kez daha aynı minvalde açıklamalarda bulunmuş. Bunlar doğru.
2: Evet, Gökçer Tahincioğlu bunu etraflıca ele alan bir yazı kaleme almış gece vakti. Son güncellenmesi gece yarısında olan T24'te. Hangi yıla giderseniz gidin onlarca çıplak arama, işkence örneği bulabiliyorsunuz. Ama 2024'teki bir karar ayrıca önemli diyor ve Özdeş, senin de belirttiğin Mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'nın durumunu anlatıyor. Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınıyor ve her ikisi de çıplak aramaya maruz bırakılıyor. Dava 2024'te sona eriyor. Sanık polislerin avukatı duruşmada ezberi tekrarlamış, sanık polislerin avukatı. Kendilerine mağdur rolü çizerek hükümeti ve devleti cezalandırma çabasındalar diyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu davada iki polisi çıplak arama nedeniyle cezalandırmış. İşkenceden değil, tırnak içinde, görevi kötüye kullanma suçundan ceza, ama yine de mühim ve emsal niteliğinde diyor Tahincioğlu. Şimdi ilginç bir noktaya da değinmiş. 2020'ye 7 yıl geriye götürüyor bu konuyu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeki konuşmasına geçiyor. O dönem HDP milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu kısa süre önce emniyette genç kızların çıplak aramaya maruz kaldığını ortaya çıkarmış. dönemin Adalet Bakanı ezbere sözlerle yalanlamış, ortalık kızışmış. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bizzat 6 yıl önce değil mi? Bu şey,
3: evet.
2: Tam 6 yıl önce mecliste diyor ki sizin kızınız, sizin evladınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda acaba tepki gösterir misiniz? Üniversite öğrencileri bunlar. Hangi gerekçeyle çırılçıplak soyup arıyorsunuz? Bunun tamamen yalan olduğu ifade edildi ancak gerçek olduğu da ortaya çıktı. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum diyor. Yok böyle bir şey. Oysa var diyor Kılıçdaroğlu. Üstelik yıllardır var. Adalet sağladığınızı mı düşünüyorsunuz? Anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız. Biz kanun teklifi verdik, reddettiler. O zaman siz oturun bir kanun teklifi hazırlayın demiş. Şimdi Gökçer Tahincioğlu da diyor ki AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in bu konudaki tavrını tartışmaya zaten gerek yok. Yıllarca Türkiye'de işkence ve kötü muamelenin varlığını dile getirmiş, buna itiraz etmiş bir gelenekten doğan partinin yetkili ismi 2021'de şöyle diyordu. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez demiş. İşte böyle konuşmalarda, yani kürsüye çıkmasından kısa süre önce İstanbul'da İBB davasında Pınar Türker çıplak arama işkencesini anlatıyor. İşte bu sözleri şimdi anlatmaya, tekrar etmeye lüzum yok. Ama hiçbir şey söylemiyor. Mesela Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan vekillerin istememesine gelmeyin çağrılarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşmak isteyen, olmayınca partide toplanan kalabalığa konuşmak zorunda olan Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin lideri gibi yaptığı konuşmasında bu kez çıplak aramaya değinme zorunda hissetmiyor kendisini diyor. Bu da önemli bir eksiklik gerçekten. Oysa kürsüye çıkmasından kısa süre önce zaten Pınar Türker işkenceyi anlatmış. Bu onurunu, gururunu, insanların belki şeyini yıkmak için yapılıyormuş. Ama hani yapan utansın, ben utanmıyorum. Cinsel organını aç dedi, başını arkanı dön, eğil filan. Yani en komiği diye devam etmiş Tayıncıoğlu. Yıllarca solcu olduğunu söyleyen, bugün hala CHP'li olduğunu savunan, CHP dışında herhangi bir konuda yazıp çizemeyen, nedense yazdıkları da hep iktidar diliyle paralel olan kimi isimlerin tavrı. Komik demek yetersiz, yüz kızartıcı, utanmayı gerektiren bir tavır bu. Kulağa fısıldananı, açıklananı doğru kabul eden ve kamuoyuna böyle duyurmayı görev edinenlerin tavırları komik olmaktan çıkalı çok oldu. İçlerinden biri, işte yalanlar açığa çıktı diye duyuruyor konuyla ilgili geçen sene yapılan başsavcılık açıklamasının yeniden anımsatılmasını. Bir başkası işte gerçek diye seviniyor. Cumhuriyet tarihinde bu iddiaların hemen kabullenildiği bir örnek varmış gibi. Soruşturun, araştırın çağrısı yapmak gereği bile duymuyor. Ne diyor peki Bakırköy Başsavcılığı açıklamasında? 21 Aralık 2025 tarihinde bu iddiaların gündeme geldiğini ve şu açıklamanın yapıldığını anımsatıyor. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, bilmem kaç sayılı tarih ve sayılı sorgu sayılı kararıyla rüşvet almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kabul edilmiştir. Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü tutuklu Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür. Söz konusu arama dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir diyor. Bakırköy Başsavcılığı. Sonuç olarak Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır diyor. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir demiş İstanbul Bakırköy Başsavcılığı. Peki diyor Tahincioğlu da, zaten Türkiye'de hiç işkence de yapılmadı. Ölen herkes merdivenden düştü. Kimse askıya asılmadı. Kimseye elektrik verilmedi. Uzağa gitmeye de gerek yok diye bitiriyor yazısını. 2020'de yine çıplak arama iddiaları gündeme geldiğinde Ankara Başsavcılığı ibretlik bir açıklama yapmıştı. Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespiti, izlerin yani tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza re'sen soruşturma başlatmıştır. Yani çıplak arama iddiasında bulunanlar FETÖ dosyalarından yargılandığı için bu iddiayı gündeme getirenler de FETÖ'cüymüş. İşkenceye karşı çıkanlar terörist, faili meçhullere karşı çıkanlar terörist, hak ihlallerine karşı çıkanlar terörist. Ama nedense sağcısı, solcusu, öğrencisi, memuru, gözaltına alınan hemen herkes çıplak aramadan söz ediyor. Ne hikmetse hayatında bu konulara bir kere değinmemiş, bu konuların yakınından geçmemiş insanlar ilk kez gözaltına alındıktan hemen sonra çıplak aramaya maruz kaldıklarını anlatıyor diye Tayıncıoğlu etraflıca ele almış meseleyi. Bu arada bir ilave haberde gazeteci İsmail Arı daha yeni serbest bırakılmıştı. 75 gün tutukluk aldıktan sonra halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı. 26'da 75 gün cezaevinde Sincan'da kalan Arı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Şimdi şöyle demiş, kararda var. X hesabından yaptığı açıklamada, bu ayıba sessiz kalmayın. Çıplak aramayı bana da dayattılar. Bu hukuksuz uygulama kabul edilemez, normalleştirilemez. Arı'nın açıklaması bu hemen mahkemedeki Fatoş Pınar Türker'in açıklamasının, çıplak aramaya maruz kaldığı anlatmasının ardından gelmişti. Büyük bir gündem oldu. Türkiye'de de devam ediyor. Bu arada da son olarak şunu da ekleyelim. Karardan Yeşim Gökçe'nin haberinde sanat dünyasından Kılıçdaroğlu'na tepkinin büyüdüğü, 8 müzisyenin bestelerini, hatta bu sayının daha da yüksek olduğu sonradan ortaya çıktı. İşte Onur Akın, Suavi, Grup Yorum, Ali Altay, Gülten Benli ve Edip Akbayram'ın ailesinin ardından Zülfü Livaneli'den de bestelerime kullanılmasına iznim yoktur diyor. Selda Bağcan da gelmiş sosyal medya hesabına yaptığı açıklamasında, siyasi yayında ya da herhangi bir etkinlikte kullanılmasına iznim yoktur diyor. Edip Akbayram'ın ailesinden de yasak kararı geliyor. Böyle izin verilmeyeceğini söylüyorlar. Grup Yorum'dan da var. İşte böyle bir tepkiyle de beraber bu haberi, bu bloku da tamamlamış olduk.
4: Açık Gazete.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Funkmatik.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Seoul Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim niçin maniac. Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu. Frankenstein'ın çorum
0: maniac. Maniac. Kore pop müziğinin derinliklerine yolculuk. Perşembe günleri 13'te

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın Andre.
0: Evet, takip etmek bile çok zorlaşıyor. Sermayenin ötesinde de bunu da gelecek hafta konuşalım, devamını getirelim dediğimiz anda yeni şeyler ekleniyor üzerine. Çok zorlu bir
1: Evet.
0: süreçten geçiyoruz ama elden geleni yapalım. Ne var bugün?
1: Dosya hazırlamanın imkanı yok.
0: Evet.
1: Sürüklendik gidiyoruz. Yani bugün iki tane konu var elimizde. Çünkü önce bir konuyu hazırlamaya başlamıştım. Geçen hafta biraz giriş yaptığımız bir konuydu. O yüzden ondan devam edeceğiz. Ama vakit kalmaz büyük ihtimalle, ama kalırsa da bu Global Justice Report'u uzun uzadıya konuşmak üzere başlayacağız. Yani o bir programda bitecek gibi bir şey değil. Ama bu kadar umutsuzluk içerisinde bir teaser vereyim onunla ilgili. Biz hep işte eleştirel yaklaştığımız için son derece distopik bir ortamın fırça darbeleriyle çiziyoruz aslında, istemeden de olsa. Sen bunun üstünde çok duruyorsun yıllardır. İlk defa bu raporda uygulanabilir bir çıkış programı var. Ayrıntılı ve böyle hani üzerinde geniş bir oydaşmanın da oluşabileceği, farklı siyasi güçlerin ilgisini çekebilecek, bu varlık yokluk mücadelesi içerisinde saflaşmanın çok keskinleştiği bir yerde bu gidişata dur demek isteyenlerin arkasında şey yapabilecekleri, durabilecekleri bir program önerisi bu. Kendileri tabii şey dedi, bunu bir ütopya olarak görüyorlar. Ütopya olarak görmelerinin nedeni de bir siyasi hareketle henüz bütünleşmiş olmaması. Yani bunun çünkü hayata geçirilmesi için bir, çok güçlü bir sivil toplum, uluslararası bir sivil toplum hareketi ve siyasi hareket gerekiyor. Ama buradan çıkışımızın olduğunu net olarak 200 civarında galiba bilim insanının çalışmasıyla, uzun zaman süren, uzun süre alan bir çalışmasıyla ekolojik ve ekonomik ve toplumsal her üç alanı bütünleştiren bir analiz ve arkasından da çıkış önerileri var. Çıkış önerileri üzerinde bir parça durmuştunuz. Onları ayrıntılandıracağız. Şimdi vakit kalırsa buna başlayacağız, ama asıl üzerinde durmak istediğim konu bu geçen hafta biraz böyle bilime karşı bir saldırıdan, Trump'ın yürüttüğü saldırıdan bahsetmiştik. Sonra siz yine ele aldınız bu şey, diyabet kongresinde olan bitenler. O da çok tahrik edici bir şeydi. Nasıl bir hatırlatmak gerekirse, Diabetes Care diye bir bilimsel dergi var. Bu derginin editörleri aynı zamanda işte bu dünya çapında bir diyabet çalışmaları yürüten insanların bir araya geldiği bir dernek. Yani bu bilim alanlarında bir tür dernekler vardır. Bunlar da yıllık olarak işte kendi alanlarındaki en kapsamlı kongreleri düzenlerler. Bu kongrelerden bir tanesinde bu derginin editoryal yazısını yazan üç bilim insanı, ki derneğin de önde gelen isimleri, yani bu diyabet alanının en tanınmış insanları bunlar anladığım kadarıyla. Trump'ın bilime karşı politikalarını eleştiren ve bundan işte kendi alanlarının nasıl olumsuz olarak etkilendiğini anlatan bir yazı kalemi alıyorlar. Editoryal bir yazı. Bu kongrede de bunu print edip getiriyorlar ve katılımcılara dağıtıyorlar. Yani normal bilimsel faaliyet arasında sayılabilecek bir şey. Fakat bu dağıtmaya polis izin vermiyor. Videoları izleme şansım oldu, bilmiyorum siz de izlemişsinizdir belki.
0: Evet, izledik yani. Çok çok şaşırtıcı yani.
1: Evet, itiyorlar, kakıyorlar falan. Evet,
0: Evet,
1: evet.
0: bayağı itip kakıyor, suçlu muamelesi yapıyorlar bilim insanlarının, önde gelen dünya, Amerika'nın ve dünyanın.
1: Evet. Ve sonuçta da buradan yola çıkarak aslında nasıl bilime saldırının neden bunların temel programatik ilkesi haline geldiği üzerinde geçen hafta birkaç cümle ettirmiştim sonuçta. Yani bu gerçekliği kendilerinin kurguladığı bir gerçeklikle ikame etmek istedikleri için Bilim bu faaliyetin önündeki en önemli engel aslında. Çünkü ne kadar hurafeye dönseler, ne kadar işte astrolojiydi, numerolojiydi, ıvır zıvır bilimi taklit eden unsurları ön plana çıkartsalar da eninde sonunda gerçeklik, bilimin o gerçeklikle kurduğu ilişki ve bu ilişkinin sonucunda bizim gerçekliği kavramamıza dair somut argümanların ortaya çıkmasını engelleyemiyorlar. Özellikle doğa bilimlerinde, yani sosyal bilimler biraz daha ideoloji yüklü olduğu için onların topluma filtrasyonu o kadar kolay olmuyor ama işte her gün sizin izlemeye çalıştığınız, oradan buradan seçerek verdiğiniz, yani tamamını verme imkanı da yok çünkü ekosistemin içinde bulunduğu durum, okyanusların içinde bulunduğu durum, işte bugün bahsettiğimiz kelp ormanlarından tutun bilmem neye kadar hayatımızı birebir etkilediği için doğrudan şahit olduğumuz ve bu şahit olduğumuz olayların nereden kaynaklandığını ortaya koyan bilimsel faaliyetlerle buluşmamızı kolaylaştıran bir ortam var. Dolayısıyla burada izleyebildikleri tek yol kalıyor. O da açık şiddetli bir saldırı. Bilimin
0: Pardon, bir ufacık ilavede bulunayım izninle. Bugün gene üzerinde bir iki satırla durma imkanı bulduk. Jet Propulsion Laboratory diye adlandırılan itki laboratuvarı, aslında öyle çevriliyor. NASA'ya bağlı. Oranın 10, yani 15 yıldır rüya işim diye belirttiği ve Peter Kalmus'u çok sık dile getirdiğimiz önemli araştırmalarıyla birisi, görevden almak zorunda bırakmışlar. Yani kendisini atmışlar resmen. Demokrasi Now'da çok acayip bir söyleşi vardı onunla ilgili. Onu da ekleyeyim dedim.
1: Evet.
0: Yani Bill McKibben buna işte "Bill sus" diyor, "Bill susturma."
1: Evet. Dolayısıyla bu faaliyetin arkasında yatan temel unsur da bu kendi hurafeye dayalı gerçeklik algılarını topluma dikte edebilmek için uygun ortam yaratmaktan başka bir şey değil. Bu demin de söylediğim gibi bilimin degrade edilmesi ve yanı sıra da işte mobbingden tutun, işten atmaya, işten atmadan tutun, işte polis marifetiyle salondan atmaya, hele aktivizm yapan bilim insanları varsa onları türlü türlü şeylerle, şiddet türleriyle karşı karşıya bırakmaya çalışalım. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Burada halen bilimin gerçekten çok direnç gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama burada bir parça kendimize de bir ayna tutmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, kendimize ayna tutmaktan ziyade bu noktaya gelirken bilimin içeriden çökertilmesi içinde bir dizi 10 yıllardır sürmekte olan bir dizi eylemin gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Yani aslında Trump bu kadar şiddet göstermese de bilimsel kurumların içinde bulunduğu durum çok iç açıcı değildi. Neden? Çünkü bu neoliberalizmin bütün kurumları hedef almasının yanı sıra bilimi dönüştürmekte ve onu da piyasalaştırmakta özel bir çaba harcadığını söyleyebiliriz. O yüzden bunun sonuçları da çok yıkıcı oldu elbette. Ve bilim böyle sonuç itibariyle bu tür bir şeye muameleye maruz kalmasaydı da kendisinden beklenen asıl kamusal faaliyeti gerçekleştirme imkanını yavaş yavaş bitiyordu. Sosyal bilimler en başta giden alanlar arasındaydı. Ama bu doğa bilimleri veya temel bilimleri de bunun dışında tutmak çok kolay değil. Şimdi bu konuyu ele alan çok sayıda kitap var. Özellikle son yıllarda yazılmış makaleler de, o herhalde yüzlerce makaleden de bahsetmemiz mümkün.
2: Haluk Hocam, bu arada mikro...
1: Bunun dışında tutmak çok kolay değil. Şimdi bu konuyu ele alan çok sayıda kitap var. Özellikle son yıllarda yazılmış makalelerde, o herhalde yüzlerce makaleden de bahsetmemiz mümkün.
2: Haluk Hocam, bu arada mikrofona biraz daha yaklaşabilir misiniz?

0: öğretim üyesi, profesör bir insan. Onun yazdığı, iki Covid döneminde yazdığı, Pluto Press'ten çıkan 2021'de yazılmış bir kitap var. Karanlık Akademi diye. Bunu Koç Üniversitesi yayınları çevirdi Türkçe'ye. Çok da iyi bir kitap olduğu için izleyicilerimize, bu konuya ilgi duyan izleyicilerimize doğrusu tavsiye ediyorum. Şimdi orada o kitapta bu Karanlık Akademi ama alt başlığı çok şey, üniversiteler nasıl ölür diye bir şey var. Şimdi bu kitaptan bahsetmeyeceğim aslında. Bu ama geçerken şey vermek istedim, referans vermek istedim. Bunun girişinde şeyden bahsediyor. Yani bu kadar çok kitap yayınlanmış olması bir tesadüf o değil diyerekten şey yapıyor. Akademisyenler kendi meslekleri üzerine yazdıkları kitapların başlıklarını sıralıyor. Toksik üniversite, büyük hata, mükemmel bir karmaşa, harap üniversite, yüksek öğretimin kayıp ruhu, eğitimin düşüşü ve bir de bunun favorisi, Türkçe'ye çevirirken de güzel bir başlıkla çevirmişler,
1: Cakademi.
0: Cakademi.
1: Çok güzel çevirmişler gerçekten. Ne İngilizcesi neymiş peki? Nasıl çevrilmiş bu?
0: Valla telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum ama ben de merak ettim, baktım hemen. Söyleyeyim. Vakademia diye bir şey var.
1: Vaki tabii şey manyak demek ya biraz.
0: Evet. Öyle
1: Çatlak demek. Vaki çatlak demek Arapçada. Bu akademiyada.
0: Insider's Account of the Troubled University diye bir şey var. Ya Vakademia deyip iki nokta
1: Kafayı
0: koyuyor.
1: yemiş ya.
0: Kafayı yemiş üniversite. Evet.
1: Evet.
0: Bu da 2012'de yayınlanmış daha henüz. Şimdi peki bu nasıl bir sistem? Yani biraz bunun üzerinde durmakta fayda var aslında. Neoliberal üniversite diye böyle zaman zaman duyduğumuz bir kavram var. Hep işte bunu üstlenen, hani neoliberal kavramını üstlenen kimse yok ama hepimizin içerisinde bir parça neoliberalizm var diye düşünüyoruz. Bu kurumlarda çabuk çok daha fazla görünür hale geldi. Şimdi üniversite dediğimizde aslında iki tane akıştan bahsedebiliyoruz. Birisi öğrenci ve diploma meselesi, değil mi? Öğrenci geliyor bir miktar, özellikle tabii Amerika'da ve Türkiye'de çok yaygınlaştı. Kıta Avrupa'sında henüz o kadar yaygınlaşmamakla beraber dünyanın geri kalanında yaygınlaştan bahsedebiliriz. Öğrenci bir para ödüyor. Para ödüyor ve bunun karşılığında bir diploma alıyor. Ve bu diplomayla da iş gücü piyasasına çıkacak ve işte o ödediği paranın çok daha üstünü, yani zamanlar arası bir denge üzerinden fayda fonksiyonu kuracak olursak da, ne işte ana akım iktisat yaklaşımıyla kendisine bu diplomanın çok daha büyük bir getiri sağlamasını bekleyecek. Peki ne oluyor? Bir kere son yıllarda, yani özellikle diyebilirim ki 2015'ten itibaren bu zincirin kopmaya başladığını söyleyebiliriz. Neden kopuyor? Çünkü artık diplomanın getirisi bundan 20-25 yıl önceki yıllarda olduğu kadar yüksek değil. Bunda işte teknolojinin üretim sürecinin dönüştürmesi, ıvır zıvır üzerinde durduğumuz pek çok faktörün rol oynadığını söyleyebiliriz. Ama yani kabaca şundan bahsetmek mümkün. Arz artarken iş gücü piyasasında diplomalı iş arayanların arzı artarken bunları istihdam edebilecek yeni iş yaratma o kadar yüksek değil. O hatta bazı alanlarda azalıyor diyebiliriz. Ben şöyle kabaca bir hesap yapmıştım birkaç öğrencimle sohbet ederken. Aslında Türkiye koşullarında bu hiç mantıklı bir yatırım değil. Yani o, eğer devlet üniversitelerinde, devlet okullarında okumayacaksanız, yani para verip de diyelim özel liselere gidip işte bir vakıf üniversitesi, iyi bir vakıf üniversitesinde ya da ortalama bir vakıf üniversitesinde okuyarak hayata atılmayı planlıyorsanız, bu süreçte harcadığınız parayı biriktirip sıradan bir fon yöneticisine teslim etseniz muhtemelen hayatınız daha parlak oluyor.

0: Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük problemlerden bir tanesinin bu geri ödeneme imkanı olmayan, geri ödenemeyen ve ödenmesi de muhtemel olmayan öğrenci kredileri sorunu olduğunu düşünecek olursak, bu da bu sürecin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yakıcı bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Çünkü krediyle bu işi, bu süreci tamamlama yoluna giden insanlar bu krediyi ödeyebilecek kadar gelir elde etme imkanına kavuşamıyorlar. Okuldan mezun olduktan 10 yıl sonra bile bu krediler halen ödenemez durumda öyle duruyor. Bu da tabii bu sürecin çok aksadığını gösteren bir şey. Bunun bu tür üniversitelerin yani kolejlerin böyle çok araştırma odağı pek yüksek olmayan, sadece diplomaya dönük kurumsallaşmış üniversitelerin dolayısıyla birer zombi üniversite haline dönüşeceğini öne süren çok sayıda çalışma var. Bunu gösteren çok sayıda çalışma var ve bu doğrultuda ilerliyoruz diye söyleyebilirim.
1: Evet, tam bu noktada bir ufak şey geldi aklıma, onu ilave edeyim izninle. Yani Donald Trump adını taşıyan bir üniversitenin aslında hiç olmadığını ve tümüyle yalan olduğunu gösteren şeyler oldu. İflas filan durumları. Onun üzerinde de belki bir daha durabiliriz sonra.
0: Evet, yani burada tabii türlü çeşitli sahtekarlıkların ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor.
1: Kaçınılmaz, işte onu söylemek istedim.
0: Evet. Yani Türkiye'de zaten bu için bunlara ihtiyaç yok. Çünkü biliyorsunuz E-Devlet'ten orijinal tırnak içerisinde orijinal ama sahte diploma satın almak mümkün yani. Bu kadar büyük yatırımlar yapmaya gerek yok aslında. Sahte doktorlar, şunlar bunlar her yerde görüyoruz. Şimdi ama bunun bir ekosistem olduğunu da söyleyebiliriz. Bu en temel akışı söyledim fakat işte bu üniversitelerin her birinin zorunlu olarak almak durumunda oldukları akreditasyonlar var. Bu akreditasyonu veren şirketler var. Bu şirketlerin yan ürün olarak oluşturdukları rankingler var. İşte sıralamalar var. Herkes işte bilmem Thompson bilmem ne sıralaması işte türlü çeşitli sıralamalar var. Bu sıralamalarda yukarılara tırmanmak isteyen üniversiteler o sıralamaları oluşturan performans kriterlerini arkasından nasıl dolaşırım diye bakıyorlar. Mesela ne bileyim yayın önemli bir kriterse işte başka bir üniversitede çalışan ama sanki kendi üniversitesinde çalışıyormuş gibi ikinci bir şey veren aidiyet, kimlik para karşılığı tabii ki vererek aslında o insan hiç o üniversitede olmasa bile yayınladığı şeyler iki kurumlu, çift kurumlu olarak dergilere ve indekslere girmesi sağlandığı için o üniversitenin de yayın kriterini birdenbire böyle zıplamalı olarak yükselttiğini izleyebiliyoruz. Yani bu tür çok sayıda faaliyetin yurt içinde, yurt dışında yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla nerede bu tür bir sıralama varsa, nerede böyle bir performans kriteri söz konusuysa, bu performans kriterinin arkasında da tabii arkasına dolaşma imkanı da oluyor. Çok çeşitli tür sahtekarlıklar ortaya çıkabiliyor. Tabii bir de bu performans kriterleri aslında üniversiteleri de şekillendirmeye başlıyor. Çünkü sonuçta üniversitenin tek hedefi, amaç fonksiyonu bu akreditasyonu mümkün olan en iyi kurumdan almak. Ve sıralamalarda en yukarıya doğru hareketlenmek. Bu temel amaç haline gelince o zaman dönüyorlar bu performans kriterleri çerçevesinde faydalı olabilecek kişileri işte tutuyor. Faydalı olabilecek kişileri de bünyesinde tutmak istemiyor doğal olarak. Dolayısıyla böyle bir ekosistem oluşuyor ve burada çok büyük bir para döndüğünü, rant oluştuğunu söyleyebilirim. Bu akreditasyon şirketleri de daha çok bizim gibi ülkelerde kamusal denetim tırnak içinde yani hükümetin denetimi altında ya da onların uygun gördüğü kurumların denetimi altındalar. Dolayısıyla onların da öyle hani ben bir akreditasyon şirketi kurayım da şöyle güzel bir hizmet vereyim falan gibi ortaya çıkamıyorsunuz. Onun da bu böyle bir rant dağıtımı söz konusu o rantın da merkezi olarak kontrol edildiğini söyleyebiliriz. İkinci tarafta üniversitenin ikinci tarafında diyecektim 25, biraz vaktimiz var. Araştırma kısmı var. Şimdi benzer bir yapı burada da aslında ortaya çıkıyor. Değil mi? Araştırmada ne oluyor? İki tane, bir tabii üniversitelerin bir şey bulması gerekiyor, fon bulması gerekiyor. Bu fonun iki tane kaynağı var. Birisi şirketler, ikincisi de kamu kurumları, devlet diyelim hadi, kamu kurumları. Şimdi bu fona çok yüksek bağımlılık var aslında. Birkaç star üniversiteyi saymazsak, yani Harvard'ın işte kendi başına mezunlarından beslenen, ondan sonra da finansal getirisi çok yüksek olduğu için devasa boyutlara ulaşmış, 4-5 milyar dolardan falan bahsediliyor. Fonları var. Böyle birkaç tane üniversiteyi ayıracak olursak, dünyadaki diğer üniversitelerin bu şirket fonlarına ve devlet fonlarına çok sıkı bir şekilde bağımlı olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla fonu verenin amaç fonksiyonu çerçevesinde araştırma alanını kurguladığını, kendi çıkarları doğrultusunda bu araştırma alanını kurguladığını söylemek mümkün. Bugün işte tabii çok yerleşik geleneklere sahip ülkelerde böyle değildi. Amerika Birleşik Devletleri gibi, kıta ortası gibi bu kadar çıplak bir şekilde gösterilmiyordu ya da söylenmiyordu. Ama şimdi artık oraları da doğrudan doğruya bu fonun bir sopa olarak kullanılması marifetiyle hizaya çekiyorlar. Trump'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi bu aslında. Avrupa Birliği fonları çok büyüktür mesela. O Avrupa Birliği fonlarında da başvurabileceğiniz alanları işte kurumlar toplanıp orta uzun vadeli planlar çerçevesinde tespit ederler. Dolayısıyla orada da Amerika Birleşik Devletleri kadar kötü olmamakla birlikte daraltılmış bir alan içerisinde hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Şirketlerin durumu daha farklı tabii. Şirketle üniversite arasında biliyorsunuz neoliberal dönemin en önemli sloganı üniversite sanayi işbirliği. Bu işbirliğinin üzerinde yükseldiği araç ise patentler. Daha önce bir programımızda ele almıştık bu CRISPR teknolojisi üzerine yapılan örgütlenme ya da
1: Evet.
0: patent savaşları üzerinden diyelim isterseniz burada durmaya çünkü çok süremizin sonuna geldik ama
1: Evet, yavaş yavaş bitirmemiz gerekiyor herhalde.
0: tamam bunu durmuştuk onu geçiyorum o yüzden patent üzerinden aslında şirketlerin nasıl bu araştırma şeyini özellikle temel bilim alanında ve yaşam bilimleri alanında çok işin içerisine girdiklerini bu büyük star sayılabilecek araştırmacıların da şirket kurarak bu büyük fonlayıcı şirketlerle işbirliği halinde, konsorsiyumlar halinde patent savaşlarına girdiğini gösteren bir örnekti bu CRISPR teknolojisi üzerinden ele aldığımız şey. O yüzden onu geçiyorum. Bir de öbür tarafta da tabii araştırma deyince yayın meselesi var. Bu yayının da etrafında bir ekosistem oluşmuş durumda. Dergiler ve işte bu dergilerin sayısı giderek artıyor, fiyatlar çok yükseliyor. Artık yayın yapmak için bu paraları ödemek gerekiyor. Onu da geçen hafta bir parça üzerinde durmuştum bu atık çetesi üzerinden. Ama bu yayın faaliyetlerinde dolayısıyla sadece bu performans kriteri olarak konulan sayıya ulaşmak isteyen yani yılda iki tane yayın işte bilmem kaç tane atık falan gibi şeylere ulaşmak isteyen araştırmacıların bilimsel araştırma faaliyetlerini tamamen en hızlı nerede yayın yapabilirim, en hızlı neyi yayınlayabilirim sorusu etrafında şekillendirmek zorunda kaldıkları bir ortam. Dolayısıyla böyle bir ortamın zaten toplumu ilerletmesi, bizim ihtiyaç duyduğumuz kapsamlı soruları sorması ve bunların cevabının peşinde koşması elbette çok mümkün değildi. Şimdi bir de şiddete maruz kalmaya ve bu kurumun artık zombilikten yok olmaya doğru itildiğini söyleyebiliriz. İşte bu verilerin yasaklanması, bu verileri kullanarak hayati konuları izlemeye çalışan bilim insanlarının dışarı itilmesi, yani bu sisteme teslim olmayı reddedenlerin dışarı doğru itilmesi bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Aslında bu
1: Evet, bil
0: ciddi bir son.
1: sus.
0: Evet.
1: Bil sus diyelim. Peki çok teşekkürler Haluk.
0: Rica ederim.
1: Haftaya devam etmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kalın
1: Görüşmek
0: efendim.
1: üzere.
0: Görüşürüz.
2: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. 10. sınıf öğrencimiz Efe, liseli olma deneyimini aktarıyor.
2: Burada aslında bana iyi bir insan olmayı, empati kurmayı, özgüvenli olmayı, liderlik becerilerimi geliştirmeyi öğretti. Bu tarz çalışmalar dersten öte bir şey bu aslında. Gerçekten bunu iş hayatında ihtiyacımız olan şeyler ve öğrenmemiz gereken şeyler. O yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunlar bana gerçekten hayat becerileri katıyor.
1: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
2: Açık Gazete. Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
3: Günaydın Tuğba, merhabalar.
4: Günaydın Ömer Bey.
5: Selamlar tekrar.
3: Bugün bir konuğumuz var galiba. Tanıtır mısın onu lütfen?
4: Elbette. Konuğumuz gazeteci Burcu Karakaş. Açık Radyo, Açık Gazete dinleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim. Geçen dönem Açık Gazete'nin içinde onun da bir programı vardı.
3: Barış'a bir şans.
4: Evet, Barış'a bir şans ismiyle. Bugün programımızda sahiden de Ermenistan'ın kritik seçimlerini, 7 Haziran'daki seçimlerini konuşacağız. Burcu aynı zamanda Hrant Dink Vakfı Türkiye-Ermenistan İlişkileri Diyalog Programları Koordinatörü. Ve bu seçim için de Hrant Dink Vakfı'nın organizasyonuyla 5 kişilik bir gazeteci grubuyla birlikte Ermenistan'a gitti. 5 gün boyunca orada kaldılar, halkla konuştular, siyasetçilerle konuştular, Paşinyan'a oy verirken izlediler. Burcu'dan izlenimlerini ve Ermenistan için bu seçimin anlamını konuşacağız. Sözü Burcu'ya bırakacağım ama seçim sonuçlarıyla ilgili birkaç not aktarayım. Seçimleri Paşinyan üçüncü kez kazandı. 2018'den beri bu kazandığı üçüncü seçim Paşinyan'ın. Sivil Sözleşme Partisi ile birlikte ciddi bir oy aldı. Oyların yaklaşık yarısını, %49.8'ini. En yakın takipçisinin oy oranı %23.3, dolayısıyla ciddi fark atmış durumda. Mecliste de 105 sandalyenin 64'ünü aldı, yani çoğunluğunu. Ciddi bir zaferden bahsedebiliriz. Ama tabii yani daha fazla oy almasını bekleyenler vardı ya da anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmasını bekleyenler vardı. Bunlar olmadı ama ciddi bir zafer söz konusu. Evet, şimdi sözü Burcu'ya vereyim. Burcu, seçimden önce oradaydın. Orada nasıl bir hava vardı? Seçime dair öne çıkan gündem başlıkları neydi? Nasıl bir atmosferde gitti Ermenistan seçimi?
3: Merhaba Burcu, hoş geldin.
6: Merhabalar, günaydın herkese. Hem size hem de sevgili Açık Radyo'yu şu an dinleyen herkese beni özlemişlerdir belki diye düşünüyorum. Birazcık da böyle mahcup aslında bir şekilde katıldım. Çünkü ne yazık ki bu önümüzdeki süreçte önceki programı devam ettirme şansım olmayacak iş sebebiyle. İşte o işten biri de aslında şu an Ermenistan'ı anlatacağım bir kısmı bu tabii ki. Ama herkese tekrardan merhaba. Evet, Tuğba'nın bahsettiği gibi Yerevan'daydık. 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde, yani 3 tam gün oradaydık, öyle söyleyeyim. Uçuşlarla ilgili saatler hala ne yazık ki tuhaf saatlerde. O yüzden hem giderken hem de Türkiye'ye dönerken böyle bir yorgunluk söz konusu oluyor. Ama işte elimizden geldiğince orada hem sivil toplumla hem kendi işte meslektaşlarımız ve siyasetçilerle bir araya geldik. Yani belki öncelikle şeyi söylemek lazım. Hani bu benim Ermenistan'a ikinci gidişimdi. İlki 2014 yılında gene Hrant Dink Vakfı ile gitmiştim. 12 sene içinde İstanbul trafiği gibi bir trafik oluşmuş. Belki bunu söylemek lazım. Yani baktığınız zaman aslında Ermenistan'ın nüfusu 3 milyona yakın. Yani 3 milyon bile değil. Ve fakat hem işte Karabağ sonrası hem de işte Suriye sonrası Suriye'den gelen Ermeniler ve yani çevreden olan göç sebebiyle nüfus artınca trafik de artmış. Ve mesela en çok şaşırdığımız aslında Türkiye'deki, hani Türkiye'de beklediğimiz ve bildiğimizin aksine ben de aslında ilk defa tabii seçimi takip etme şansım oldu ama öncesinde nasıldı diye sorduk. Böyle bir seçim atmosferiyle karşılaşmıyorsunuz. Yani ne bileyim işte her yerde pankartlar, işte insanlar sokaklarda, hani böyle seçim otobüsleri falan gibi, yani öyle bir şey yok, durum yok. Hatta bizim gittiğimiz zaman Yerevan'da şarap günleri vardı ve o yüzden böyle dışarıdan da çok fazla turist vardı. Hani oradaki o kalabalığı görüyorsunuz ama hani böyle pankartlar, işte bayraklar, dediğim gibi öyle bir atmosferde gitmedi. Tabii bunda hani savaşın verdiği etki de olabilir ama normalde de Türkiye'deki gibi bir seçim atmosferin olmadığını bize söylediler. Paşinyan'ın seçimler öncesi, yani 7 Haziran öncesi, 5 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Yerevan'ın meşhur o Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine ne gitme şansımız oldu. Oradan izlenimleri şöyle ama aktarabilirim tabii. Yani organik bir katılım vardı. Organik katılım ne demek? Çünkü biraz sonra biraz daha ayrıntılı olarak ona gireceğim. İşte hani Rusya'nın hem mitinglere hem de seçimlere katılım konusunda bir ekstra bir çaba sarf etti ve hani insanları yönlendirmek için işte para verdi. Yani bizim orada görüştüğümüz kişilerin en çok söylediği konulardan biriydi. Paşinyan'ın mitinginde 7'den 70'e diyeyim, hakikaten yani işte çocuk, işte genç, yaşlı, neyse, çok kalabalıktı ve böyle bir coşkulu da bir mitingde olduğunu söyleyebiliriz. İşte drone gösterileri, işte ışık gösterileri vesaire. Katılım hakikaten çok yoğundu. Sonrasında seçim günü Paşinyan'ın oy kullandığı sandıktaydık. Okula gittik. Orada da yabancı basının diyeyim, aslında işte başta olmak üzere basının gene ilgisi yoğundu. Sonrasında işte Paşinyan oyunu kullandıktan sonra basına verdiği mesajlar arasında ilk olarak işte bölgesel barış vurgusunda bulundu ve Türkiye ile normalleşmenin de altını çizdi. Yani bir, hani dediğim gibi, seçim atmosferi olarak Türkiye'deki gibi bir durum beklemeyelim. Seçim günü de keza bu arada, yani işte hani Paşinyan'ın oy kullandığı sandıktan sonra işte hani biz akşamda hem Sivil Sözleşme Partisi'nin, yani işte Paşinyan'ın partisinin olduğu seçim merkezine gittik. Hani orada da mesela, ne bileyim, Türkiye'de değil mi, işte CHP'nin ya da AK Parti'nin, neyse, binaların önünde oy kullanan insanlar hani işte toplaşırlar. Orada en azından bir seçim sonucu beklerler. Öyle bir atmosfer de yoktu yani. Hatta bunu sorduk. Yani dediler ki hani genelde insanlar oylarını kullanıyor, ondan sonra evden seçim sonucu takip ediyor diye. Paşinyan'ın açıklaması sırasında, tabii ki gece yani vakti, o seçim merkezinin önünde toplanan bir şey, işte kalabalık olmuş ama dediğim gibi yani Türkiye'deki gibi bir seçim heyecanı yoktu diyebilirim. Ama hani bu hem savaştan kaynaklı hem de aslında ülkenin kendi iç dinamikleriyle ilgili olduğunu ifade edebilirim.
4: Ben burada şunu söyleyeyim. Seçime katılım oranı %59'muş Ermenistan'da.
6: Evet.
4: Avrupa'da da aslında pek çok ülkede senin söylediğin gibi bir atmosfer var seçim öncesinde. Yani biz Türkiye'de gerçekten seçime, sandığa
6: Evet.
4: çok
6: Evet.
4: sahip çıkıyoruz, çok önemsiyoruz. Hani Türkiye'de hem seçime katılım oranı çok yüksek oluyor. İşte hem de söylediğin gibi seçim atmosferi Türkiye'de çok daha farklı oluyor. Demek ki Ermenistan bu konuda daha çok Avrupa ülkelerine benziyor. Türkiye'den biraz farklı bu noktada.
6: Evet, yani bu arada gerçekten hani bu biraz Ermenistan değil, Türkiye ile ilgili bir söyleyeceğim ama Ayşe Karabat da bizimle beraberdi. Ayşe de işte hem Orta Doğu hem de işte Ermenistan'da, onun da ilk gidişiydi ama işte Gürcistan ve Azerbaycan'da hani o bulunmuşluğu var. O da yani hani gerçekten bölgede aslında Türkiye'nin seçim konusunda böyle farklı bir yerde durduğunu söyledi. Herhalde bizim açımızdan da en önemli edindiğimiz izlenim bu olmuş olabilir yani. Tabii bu bir sonraki seçimleri göreceğiz ama şu ana kadar hani tecrübe ettiğimiz kadarıyla insanlar her ne kadar Türkiye'de hani illallah etse de, aman bir daha oy vermeyeceğim dese de, aslında hala seçime katılım oranları gerçekten yüksek ve gene bir coşku içinde geçiyor burada. Senin de söylediğin gibi %59 oranındaydı Ermenistan'da seçime katılım. Yani son iki seçimlerden yüksek ama baktığınız zaman tabii ki gene de hani çok da yüksek olduğunu söyleyemeyiz.
4: Evet, Burcu, buradan seçim sonuçlarına geçelim. İşte dedik Paşinyan üçüncü kez seçim kazanmış oldu ve yani bu üç dönem aslında Ermenistan'ın hani bir noktada toprak kaybettiği bir dönem. Yani bir ülke toprak kaybediyor. Kendisinin olduğunu iddia ettiği Dağlık Karabağ'dan çekiliyor ve Paşinyan hala seçim kazanmaya devam ediyor. Hani bunu nasıl açıklıyor orada insanlar ya da halk bu konuda ne söylüyor?
6: Şunu da söyleyeyim. Orada sesim iyi mi şu anda? İyi geliyor mu?
5: Evet,
6: Nasıl?
5: şu anda iyi geliyor. Evet.
6: Tamam. Yani oraya gittiğiniz zaman da aslında dışarıdan Ermenistan seçimlerinin nasıl haberleştirildiğiyle içeride nasıl görüldüğü arasındaki farkı da görüyorsunuz. Senin sorduğun soru çok yerinde bir soru. Çünkü bence bunu başta Türkiye olmak üzere yani dışarıdan hani çok anlaşılmıyor ya da bir muamma gibi görülüyor diyelim. Yani işte bir savaş kaybedildi, toprak kaybı var ve bunun tabii ki de çok ciddi bir psikolojik sonucu var bu arada. Bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız. Ve fakat hani buna rağmen, değil mi? Yani buna rağmen Paşinyan halen nasıl seçimi kazanıyor? Yani şunu söyleyeyim, hani bizim orada sokak röportajları yapma imkanımız olmadı bu arada. Hani çünkü şöyle yani seçim zamanı herkesin birazcık da hassas olduğu bir dönem. İşte Rusya'dan çok gelenler var. Hani böyle sanki Ermenistan'da dışarıdan gelip orayı karıştırmak isteyen insanlarda böyle bir izlenim de olduğu için sokak röportajı yapmadık. Ama dediğim gibi hani hem tabii ki mitingde olma şansımız oldu hem de işte sivil toplumdan ve siyasetçilerle ve hani işte basın mensuplarıyla görüşme imkanımız oldu. Onlarla yaptığımız o görüşmelerden yola çıkarak şimdi söyleyeceklerimi ifade edeceğim. Ya şunun altını çizmek lazım. Barış yani bizim anladığımız ve insanların söylediği bu. Bu ne demek? İnsanlar hakikaten savaştan bıkmış durumdalar. Yani son 3 yıldır bakıldığı zaman ya yani Karabağ sonrası bir kişinin dahi orada bize aktarılan hani hayatını kaybetmemiş olması ki öncesinde hani böyle bir durum yok yani. Aslında işte Karabağ öncesi bu insanlarda hani bir nasıl diyelim barıştan yana bir tutum sergilemek, işte barıştan yana durmak gibi bir psikoloji oluşturmuş. Ya orada bizim gördüğümüz hakikaten artık çatışmalı ortam, insanların hayatını kaybetmesi üzerine değil ama Paşinyan'ın daha işte bölgesel barış, az önce de söylediğim gibi yani oyunu kullandıktan sonra da ilk ifade ettiği mesela işte demokrasinin işte bölgesel barışı getireceği ve bunun üzerine bir açıklama yaptı. Bunun üzerinde durduğu için ve öbür tarafta da muhalefetin aslında nasıl diyelim seçim sürecince korku pompalamak dışında da başka bir nasıl diyeyim alternatif sunmaması sebebiyle de Paşinyan'ın aslında kazandığını söyleyebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? İşte orada daha çok gene bize aktarılan muhalefet işte hani yani Paşinyancılar tarafından da tabii şöyle bir şey var. İşte muhalefet hani işte kazanırsa Ukrayna'ya işte hani işte asker gönderilecek gibi onların da bu takım buna benzer bazı söylemlerimiz olmuş ama muhalefetin tamamen nasıl yani çatışmalı süreci hatırlatacak şekilde seçim propagandası yapması aslında insanlarda çok da olumlu bir şekilde karşılık bulmamış. Yani orada savaştan gerçekten sıtkı sıyrılan bir toplum var ve bence Batı'da ya da dışarıdaki haberleştirildiği şekilde biraz sonra gene ona geliriz aslında hani Rusya ve Batı arasında bir seçim oluyor gibi değil ama Ermenistan bundan sonra o tarihsel Ermenistan resmi üzerinde mi duracak yani geçmişte mi kalacak yoksa biz artık yüzümüzü geleceğe mi döneceğiz? Ya seçim aslında daha çok bunun üzerineydi. O yüzden de hani her ne kadar Paşinyan tekrardan nasıl aldı bu seçimi gibi bir hani şimdi muamma olsa da bizim orada esas gördüğümüz insan artık savaştan bıktığı ve Ermenistan'ın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda adım atması ve yön alması gerektiği hep altı çiziliyor. Yani o yüzden Rusya ile ve Avrupa arasında işte bir seçim oldu gibiden ziyade hayır hani biz Rusya'ya daha fazla yani tabii ki de hani biraz sonra onu gene konuşuruz dediğim gibi Rusya çok ayrı bir hikaye ama hani Paşinyan'ın da böyle topyekün bir Rus karşıtı seçim propagandası yaptığını da söylemek doğru değil ama orada Rusya yanlısı partilerin daha çok hani Hani işte Büyük Ermenistan, o tarihsel Ermenistan tarihi arka planı kullanarak seçim propagandası yapmasının aslında halkta karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. Ve tabii diğeri de şu, yani yolsuzluktan da bıkmış bir toplum. Yani Paşinyan'ın döneminde yapılan, hani ne bileyim işte, emeklilere yapılan yardım ya da halkın o ekonomik olarak işte karşılık da bulması, yolsuzluk tamamen bu dönemde olmamış gibi bir iddiada bulunmayayım, ama Rus yanlısı partilerin zamanında işte hani oligarkların böyle halkın kanını emmesi diyeyim, ondan da sıtkı sıyrılmış bir toplum olunca, yani hem savaştan hem yoksulluktan aslında bıkmış bir toplumun yüzünü artık geleceğe dönmesi olarak okuyabiliriz aslında Paşinyan'ın kazandığı bu seçimi.
0: Bu
5: Ben de tam bir
0: Sovyetler.
3: nokta, ha, pardon, bir şey soracağım ben de Burcu. Bu tam da bu Rusya meselesiyle ilgili. Bugün Agos'ta gazetede bir şey var, Ermenistan seçimleriyle ilgili, Agos Haber Merkezi'nde. Yani Rusya ile seçim öncesi başlayan gerilimin seçimden sonra da devam ettiğini ve Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergey Lavrov'un Ermenistan'ı Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında hızla ve acilen karar vermeye çağırdığı haber var. Biraz zorlama görünüyor. Yani Paşinyan daha önce vakti gelince karar veririz cevabı vermişti ama böyle ve bir an önce karar vermesi gerekir diyor bu iki grup arasında.
6: Evet,
3: Dünyanın birçok ülkesinden gelen kutlama mesajları alan Paşinyan'a Putin'den herhangi bir mesaj da gelmemesi de ilgi çekici. Bu konuda ne diyorsun? Pardon.
6: yani bizim orada en çok duyduğumuz kelimelerden biri çeşitlendirmek, duyduk mesela insanlardan. Bu ne demek? Yani aslında Paşinyan'ın yaklaşımı hani Rusya'yı bir gecede işte terk etmek gibi değil, ama Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak ve seçenekleri çeşitlendirmek. Ya mesela şöyle bir sayı var. Bundan 5 sene önce aslında Ermenistan'ın Rusya'ya askeri olarak bağımlılığı %96'lardayken şu an %5. Ya tabii bu çok ciddi bir değişim. Hani bu haliyle Rusya'dan uzaklaşmanın ekonomik bir şok yaratma etkisi, hani bundan da bir endişe var. Ama bir taraftan da hani Karabağ tecrübesinden sonra zaten Rusya'ya yönelik öfkenin Ermenistan'da arttığını söyleyebiliriz. O yüzden de Rusya'ya aşırı bağımlılığın zaten sürdürülemez olduğunu da söylüyorlar. Yani tabii Rusya hala Ermenistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri. Bu sebebiyle de Ermenistan önündeki en önemli tartışmalardan biri önümüzdeki zamanlarda tam da sizin bahsettiğiniz gibi yani Rusya olacak. Ama hani Paşinyan'ın tamamen böyle Rus karşıtı bir seçim propagandası değil, ama bağımlılığı azaltmak ve hani çeşitliliği arttırmaya yönelik bir süreç izlediğini söyleyebiliriz şimdilik.
5: Ben bir noktaya dikkat çekmek istiyordum. Bu yoksulluk ve izolasyon tabii Ermenistan'ın,
6: Evet.
5: Ermeni halkının en çok önemsediği şeyler. Çünkü eski Sovyet ülkeleri arasında en yoksulu durumunda. Bunun ana sebebi de sınırlarının bazı ülkelerle, Türkiye ile mesela kapalı ticaret yok, işte Azerbaycan'la yaşanan sorunlar. Bütün bunlar tabii çok ciddi bir sıkışmışlık. Rusya ile yakın ilişkilerde bu izolasyonu dünyanın genelinden izolasyonu hani sağlamış durumdaydı. Paşinyan biraz bu izolasyonu kırmaya yönelik zaten şey yapıyor. Politika üretmeye çalışıyor. Tuğba'nın sorduğu soruda şöyle bir ayrıntı bence vermek lazım. Orası tabii Ermenistan toprağı değildi Karabağ. Yani özellikle Cumhuriyet diye geçiyordu. Ama sanırım zaman zaman, yani bu mevzuda da karmaşa olabiliyor tam tarihi bilmeyenler açısından. Dağlık Karabağ bölgesi tabii çok uzun yıllardan beri, yüzyıllardan beri Ermenilerin aslında çoğunlukla yaşadığı bir bölge. Ancak bu, hatta şimdi önümde Sovyetler Birliği nüfus sayımları var, işte 80'ler vesaire falan, hep %5-6 Azerbaycan'ın içerisinde geçtiği için Stalin döneminde Azerbaycan'a veriliyor. Ermeni nüfusu var, şu anda sıfır görünüyor. Ancak etrafta, yani Kafkaslar, Balkanlar, böyle sınırların etnik olarak çizilmesinin kolay olmadığı. Çünkü bir köy Ermeni ise ileride işte Azeri köyü vesaire falan da var. Özellikle Karabağ'ın, dağlık bölgenin çevresi eskiden de Azeri köyleriydi. Şimdi buralarda da işte isyan çıkmış olması, oradan Azerilerin sürülmüş olması gibi şeyler var. En son savaşın ardından 100 bin kişi Karabağ'ı. Yüzlerce yıldır orada yaşayan Ermeniler bunlar. Yani sonradan gelenler değil. Yani bir Ermeni isyanıyla gelip oraya kurulan bir nüfustan söz etmiyoruz. Onlar sürülmüştü. Tekrar gitmek durumunda kalmışlardı. Bunun tabii yarattığı bir şey var. 1915 neyi derler? Hatıralarını belki bazı işte kesimlerde canlandırmıştı. Buna rağmen kazanmış olması çok ilginç geliyor bana. Yani gerçekten Ermeni halkının da Ermenistan halkının da barış ve izolasyonun kırılması, artık dünyayla daha fazla entegre olunması konusunda ısrarcı olduğunu gösteriyor. Türkiye koşullarında hatırlıyorum, Ahmet İnsel'le sanırım böyle bir karşılaştırma yapıyorduk o savaş döneminde. O şey diyordu, yani
3: Evet.
5: Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın, hani bu savaş, orası da işte özerk, yani ayrı bir devlet diye görünüyor bir yandan. İşte işgal edildiğini düşünün. Türkiye'de o dönem iktidarda olanların hani seçimden nasıl etkilenirdi falan. Yani böyle kıyaslamaya çalıştığımızda zor, muhtemelen düşünemeyiz o dönemki iktidarın tekrar kazanabileceğini, ama ilginç bir durum.
6: Evet. Yani şey söyleyebiliriz aslında, kısa vadede hani Rusya ile ilgili konuda maliyetleri olabilir ama uzun vadede daha bağımsız ve daha güvenli bir Ermenistan talebi var. Onu ifade edebiliriz. Pardon, Tuğba'cığım bir şey söylüyordum.
4: Birkaç dakikamız kaldı.
6: Evet.
4: Ben de şey söylemek istiyorum. Ben de Hrant Dink Vakfı organizasyonuyla iki kere gitmiştim Ermenistan'a. İlk gidişim sanıyorum 20 yıl öncesiydi. İlk Hrant Dink Vakfı organizasyonuyla giden ilk gazeteci grubundaydım ben. O zaman biz gittiğimizde Türklerle ilgili gerçekten böyle biraz olumsuz bir bakış vardı. Yani ürküyorlardı, korkuyorlardı. Böyle kaygılı bir bakış vardı. Sanıyorum hani yıllar içerisinde iki toplum, bu sivil toplumun katkılarıyla birbirine yaklaştı. Bu genel olarak konuştuğumuz savaş, Rusya, Dağlık Karabağ, bunlarla birlikte sormak istiyorum. Ermeni toplumunun Türklere bakışı ya da kendi tarihine bakışı, hani tarihi gerçek olarak kabul ettiği şeylere bakışı değişiyor mu? Sen de bir süre önce gitmişsin. Hani o toplumun tarihe bakışındaki değişimi merak ediyorum.
6: Yani o senin söylediğin ürkmek demeyelim ama hani mesela sokak röportajı yapmadık dedim ya, onu biraz öyle de okuyabiliriz. Yani hem tabii seçim dönemi hassas bir dönem ama hani yani onun dışında da hani yani böyle bir "Aa, Türkiye'den mi geldiniz?" deyip hani Yunanistan'da karşılanıldığı gibi tabii ki bir karşılama söz konusu olmuyor.
5: Yunanistan'da da böyle karşılanmıyordur bence artık,
6: Ama
5: milyonlarca
6: ben
5: kişi gittiği
6: yani ama gene de hani yani anladınız hani ne demek istediğimi, hani şey gibi değil,
5: için.
6: yine de özellikle son dönemde hani turist şey sayısında artış olunca Yunanistan'a gidince vay kardeş gibi bir şey oluyor yani yine de. Hani tabii ki öyle bir şey yok. Ya bence biraz şunu da altın çizmek lazım. Yani Ararat hani hala orada duruyor. Öyle diyeyim. Yani Ararat Dağı, yani Ağrı Dağı, Yerevan'da nereye giderseniz gidin. Hani hep orada duruyor ve insanların tarihsel olarak yaşananları üzerine bir tabii ki hani sünger çekmesi, bunu şey geride bırakması gibi bir durum söz konusu değil. Yani orada duruyor derken hani orada mesela anlatılan hikayelerden biri, bir eski bir diplomatla görüştük. Hani onun anlattığı şey yani hani o halkın hep hani işte kalbinde ve her gün ona bakıyorlar ve görüyorlar. Tamam, evet, yani bir tarihsel Ermenistan var. Ama bir yandan da işte gerçekler var ve hani gerçekler de bugün ve bugün de hani Ermenistan işte özellikle o Karabağ'daki toprak kaybı sonrası biz artık hani kendimizi nasıl güvenceye alabiliriz ve hani işte dediğim gibi nasıl işte ulusal çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde nasıl adımlar atmalıyız biraz orada. Yani Türkiye algısında belki hani bir yumuşama olduğunu senin gittiğin zamandan bu yana bakınca olduğunu söyleyebiliriz. Hani özellikle tabii az önce Özdeş'in de söylediği bu ekonomik izolasyondan çıkış ve bölgesel ulaşım ağlarına bağlanma beklentisiyle sebebiyle Türkiye artık sadece tarihsel bir aktör olarak da değil, hani ekonomik fırsatların kapısı olarak da görülüyor. Yani sınırın açılması hakikaten önemli. Bunun da bir günde olmayacağını biliyoruz. Ama öncelikle diplomatik ilişkilerden çok daha böyle teknik mevzular ve ekonomik konuların ön planda olacağı tahmin ediliyor. Sınırın açılması tabii ki bunun en başında geliyor. Yani bir yumuşamada bir algı var ama bu tarihsel bilincin, hani tarihsel olarak o yaşananların unutulduğu ve bunların unutulacağı da anlamına gelmiyor.
3: Evet.
4: Ben şey söyleyeyim, yabancı basından gördüğüm bir yorum, hani Paşinyan ulusal travmayı bir gelecek vizyonuna dönüştürmeye çalışıyor diyor. Hani böyle söyleyebiliriz galiba. Hani tarihsel olarak gerçeklik algıları orada duruyor ama hani yeni bir geleceğe adım atmaya da meyilliler sonuçta. Evet, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ne olacağını önümüzdeki dönemde merakla takip ediyor olacağız. Bu aktardıkların için çok teşekkürler Burcu.
6: Sen teşekkür ederim.
3: Çok
6: Çok sağ
3: teşekkürler.
5: ol. Teşekkür Görüşmek üzere.
6: Yayınlar, görüşmek üzere.
4: Evet.
3: Tuba görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Evet.
2: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
3: Evet, bu şekilde de Rubat'a gerekle de sahideni de bitirdik. Son dakika içinde ne var ne yok diye bir bakarken bir tek Karar Gazetesi'nde ilgi çekici bir durum değerlendirmesi var. Beyaz Saray'da Epstein paniği diyor. Trump ekibinden dosyaları kontrol altına almak için acil durum toplantısı yapılıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen büyük bir krize de dönüşmesi ihtimalinden bahsediliyor. Trump yönetiminin ikinci dönemindeki en büyük siyasi krizlerden birine dönüşüyor. Ve New York Times'da da kapsamlı bir yazı, haber çıkmış ve bunun üzerine hatta Vance'in de, Dışişleri Bakanı Vance'in de, Başkan Yardımcısı Vance'in de çok büyük bir sorun olduğunu söylemiş. Wall Street Journal haberinin de krizi büyüttüğünü ve sonuç olarak yani FBI ile Adalet Bakanlığı arasında büyük bir gerilim olduğu New York Times'da da büyük bir haber ve bir milyonlarca sayfalık dosyanın daha yayınlanması bekleniyor. Yani yalnızca hukuk ve siyasi bir tartışma değil, aynı zamanda MAGA denen Make America Great Again hareketin, sağ hareketin kendi içinde bir güven krizine dönüştüğü en büyük başlıklardan biri haline geldi. Situation Room'da yapılan toplantılarda durum değerlendirme ne olacağına bakılacak deniyor. Evet, bunun dışında ben bir son dakika haberi görmedim.
5: Bir
3: Bir de
5: ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni isimler var. Çok sayıda ünlü 22 kişi yine gözaltına alınmış. Bir de son bir haber Halk TV TGRT'ye yine gönderme yapmış. Yeni ihraçlar CHP konusunda gündeme gelebiliyormuş. TGRT'de Fatih Atik daha önce de ilk bu haberleri yapan Mutlak Butlan haberini yapan kişiydi. Cuma'yı bir görelim diye bir tweet atmış. Yani Cuma yeni ihraçlar disiplin kuruluna ya da işte sevk edilmeler olabilir deniyor. TGRT'den alıyoruz haberi böyle konularda artık.
3: evet, ana haber kaynağımız TGRT oldu. Tıkırt. Pekala, bitiriyoruz o zaman. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
0: Günaydın.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Başsa'ya teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın ve günaydın İlksen.
4: Günaydın Nazlı, herkese günaydın.
3: Hoş geldin sevgili Günlük'te. 11 Haziran Perşembe sabahındayız. Açık Gazete'nin ardından buradayız ve bugün İlksen'le beraber radyomuzda ne var ne yok size anlatmaya başlayacağız. Ama ondan önce bir müzik dinleyelim, müzikle başlayalım. Felmont ve Delilah Lee ile başlayacağız. At First Light.

0: Sevgili Günlüğe At First Light dinleyerek başladık. Felmont ve Delia Lee'den.
1: Evet, At First Light başlattı yeni şimdi. Günün duyuruları 11 Haziran Perşembe günü Apaçık Radyo'da neler olacak? Çok ilginç bir yayın olacak. Onu söyleyelim. Heyecanlandırdı beni. Kıyı köşe İstanbul. Mesela bir Samatya'nın kovboyları meselesini masaya yatırıyor. Ki ben ilk defa duydum bir Samatyalı olarak. Türk sinemasının doğayan isimlerinden Naci Çelik Berksoy namı değer Buffalo Bill'le bir araya geliyormuş. Turgay Tunan. Evet, böyle bir ekip var Samatya'nın kovboyları. Bize Turgay Bey'den duyduk. Şöyle anlatmış o da bize. Kimin hakkına gelir İstanbul'da kovboyların olduğu ya da kovboylar gibi yaşayan insanların var olduğu. Evet, varlar. Her biri çocukluk yıllarında okumuş oldukları Tom Mix Texas'lardan ve de unutamadıkları Western filmlerinden bu yana bu tutku içinde yaşamaya devam ediyorlar. Samatya'daki kulüplerinde buluştuk. Onlarla beraber olduk. Ateş suyu içtik. Country müzik yaptık. Şerif Cengiz'den Kulver Kalesi komutanı Albay Brown Fazıl'a, Suzi Sema'dan Apache Uğur'a, Calamity Jane Nilüfer'den Albay'ın eşi Maria Ayfer'e renkli sinemaskop bir gün yaşadık diyor. Ve tabii ki kovboyların doğayan kovboyu Buffalo Bill Naci ile bir radyo sohbeti gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu demiş. Renkli sinemaskop bir kıyı köşe İstanbul sohbeti bu. Heyecanla bekliyoruz.
0: Merakla da bekliyoruz. Ve saat 11'de hemen kıyı köşe İstanbul'un ardından açık mimarlıkla devam edeceğiz. Bu ay mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibi bu ilk bölümlerinde Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Ankara Aks ekibi tarafından düzenlenen 6 üstü 30 ödülleri kapsamında etki kategorisinde aldıkları ödülü ve ödül töreni atmosferini paylaşacaklar ve eleştirel bir değerlendirmeye de tabi tutacaklar. Uyandırdıkları etkiyle birlikte serbest mimarlık ortamına yönelik taktiksel bir araç olarak baktıkları bu ödülün başvuru sürecini ve içeriğini tartışıyorlar. Aynı zamanda mimarlar ne kadar kazanıyor başlıklı işsizlik ve gelir şeffaflığı araştırmasına gelen yazılı yanıtları masaya yatıran ekip, sayısı oldukça yüksek bu yanıtlardaki öne çıkan umut, hayal kırıklığı, örgütlenme talebi gibi temaları da gündeme alacaklar. Utku Kan'ın moderatörlüğünde Tolga Almalı ve Nihal Evirgen kurumsal veya kolektif örgütlenme çabalarının günümüzdeki karşılığını ve bu çalışmaların sonuçlarına dair geniş bir değerlendirme yapacak bugün Açık Mimarlık'ta.
1: Saat 11'de. 12'de Funkmatik bekliyor bizi. 64. yayın dönemi itibariyle başladım. Yeni funk kuşağımız Yunus Can ve Okan Güneş hazırlıyorlar. İlk bölümdeki ısınma turunun ardından bu hafta doğrudan kaynağa gidiyoruz demişler. Stüdyomuzda tek bir kral var. Konumuz funk'ın büyük dedesi James Brown. Dolayısıyla başlıkta James Brown ve funk'ın temelleri. Soul ve R&B'nin o tanıdık kalıplarının nasıl yıkıldığını, melodinin yerini sert baslara ve makine gibi işleyen davullara nasıl bıraktığını konuşuyoruz diyorlar ve kulak veriyoruz tabii ki bu külliyata. 12 ile 1 arası Funkmatik'in ikinci bölümünde.
0: Evet ve 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı okumaya dinlemeye devam ediyoruz Tolga Korkut'un sesiyle. Saat 13'te de Seoul Express var. Melek Uzunoğlu bu hafta K-pop'un son yıllardaki dönüşümüne yön veren gruplara Seoul sokaklarında hızlı bir yolculuğa çıkaracak bizi. NHYPE'nin karanlık ve sinematik dünyasından aespa'nın dijital evrenine, Stray Kids'in enerjisinden NewJeans'in minimalist pop anlayışına uzanan bir seçki dinletecek. Program boyunca farklı kuşaklardan K-pop sanatçılarının müzikal yaklaşımlarını, türler arasındaki geçişlerini ve küresel ölçekte yarattıkları etkiyi birlikte keşfedecekmişiz.
1: Seoul Express de bu dönemin yeni kuşaklarından birisi. Evet. Funkmatik'le ardı arda yayına geçiyor Perşembe günleri. Günün güncelin edebiyatı var. Bir Perşembe klasiği artık. Seval Şahin, Azmi Bey'in gurbet günlüklerini konuşmayı sürdürüyor konuklarıyla. Serkan Erdal, Asaf Özkan ve Sebile Yıldız Aybak'la İtaat ve Terakki'nin önde gelen bürokratlarından İstanbul Polis Umum Müdürü ve Beyrut Valisi Hüseyin Azmi Bey'in kaleme aldığı günlükler. İktidarın kaybını, sürgünü, belirsizliği ve hesaplaşmayı satır aralarına taşıyor diye tanıtılmıştı bu metin. Çok daha detaylı bir şekilde Seval Hoca konuklarıyla konuşmayı sürdürüyor. İkinci bölümü bu serinin günün güncel edebiyatının podcast kanalında daha önceki bölüme de ulaşabilirsiniz.
0: Evet ve saat 14.30'da notalarla sohbetle devam edeceğiz. Bugün iki besteci yer alacak Zerhan Gökpınar'ın programında. Beethoven 18. yüzyıldan seslenirken Gerald Finzi de 20. yüzyılı yansıtacakmış bu programda.
1: Gündelik Hayatın Sosyolojisi de 4.30'da yayında. Ayşe Berna Uçaroğlu bu bölümde Yasin Bulat'ın konuk edecek. Youth Hub ağından ve Toplum Gönülleri Vakfı'ndan proje uzmanı Yasin Bey. Onunla 2016'dan bu yana Batı Balkanlar ve Türkiye'de gençlerin sosyal, ekonomik ve politik katılımını izleyen Gençlik Katılım Endeksi araştırmasını 2024 bulgularını konuşacaklarmış. 4.30'la 5 arası saat 5 itibariyle Dünyanın Cazı yayında arşiv kayıtlarımızı yayınlamayı sürdürüyoruz. Müteveffa programcılarımız, kurucularımız diyebiliriz. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in Dünyanın Cazı kayıtlarından bir başka bölümü bugün radyoda bulacaksınız.
0: Evet ve saat 18'de Gezegenin Geleceğiyle devam edeceğiz ama oradan devam etmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
1: Dinleyelim bence de.
0: Dinlemeyelim, birazdan dinleyelim.
1: Yaya Bey var şimdi sırada. Andrei de herhalde duyacak bizi birazdan diye düşünüyorum.
0: Evet. Duydum.
1: The Towns, Bella Noche Part 2 şimdi sevgili günlükte.

0: Açık Dergi başlıyor. İhsan Mavi Tuna var Açık Dergi'de. 18.50'de de sinemalardan da devam ediyoruz.
1: Evet, bugün ve yarın kültür sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Etkinlik önerilerimiz olacak ve son haberleri aktaracağız sizlere Açık Dergi'nin ilk bir saatinde. İkinci saatimizde ise köşelerimiz var konuklarıyla birlikte. Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens ard arda yayında olacak. Evet, Deniz Gündoğan İbrişim, Gülhan Balso ile bir araya geliyorum. Osmanlı'da Avare Kadınlar kitabını konuşacaklar. Evet, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda kadınların yaşadığı yapısal eşitsizliklere dair önemli bir bakış sunmaktaydı Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gülhan Balsoy. Osmanlı'da Avare Kadınlar kitabını daha önce Kopuk Bağlar ekibiyle konuşmuştu yayında geçtiğimiz Şubat ayında. Şimdi Eko Kozmopolitan perspektifle bu çalışmayı ele alacağımız bir söyleşim bugün 7'de yayında.
0: Evet, hemen onun ardından da saat 19.30'da Homo Ludens'le devam edeceğiz. Can Kantarcı bu programda ikinci bölümü yapıyor ve bu hafta konuğu var. Kariyeri boyunca Electronic Arts, Blizzard Entertainment ve Meta gibi dünyanın önde gelen teknoloji ve oyun şirketlerinde çalışan Giray Özil konuğu olacakmış. World of Warcraft, Overwatch, Bulletstorm gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda yer almış Giray Özil ve mühendislik ve yöneticilik görevlerinin yanı sıra Art Institute of California'da bilgisayar grafikleri ve programlamaya giriş dersleri de vermiş.
1: Evet, Homo Ludens de onun Türkiye'den Amerika'ya, oradan Electronic Arts ve Blizzard'a uzanan yolculuğunu ele alıyor Can. Bir oyuncunun oyun yapımcısına dönüşme süreci, Medal of Honor, Airborne'la başlayan profesyonel deneyim, Electronic Arts ve Blizzard arasındaki kültür farkları, milyonlarca insan oynadığı oyunlarda çalışmanın baskısı ve heyecanını konuşacağız diyorlar. Kapanış kuşağında dergide Homo Ludens yeni köşelerimizden birisi. Can Kantarcı bekliyor sizi.
0: Evet, ve sonra saat 20'de Audio Parazit'le devam ediyoruz. Audio Parazit Siesta serisine geçmiştik yaz mevsimi, evet, nedeniyle. Geçen hafta yolculuktan şarkılar göndermişlerdi, dinletmişlerdi bize. Bu sefer de bu Siesta'nın ikinci bölümü. İkinci bölümünde de bu haftanın teması Ankara yolculuğu olacak. Çünkü geçen hafta Audio Parazit ekibi olarak Bilkent'te bir söyleşi yapmışlardı. Oradan dönüşte tren yolculuğunda dinledikleri şarkıları bizimle paylaşacaklarmış. Listede Ezel de var bu arada.
1: Güzel. Ezel varsa güzel. Sosyal müzik de bu arada çok uzaklaşmıyor bu temadan. Hem yaz hem Ankara'yı anmış onlar da bu akşamın duyurusunu yaparken Gonca Çıkalın ve Sina Akman sevgili dostlarımız. Yaz mevsimi demek, deniz demek bizim için. Herhalde Ankara'da büyümenin ve denize ancak yaz tatillerinde kavuşabilmenin bize bıraktığı bir duygu. Bu akşam bize bildik denizleri hatırlatan caz parçalarından seçtiklerimizi dinleteceğiz diyorlar. Evet, yani saat 8'de 10 arası yazı ve Ankara'yı yad eden iki kuşak Audio Parazit ve sosyal müzik yayında olacak.
0: Ve saat 22'de de Life on Mars var. Clint Wiley'nin seçkisini dinledikten sonra saat 23'de Los Cosmonauts'la devam edeceğiz. Sinan Kutlu bu hafta synth pop çağına açılan akustik geçidin analog anahtarını yaratan sanatçılara ait parçalar ekseninde kıtalar arası retrospektif yolculuğa çıkaracakmış bize.
1: Erdem Dilbaz mental yerde yer alacak saat gece arasını geçerken. Hızımızı alamıyoruz gruplarından bir seçki dinleyeceğiz demiş. Klasik heavy metalden death metal'e kafamızın içi hep metal olacak. Terminator 2'deki gibi diyor Erdem. Bakalım nasıl olacak.
0: Bakalım, gece yarısından sonra saat 1'de de Eclectic Dreams'de Emre Aksoy'un seçkisini dinleyerek 11 Haziran Perşembe gününün sonuna gelmiş olacağız.
1: Böyle yayın dop dolu anlayacağınız. Şimdi mikrofonu Turgay Tuna'ya devredeceğiz kıyı köşe İstanbul'a. Aman dur önce kısaca galiba hatırlatmalarımızı yapalım. Yapmamız lazım. Sonra da çıkış parçamız var.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var ve dün evet. Biliyorsundur sen. İzliyor musun?
1: Duydum. Arada bir izliyorum.
0: Arada bir izliyorsun.
1: Abone de oldum.
0: Hype'ladın mı? Didem çok seviyor hype'ı.
1: Ben hype'a pek inanmıyorum. Böyle bir denedi bence YouTube ama bakalım ne çıkacak.
0: Sen YouTube üzerindeki hype'a inanmıyorsun. Ben evet. Hani genel.
1: Ay yok, genel hype'a inanmamak çok iddialı olurdu ama YouTube'un hype önerisinin neye denk geldiğini tam çözemedim. Teknik açıklamaları biliyor olmakla birlikte.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Sen hype'ladın ama galiba. Sen de mi hype'lamadın? Tamam, Didem umarım dinlemiyordur. Ama zaten hype'layanların sayısı çok değil. Dünyada da deneme alanlarından birisi Türkiye. Ama abone olmak herkesin yapabileceği bir şey.
0: O yüzden abone olun.
1: YouTube kanalına.
0: abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir de bu hafta Cuma günü çok güzel bir söyleşimiz var.
1: Evet.

0: Tophane'deydik yine ama birazcık mekan değişikliği yapmış olduk. Çıplak Ayaklar Stüdyosu'na gitmiş olduk Çaka. Ve orada Mihran Tomasyan'la konuştuk. Bunun duyurusu için yayınladığımız kısa videoyu, hareket etmeye dair, bedeni hareket ettirmeye dair videoyu Instagram hesabımızda, yine YouTube kanalımızda görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama videonun tamamını Cuma günü saat 17'de yayınlayacağız.
1: Evet, çok heyecanlı. Hareket üzerine konuştuk Mihran'la. Duygu Güngör'le çok uzun yıllar, 10 yıl galiba, çıplak ayakla dansı yapmışlardı Açık Dergi içerisinde. Çağdaş dans gündemini tutmuştuk onlarla. Yani yayında ayrıldık belki ama işte Tophane'de birbirimizden zaten çok uzaklaşmadık ve Mihran'ı stüdyosunda bulduk. Müthiş bir alan, müthiş bir zaten şey, kolektif var orada da. Tophane'de aynı Apaçık Radyo'ya benzeyen. Yarın yayınlayacağız ama ne olduğunu merak ediyorsanız bekleyemezseniz yarını, dediği gibi Nazlı'nın, Instagram'a hemen bir bakın.
0: Evet, bizi YouTube'da takip edin olsun. Bugünün hatırlatması sadece.
1: Hype'layabiliyor musunuz?
0: Videoları da beğenebilirsiniz. Son bir şarkı dinleyerek bugünlük sevgili güne veda edelim. Nothing Personal dinleyeceğiz son şarkı olarak Blair ve Huber'dan. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler Andre.
0: Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Akşam görüşürüz.
0: Açık Dergi'de görüşmek üzere.
1: Evet, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Başsa'ya teşekkür ederiz. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşünüyorsun? Ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Menice Azeri'ye teşekkür ederiz.
1: Binks sunar.
2: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdere gider iken aldı da bir yağmur. Güdere gider iken aldı da bir yağmur.
2: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Kainatın tüm seslerine, tüm renklerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan, Apaçık Radyo'nun Kıyı Köşe İstanbul'undan tüm dinleyicilerimize merhaba. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Efendim, İstanbul'umuzda bir kovboy kahvehanesi olduğunu ve bu kahvehane müdavimlerinin kovboy kılıklı müşterilerden oluştuğunu biliyor muydunuz? İster inanın, ister inanmayın ama gerçekten de böyle bir kovboy kahvehanemiz var. Bunun için Samatya'ya doğru uzanıyor, semtin Cerrahpaşa tarafına bakan girişinde yer alan kahvehanenin önünde duruyoruz. Kapı açılıyor. İçeriden şapkalı, çizmeli, fularlı, göğüs üzerinden saçakları sarkan deri yelekleriyle iki kovboy çıkıyor. Allah Allah, ne oluyoruz falan derken bu defa bir avuç dolar filminden fırlamış gibi bir başka kovboy kapıya doğru yöneliyor. Acaba bir film çekimi mi var içeride? Ama Samatya'nın orta yerinde Vahşi Batı bir film çekiminde ne işi var? Daha da meraklanıp yaklaşıyor ve kapıyı aralayıp içeriye doğru bakıyoruz. Sanki Pecos Bill, Tom Mix, Rex ve daha niceleri bir arada. Hepsi de Türk iş kovboy. Ancak viski ya da konyak yerine fincanlarda Türk kahvesi ve tavşan kanı çaylar yer alıyor. Kahvelerini içip Vahşi Batı'yı hayal ediyorlar. Sanki çay kaşığı şıkırtıları mahmuz sesi gibi geliyor onlara. Bu atmosferin içinde saçları sakalları tavrı ile Buffalo Bill'i andıran dört dörtlük bir Türk kovboyu ile tanışıyoruz. Kendisini güzel bir sohbet için Kıyı Köşe İstanbul'umuza davet ediyorum. Sağ olsun Türk kovboyumuz Naci Çelik Berksoy beni kırmıyor ve geliyorlar. Bu sabah kendisiyle beraberiz ve stüdyomuzu renklendirdiler Naci Berksoy. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
4: Gelebildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğim ilk şey Naci Bey, sizin gerçek adınızın dışında takma bir kovboy adınız var mı? Arkadaşlar arasında.
5: Yok.
4: Yok öyle bir şey yok. Peki ya arkadaşlarınız arasında takma kovboy isimleri, lakapları kullananlar var mıdır? Olabiliyor mu? Hani siz arkadaşınıza hey Pekos falan filan nasılsın gibilerden.
5: Yok, onu da yapmıyoruz. Onu da yapmıyoruz.
4: Tamam.
5: Kendi isimlerimiz.
4: Tamam. Peki Naci Bey, sizin bu tutkunuzun ötesinde önemli bir sinema geçmişiniz var. Senaryo yazımından yönetmenliğe, belgesel film yapımcılığından dizilere uzanan geniş bir yelpaze. Filmografi yaşantınızda belgesellerden dizilere 50 kadar yapıtta imzanız var. Acaba diyorum, çocukluk ve gençlik yıllarınızda kovboy filmlerinin okumuş olduğunuz Tom Hanks Texas'ların sizin bu kovboyculuk tutkunuza bir etkisi olmuş mudur?
5: Tabii, mesele oradan başlıyor zaten. Hı-hı. Yani biz Tom Hanks, Texas, Pecos Bill'lerle büyüdük. Ve sonra TRT'nin pazar sinemaları biliyorsunuz. Hep
4: evet.
5: Western filmleriydi. Ve Clint Eastwood'la daha doğrusu Spaghetti Western'le de bu doruğa ulaştı. Hı-hı. Biz işte son ucundan yakaladık bu grup olarak cowboy meselesini. Hı-hı. Ve yaklaşık 10 senedir toplaşıyoruz.
4: Ne güzel bir şey. Şimdi siz tabii biz aşağı yukarı aynı yaşların insanlarıyız. Aynı nesil. Ben de bir eski Bakırköylü olarak tabii o zamanlar oyun alanlarımız genişti. Korular, ormanlar, ağaçlar. Evet. Şimdi onlar kalmadı. Her yer asfalt ve beton. O zaman da tabii işte dekman oynardık. Bilmem efendim kovboyculuk oynardık. Ben her zaman Kızılderili olmayı tercih etmişimdir. Onu da söyleyeyim. Apache. Tüy takardık kafamıza falan. Resmen güzel o hava, atmosferin içine girerdik. Bu tutku o zamanlardan başlayamıyordu. Bende de var sizdeki bu tutku. Gerçi ben sizin gibi geleceğim o kahvehanede inşallah bir gün.
5: Bekleriz.
4: Hatta şapkamı falan giyip öyle geleceğim, onu da söyleyeyim. Bir izci şapkam vardır benim, eski, çok iyi. Kobo şapkası gibi. O zaman bir şöyle orada sizlerle hep sohbet, hem de bir çay kahve. O atmosferi soluklamak çok önemli benim için de. O nedenle hepimizde kalmış bu. Yani var bu, çoğumuzda var bu. O kovboy filmlerinin o güzelliği, o Kızılderililerin dağdan atlarla aşağı inişi bilmem ne. O renkli sinemaskoplar hep aklımızda tabii ki. Peki bu kahvehane tam olarak adı ne? Çok eski bir kahvehane değil mi?
5: Çok eski bir kahvehane. Sinemacı bir abimizin, pilot Ziya denirdi ona. Sinemadan kazandığı paralarla orada bir kahvehane açıyor. Adı da Güçlü Kafe oluyor.
4: Güçlü Kafe.
5: Evet. Ziya Güçlü adı ismi. Şimdi oğulları çalıştırıyorlar. Bu oğullarından en küçük olan oğlu sinemaya meraklıydı babası gibi. Ve filmlerde oynadı. Birçok filmde oynadı. Ama birdenbire bir Hasan Karlıcı diye bir arkadaşımız vardı, yönetmen. Ona bir kovboy filmi tasarısından bahsetti. Ve İspanya'ya gittiler. İspanya'da çektiler.
4: Çekildi.
5: Evet, çekildi. Belalılar sanıyorum adı.
4: Belalılar. Bulursak evet. YouTube'dan buluruz. Ha,
5: buluruz. Sonra Demir Atlı Gringo diye.
4: Çok iyi.
5: Yani motosiklet anlamında şey yaptılar. Öyle bir tane daha var galiba, şimdi ismini hatırlayamayacağım. Çalışmalar yaptılar. İşte o dönemde başladı bizim şeyimiz, ya biz de varız dedik. Tabii. Yani zaten orada çalışan arkadaşların çoğu geliyor şeye, mekana. Ve yani her gün olmasa da işte haftada bir orada toplanıyoruz. Hatta ta Silivri'den hayatını bu işe adamış bambaşka bir arkadaş da geldi mesela. Atıyla mesela her yere gidebiliyor, atıyla dolaşıyor. Tamamen kovboy kıyafetleriyle dolaşıyor.
4: Nerede dolaşıyor?
5: Hatta mesela Çanakkale, Silivri'den Çanakkale'ye atıyla gitti.
4: Atıyla gidiyor.
5: Yani kızının mezuniyeti vardı.
4: Müthiş.
5: Selman Kerse diye bir arkadaş. Müthiş. Hatta bizim geçen hafta bir toplantımız vardı. Oraya da geldi. Tamam o. O hayatını ona adamış. Biz çok hani güzel. O günlerde öyle giyiniyoruz, daha çok şey tamam. yapıyoruz. Ama mesela Cengiz Güçlü sürekli öyle giyiniyor zaten. Çok yani şey şapkasıyla, deri yelekleriyle. Çok keyifli oluyor yani. Film gösterileri yapıyoruz orada. Eski filmlerden indirip.
4: Hep kovboy filmleri seyrediyorsunuz değil mi eski
5: tabii,
4: filmleri?
5: Tabii tabii.
4: Peki kahvehanede country müzik de dinliyor musunuz?
5: Dinliyoruz
4: var,
5: tabii,
4: değil mi?
5: Tabii, tabii tabii.
4: Aranızda çalan falan var mı? Gitarda?
5: Yok, sadece bir radyocu arkadaşımız var. Şeyde, başka bir yerde çalışıyordu bir vakitler. O yapıyor şeyini, diz jockey mi denir, diz jockey. Güzel müzikler indiriyor falan. Onları dinliyoruz.
4: Şahane güzel.
5: Ve şeylerimizi anlatıyoruz yani. Yaptığımız işleri eskilerden tabii mecburen bahsediyoruz. Ben sık sık şey diye sorarım hep. Tom Mix'in atının adı neydi diye, biz eskiden hep öyle şeyler vardı. İşte bilen biliyordu, bilmeyen biliyordu.
4: Evet, Düldül şeyindir, Lükkidir, Redkidir. Tom Mix'inki neydi?
5: Napolyon.
4: Napolyon'du, doğru. Evet. Napolyon, evet. Tabii, tabii. Evet. Vay vay vay, ne güzel. Peki kahvehanenizde böyle bir köşede Tommy Texas'lar falan var mı hala? Var öyle bir şey.
5: Tommy Texas yok da hep Western fotoğrafları var. Yani var, daha çok şey.
4: Afişler
5: var. Afişler var tabii. Çok hem iyi. Bahçesinde var, hem orası iki katlı bir yer. Alt katta biz daha çok şey yapıyoruz. Yani orası tamamen Western havasında.
4: Duvar dediniz, o duvarda şey asılı mıdır? O bahçe kısmında özellikle bir sığır kafa iskeleti falan boynuzlarıyla.
5: Var galiba. Var var. Var,
4: yani.
5: Var.
4: Yoksa
5: hatta onun başına da bir şapka geçirmişler. Var.
4: Çok iyi. Çok iyi. Valla çok merak ediyorum. Geleceğim. İlk fırsat.
5: Haber veririz ilk toplantımızda.
4: Çok sağ olun. Var tabii. Olun. Buralarda olmayabilirim de gidiyorum geliyorum seyahatler ama muhakkak geleceğim. Size inşallah öyle bir haber verdiğinize rastlarsa çok daha iyi.
5: Tabii tabii.
4: ne güzel tüm bunları duymak, çok güzel şeyler. İstanbul'a renk katan şeyler bunlar. İnsanlara renk katan şeyler bunlar. Mutluluk veren şeyler bunlar. Bunlar o kadar güzel şeyler.
5: Tabii yani hiç ters tepkide olmuyor. Birisi yazmış galiba bizim bu son yayınlardan sonra. Bunlar nasıl kovboyları destekler, Kızılderilileri yok ettiler diye. Halbuki bizde Kızılderili şeyleri de var hep. Baskıları var, şeyleri var.
4: Aranızda hiç Kızılderili var mı? Yani o kıyafetle gelen. Oldu mu?
5: Yani bu son toplantıda giydirdik bir arkadaşa.
4: Çok iyi. Evet. Çok iyi. Kaç kişisiniz aşağı yukarı?
5: Vallahi 50'ye yakın. 50'ye yakın. Çok işte iyi. Gelebilenler. Ha, ama bazen işte onlar gelebilir. Yani ama toplam öyle.
4: Bu arada ben sizlerin, siz de karşımda yani görüyorum işte sakalınızda, gözlüklerinizde, şapkanızda. Aranızda motosiklet tutkunları da var mı? Onu soracaktım. Çünkü o hava da var sizlerde. Biraz böyle harbiyle.
5: Bizim piyer arasında bir tek ben kullanıyorum motosikleti.
4: Herhalde.
5: Yani küçük bir motor ama tamam. Kullanıyorum yani. Tamam. Cengiz biliyor zaten kullanmasını ama motoru yok yani. O
4: tamam anlamda. O havayı hissettim evet. Biraz ondan. Evet. İlk başlarda sizler gelip gitmeye başlayınca Samatyalıların tepkisi nasıl oldu? Böyle görüyorlar, kovboylar giriyor çıkıyor kahvehaneye. Bizim güçlü kahvehane. Allah Allah ne oldu demişlerdir belki. Film filan çekemizden sanmışlardır belki de. Nasıl
5: evet, tepkide? Yani oranın esnafı olduğu için pek ters tepki olmadığı için yani gayet şey bakıyorlar.
4: Ters tepkiyi zaten görmüyorum.
5: Hani... Yani gayet şey yapıyorlardı.
4: Çok iyi, onlar da alıştı.
5: Ve müşteriler de hep değişik müşteri oluyor. Bazen müşteriler de katılıyor. Onlara da bizim orada şeylerimiz var. Şapkalar var, işte eşarplar var. Onları takıyoruz. Ha. Onlar da katılıyorlar bize. Tamam. Yani
4: geldiğim zaman bir eşarp bulabiliriz.
5: Tabii eşarplar şimdi. Her şey var canım.
4: Valla bravo size. Ha. O kahvehane de yer bulmak da zor olabilir bazen. Bana öyle geliyor. Yani.
5: Evet, yazın daha rahat olur şeyde. Kışın biraz şey oluyor.
4: Bence bu programdan sonra biraz daha artacaktır. Bana öyle geliyor çünkü biz bunu tabii çok yere de platformlarda yaydığımız için. Peki kahvehanede alkol yok. Tabii ki herhalde yani mümkün değil. Viski, konyak falan öyle şeyler yok. Sizler kahvehanede çay kahve içiyorsunuz değil mi? Evet. Peki okey oynayanlar falan var mı bu arada?
5: Yok, orası okeyli değil.
4: Öyle bir yer değil. Tamamen kulüp tarzında evet. O şekilde geliyorsunuz.
5: Zaten bir şey gibi büfe mi denirdi? Şey denir, yani yiyecek mi yiyecek de var. Yani
4: var, çok iyi. Çok yani, iyi. Şahane, evet. Şahane güzel.
5: Bir de demin söyledim ben kovboy gibi yaşantısı olanların birisinden bahsetmiştim. Biri daha var. Bize o davet etmişti. İğneada'da orada yakında bir çiftliği var.
4: Evet.
5: Yani ilaç fabrikatörü bir arkadaş. O da tamamen hep öyle giyiniyor. Hı hı. Ve çiftliği var. At çiftliği var.
4: O tam yerindeymiş.
5: Tam. Böyle şeyler atlar, oraya atlar. Biz bir fotoğraf orada grubuyla gittik filan. Alır çok çekti.
4: Terkesini takar yani avcılık açısından demiyorum da öyle bir şey. Zaten
5: yok tabii.
4: Sevmiyoruz. Sizler de sevmezsiniz biliyorum şeyinizde. Ama yani süs olarak işte ne bileyim atın terkesinde bir kovboy tüfeği gibi. Ya bir kement. Muazzam şeyleri tamamlar tabii. Çiftlik gibi bir yerde. Müsaade ederseniz bir güzel şey yapıyoruz. Ara veriyoruz Naci Bey. Küçük bir ara ki tüm bu konuştuklarımızın ardından güzel bir Türk kovboy müziği dinleyelim diyorum. Don Master'ımız Andrea kardeşim bu güzel bir güzel parça buldu bizlere, çıkarttı ve de dinliyoruz. Evet, Turkish Cowboylar.

0: turu, kot kumaştan yapılmıştır.
1: Koy boyun bunu.
2: Erkeksiniz birey birey.
0: Çıkın karşısına.
2: Yolunu kaybetti Texas yerine.
1: Gitti Mısır çarşısına.
0: Kurs

0: Ne güzel bir parçadır bu Naci Bey. Yani vitamin. Muazzam güzel. Hep şey ya, müzikler hep tabii. Grup Vitamin Türk pop müziğini komediye uyarlamış. Parodi müzik yapmış. Bu konuda çok başarılı olmuş bir gruptu aslında. Bu Türk İş Kovboylar da acayip bir şey yaptı yani. Büyük rağbet gördü. Çok dinlendi. Ben hala da keyifle dinlerim. Çünkü bunu dinlediğin zaman koltuk üstünde falan bile böyle ata binmiş gibi hissediyorum kendimi. Ve o hareketlere giriyorum yani. Öyle bir
1: çok profesyoneller onlar. Yani.
0: Muazzam, muazzam. Onların da ruhunda kovboyculuk var. Öyle. Evet, 1994 yılında lanse ediyorlar bu müziği. Çok da iyi görüyor dediğim gibi. Naci Bey, bu arada sormak istediğim başka bir şey de, kahvehanede muntazaman kovboy filmleri seyrediyoruz dediniz, müzik dinliyoruz dediniz. Arada konuşmalar falan oluyor mu yani, böyle bir konferans mahiyetinde veya seminer mahiyetinde öyle gelen arkadaşlarınız oluyor mu?
1: Yok.
0: Öyle bir şeyler yok. Tabii.
1: Sadece şeye geliyorlar işte, çekimler için geliyorlar. Ha,
0: geliyorlar.
1: Röportaj yapıyorlar.
0: Tabii, tabii tabii, onlar geliyor tabii. Ha. Öyle. Peki bir Türk kovboyu olmak sizin için ne ifade ediyor? Yani nedir bu duygu, his?
1: Bana Türk kovboy olarak bakmayalım meseleye.
0: Tabii ki.
1: Yani bir kovboy sevgisi,
0: ruhu,
1: sevgisi.
0: Usul,
1: yani çünkü kovboylar kahramanlarımızdı.
0: Doğru,
1: bizim yani.
0: Doğru.
1: Onun için yani dürüstleri vardı.
0: Tabii.
1: Ve mesela son dönemde biliyorsunuz Kızılderilileri haklı gösteren filmler de yapıldı yani.
0: Amerika'da
1: eskiden düşmandı Kızılderililer. Şimdi şeydi. Onları bazen tartışırız aramızda,
0: tabii, tabii,
1: böyle şeyleri.
0: Tabii. Amerikan propagandası tabii, o ayrı bir konu. Evet. Ama her zaman benim de gönlüm Kızılderililerde olmuştur.
1: Tabii.
0: Kovboylar arasında da beni en çok etkileyen, bilmiyorum size o etki oldu mu, bu kovboy filmlerinde gördüğümüz Ranger'lar, yani sarı fularlı, mavi şeyli, o eldivenleriyle falan, bayrakları falan, bir de borazan başı.
1: Kuzeyliler yani.
0: Kuzeyliler, evet. Onlar her zaman beni etkilemişti.
1: Evet, Kuzeyliler Güneylilere göre daha şeydi. Çünkü onlar ırk ayrımına karşıydılar. Irkçılığa karşıydılar.
0: Kanunları.
1: Evet.
0: Kanunlara saygı gösteriyorlardı abi, falan filan. Tabii, tabii, tabii. Bunun dışında her gün ya da sık sık giyiyor musunuz kovboy kıyafetinizi?
1: Yani
0: ara sıra.
1: Ama benim şapkalarım var. Şapkamı
0: tabii,
1: takarım
0: tabii.
1: Mesela yani.
0: Bugün, yani, bugün geldiğiniz gibi stüdyoya
1: yani,
0: şapkanız. Ondan ama sonra efendim şimdi bu boyundaki şeyin ismi neydi bilmiyorum, o da var. Şu Amerikan kovboy.
1: Ha, şunlar tabii.
0: Kovboy şeyi, evet. O da tabii, o da taktığınız. Muazzam. Aranızda peki devamlı, böyle devamlı derken yani sık sık bunu, bu kıyafeti giyenler var mı?
1: Cengiz Uslu.
0: Cengiz Bey. Evet. Evet.
1: Onu şey yapmış artık o.
0: Artık o yaşamı,
1: evet,
0: böyle.
1: Evet,
0: tabii,
1: yaşamı.
0: Tabii. Bir de bizim bir deprem hocamız vardır. O da kovboy kıyafetiyle. Kızılderili miydi? Kovboy muydu?
1: Evet.
0: Bolu dağlarında falan.
1: Sönmez Soy mu?
0: Evet.
1: Evet, o da öyle şey yapar.
0: Tabii. Öyle, bir de bir Kızılderilimiz de var bizim, Bolu Dağları'nda yaşıyor. Eski Manisa tarzını nasıl Spil Dağı'nda yaşardı çocukluğumuzda. Bir de öyle bir Kızılderili şeyimiz var. Yaşayan bir iş adamı mıdır nedir, Bolu Dağları'na çok takılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, kıyafetlerinizi peki nasıl seçiyorsunuz? Özel olarak yaptırıyor musunuz, böyle bir şey var mı? Yoksa sizler mi ayarlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
1: Vallahi yılların birikimi aldıklarımız şeyler...
0: Tabii.
1: Tabii yeni şapkalar alıyoruz. Uygun, hani şeye uygun kovboy kıyafet diye satılmıyor.
0: Tabii ki.
1: Hani dışarıdan gelen arkadaşlara ısmarlanabiliyor.
0: Mahmuslu çizme giyen var mı aranızda?
1: Takan şey de takıyor işte yani Cengiz.
0: De var.
1: O çekimlerde falan takıyor,
0: takıyor
1: yani
0: tabii,
1: toplantılarda var, takıyor tabii.
0: Almış, öyle bir şey
1: var. Ha, var.
0: Peki ilginç tepkiler aldınız mı? Unutamadığınız bir karşılaşma falan. Kahvehaneye gelenler arasında ya da yolda gidiyorsunuz.
1: Çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyor.
0: Çok güzel tepkiler. Öyle olması lazım zaten.
1: Tabii,
0: çok sempatik bir olay bu. Bu kahvehaneyi hiç görmemiş olan dinleyicilerimize nasıl bir davet yapmak istersiniz?
1: Vallahi orası işte her zaman açık.
0: Her zaman açık. Açık. Bekleriz diyorsunuz.
1: Bekleriz yani.
0: Tabii ki. Peki aranızda bir proje olarak arkadaşlar arasında bir film yapmak, hani yapılmış edilmiş ama sizler arasında böyle bir şey yapmak, bir yerlerde bir şey, bir çekim. Bu kovboy filmi de olabilir ya, tamamen belgesel tarzda sizi anlatan bir şey olabilir.
1: Yani onu düşünüyoruz. Bir film olarak değil de belgesel, belgesel şey, yani kısa olarak, film falan, öyle bir şey
0: nedir bu?
1: Yapalım diyorum. Epeydir çekilmiyor çünkü.
0: Tabii.
1: Onu düşünüyoruz. Kendi imkanlarımızla.
0: Tabii, çok güzel. Peki Türkiye'de bunun, sizin yaptığınız gibi başka bir şey daha var mı? Böyle bir kahvehane falan?
1: Duymadım.
0: Duymadım. Öyle. Peki. Son olarak kahvehanenin adresini de verelim buradan diyorum. Kim bilir yeni kovboy tutkunları arkadaşlar kazanmış olursunuz. Adresi verebilir miyiz? Bu bir kere Cerrahpaşa kompleksinin hastanesi.
1: Tam Haseke Hastanesi'nin karşısında, karşı köşesinde. Cerrahpaşa'nın. Hayır, Samatya Hastanesi.
0: Samatya Hastanesi, tabii. Yani orası SSK'nın da biliyorum.
1: Evet, şimdi Samatya Araştırma Hastanesi oldu. Tabii. Hemen yanına şey geldi yine. Cerrahpaşa uzadı o tarafa doğru. Evet. Cerrahpaşa aldı. Zaten tabii. Oradaki tramvay istasyonuna da Cerrahpaşa oldu. Tam Samatya'nın karşısında böyle yanları altı filan parktır.
0: Evet.
1: Bahçesi olan. Adı Güçlü Kafe. Yani tamam.
0: O caddenin adı neydi? Büyük cadde, yani Yedi Kule ile Aksaray'ı bağlayan cadde.
1: Refik Saydam olabilir.
0: Refik Saydam. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Naci Bey. Değerli Naci Çelikbersoy, bu sabah Kıyı Köşe İstanbul'da çok ilginç, sıra dışı bir konuyu konuştuk sizinle. Ve sizden çok değerli bilgiler aldık. Tekrar teşekkürler. Böylece İstanbul'un kadim bir semtinde bir kovboy kahvehanesinin ve buraya gelip giden Türk kovboyların olduğunu öğrenmiş olduk. Size ve kovboy arkadaşlarınıza buradan Apaçık Radyo'dan, Apaçık Radyo'nun Kıyı Köşe İstanbul'undan selamlarımızı gönderiyoruz bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayalleriniz, sohbetleriniz, dostluklarınız hep var olsun. Evet, böylece programımızı sonlandırıyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bir Kıyı Köşe İstanbul programını da sonlandırırken hepinize güzel, sağlık ve esenlik dolu günler diliyor, hoşçakalınız diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Menice Azeri'ye teşekkür ederiz.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Gençer'e teşekkür ederiz.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
4: Herkese merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Utku Kan. Bugün Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi olarak her ayın ikinci perşembesi olduğu gibi yine birlikteyiz. Birkaç kısa bölümün ardından bugün sizlerle tekrar yaklaşık bir saatlik formata geri dönüyoruz. İyi ki de döndük çünkü bugün vermek istediğimiz güzel haberler var. Bugün iki konuğum var. İkisi de Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibinden. Biri Nihal Evirgen, doktora öğrencisi ve mimar. Diğeri de yeni mezun bir mimar Tolga Almalı. Hoş geldiniz ikiniz de.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
4: Geçen hafta TSM'de ve Ankara Arks ekibinin ortaklığıyla düzenlenen 6 üstü 30 ödül törenine katıldık. Mimarlık alanında 30 yaş altı isimleri öne çıkaran bir törendi bu. Mimarlık'ta rahatsız edici sorular olarak etki kategorisinde ödül aldık. Açıkçası başvurup başvurmama konusunda uzun süre biz de ekip olarak kararsızdık. Ben en başından katılalım diyenlerden biri olsam da diğerlerinin çok haklı kaygılarını anlayabiliyordum. TSM'de mimarlık alanında büyük ölçüde işverenlerin örgütü sayılabilir. Biz de biraz daha öğrencilerle, akademisyenlerle, mimarlık işçileriyle çalışan bir kolektifiz. O gerilimi görmezden gelmek mümkün değildi. Uzun uzun tartıştık ekipçe ve sonunda ismimizin hakkını verelim, sözümüzü de sakınmadan söyleyelim dedik ve gittik. Üç ödül grubu vardı. Kıvılcım, Yankı ve Etki. Biz de Etki grubundan aday olmuştuk. Etki de gecenin en son ödül grubuydu. Her kategoride 3 eşdeğer ödül verildi ve biz gecenin en son ödülünü alan ekibi olduk. O ana kadar alacağımıza dair kendimde oldukça güçlü bir his vardı açıkçası ama tam sahnedeki son ödüle gelirken ya alamıyorsak diye geçti içimden bir an. Neyse ki aldık. Kalabalık bir ekip olarak sahneye çıktık ve Nihal kolektif adına bence çok etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. Gece içinde inanılmaz bir kapanıştı. Videoyu kayıttan önce tekrar izledim ve Nihal şunu diyordu. Umarız kurum tarafından sadece ödülle kalmaz ve tüm üyelerin nezdinde daha somut değişimlere, serbest mimarlık ofislerinde çalışan herkesin adil çalışma koşullarına kavuşacağı, insanca yaşam standartlarına eriştiği günlere, kendi suçu olarak anılmayacak projelere vesile olur. Protokoldeki pek çok kişinin rahatsızlığını ben hissettim o an ve ödülden çok daha değerli bir şeydi bence bu. Çünkü biz zaten bu alanda rahatsızlık vermeye çalışıyoruz ve bunu o salonda da yapabildik. Bugün o geceyi, o çelişkiyi ve onun ardından gelen soruları konuşacağız. Ama sadece bununla da kalmayacağız. Bu ayın asıl gündemine de biraz konuştuktan sonra girmek istiyorum aslında. Önce Tolga'ya sormak istiyorum. Sen de o gecedeydin. Benim gözümden ben biraz aktarmaya çalıştım ama sen nasıl hissettin onu da merak ediyorum. Nihal'in konuşmasında da oradaydın. O an sende neler uyandı?
6: Öncelikle herkese merhaba. Ben aslında TSM'de oluşturan üyelerin mimarlık mesleğindeki konumlarından ötürü ödül töreninin işveren odaklı olacağını tahmin ederek gelmiştim ödül salonuna. Fakat neredeyse tamam meslek içinde iş hacmi büyük mimarlar, törenin sanayi odasında yapılmasından kaynaklı sanayici iş adamları, bürokratlar ve tırnak içinde başkanlardan oluşan bir resmi protokolün varlığı açıkçası etkinliğin her noktasında kendini çok belirgin hissettiriyordu. Yani normal hayatta ulaşamadığımız, problemlerimizi dinletemediğimiz, Çoğu zaman aynı dertleri bile paylaşamadığımız meslektaşlar ve sermayedarların mimarlık ortamındaki problemlere ve gerçeklere hiç değinmeden gençleri teşvik etmek amacıyla tabiri caizse ödüller bahşetmesi bir alt metin olarak değil çok açıkça görülebiliyordu bence. Zaten mimarlık ortamında son zamanlarda gençlerin önem kazandığını hissediyorum. Ama maalesef iyi bir noktadan değil bence bu. Bizleri apolitik, yalnızca işine odaklanan, üretmeye hevesli ve fedakarlığa hazır yığınlar olarak görüyorlar. Ve buna yönelik çalışmalar ve söylemler üretiliyor. Dolayısıyla ekonomik, siyasal, toplumsal problemleri kendine dert edinen ve bu problemleri açıkça ifade eden insanları gördüklerinde epeyce şaşırdıklarını ve tatlarının kaçtığını söyleyebilirim. Ödül töreninde Nihal'in yaptığı konuşmayla beraber bunu bir kez daha yaşadık zaten. Bu noktada alandaki gençlerin varlığını da belki konuşmak gerekiyor. Oda gençler olan bir ödül töreninde kısa listeye girmiş projelerin sahipleri ve onların yakın çevresi haricinde ben şahsen alanda neredeyse hiç genç olmadığını gördüm. Törenin düzenlenme biçimi, salondaki oturma düzeni, reklam ve sponsorluk yöntemi, konuşma yapılan kürsünün kullanımı gibi şeyler gençlikten kopuk geleneksel hiyerarşik bir düzenin işaretçisiydi bence. Bu noktada mimarlık iletişiminin problemine biraz değinmek istiyorum. Mimarlığın mesleki tarafı ile eğitim tarafı birbirle son derece içli dışlı olmasına rağmen mimarlık eğitiminde bu iki ayak arasında ciddi bir problem olduğunu gözlemliyorum. Üniversite sadece derslerin alınacağı, stüdyoların geçileceği ve bunun ötesinde aslında pek bir şey yapılmaması gereken bir kurummuş gibi kabul ediliyor. Bu kabul de öğrencileri mimarlık gündeminden uzakta tutan ve buradaki ödül töreni gibi etkinliklerin sınırlı zümrelerce tüketilmesini sağlayan bir duvar işlevi görüyor aslında. Gençler olarak gerçekten ciddiye alınmak istiyorsak bence sızabileceğimiz her alana sızmalı ve kendimizi dinletmeliyiz. Bunun yolu da en başta mimarlık iletişimi güçlendirmekte geçiyor bence. Yeni mezun bir mimarın okuldan sonra içine düştüğü ekonomik sosyal kaygı ortamında sistemin ona bilinçli olarak hissettirdiği yalnızlık duygusunu ben ödül töreninde hissettiğimi fark ettim. Esasında bizler yeni başlayan mimarlar ve öğrenciler olarak pek çok problemler, benzer problemler yaşamamıza rağmen sektör çeşitli şekillerle bu problemleri gizleyerek kolektif bir yalnızlık duygusu aşılama konusunda gerçekten çok başarılı. Bunu protokoldeki kişilerin ve sponsorların yaptıkları konuşmalarda görmek, yalnızlığın yeniden nasıl üretildiğini tekrar bana hatırlatmış oldu. Bu noktada gerçekten bizim kalabalık bir şekilde alanda var olmamız, ödül töreninin o kariyerist havasını kırma konusunda ve gençlere yalnız olmadıklarını hissettirmek açısından bence iyi oldu. Organizasyon sahibinin beklemediği bir şekilde elimize tutturulan mikrofondan değil de doğrudan kürsüden konuşmak ve protokolün beklemediği bir şekilde mimarlık mesleğinin gerçeklerini dile getirmek açıkçası bana büyük bir keyif verdi. Bununla beraber kolektif mücadelenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardım, belirtmeliyim. Ben aslında yarışmaya katılmamamız gerektiğini düşünenlerden biriydim. Fakat özellikle törende yaşananları gördükten ve Nihal'in konuşmasını dinledikten sonra bizimle esasında zıt düşen bir ortamda varlığımızı hissettirmenin bir değişim yaratabilmek, en azından insanları içinde bulundukları bu vahşi iş ve eğitim ortamında yalnız olmadıklarını hissettirmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Nihal, sen o konuşmayı yaparken ne düşünüyordun? Aslında biraz onu da merak ediyorum çünkü sonrasında da çok konuşma fırsatımız olmadı. Salonda insanların önünde serbest mimarlık ofislerinde çalışan herkesin adil çalışma koşullarına kavuşacağı günlerden, kendi suçu sayılmayacak projelerden bahsediyordun ve o konuşmayı dinleyen insanların bir kısmı tam da o projeleri yapan, o koşulları yaratan insanlardı. O an senin için nasıl bir yerdi?
1: Herkese merhaba yeniden. Öncelikle 2 ay geçkin süredir radyo programımızda yer almıyordum. Öncelikle özlediğimi belirteyim. Bugün moderatör koltuğunu sana da devretmiş oldum Utku. Çok teşekkürler bu görevi üstlendiğin için. Evet, senin ve Tolga'nın da bahsettiği gibi aslında bizim de yani böyle içinde bulunurken pek de rahat hissetmediğimiz bir atmosferdi. Böyle merak ettirdik aslında dinleyenlere konuşmayı. Merak edenler için gerçekten Instagram hesabımızdan, uncomfortablequestions.arch hesabından konuşmayı dinleyebilirsiniz bu arada. Çok muazzam bir konuşma olduğu için değil ama hani dediğiniz gibi gerçekten rahatsız etmek için önemli bir alan açmış oldu bize. Tam da bu nedenle aslında kolektifin ismini de bu şekilde rahatsız edici sorular olarak koymuştuk. Gündem ettiğimiz sorular esasında böyle bizleri de rahatsız eden, işte muhatabını zora sokan ama konuştukça söyleyecek çok şeyimizin olduğunu fark ettiğimiz ve bunları da böyle yüksek sesle dile getirerek esasında sistemi ve onun yürütücülerini rahatsız etmeyi hedeflediğimiz için uncomfortable demiştik. Başlangıçta ben de pek çok çekince nedeniyle açıkçası katılmama tarafına daha yakındım ama kolektif bir tartışma yürüttük ve ikna oldum. Sonra da birlikte ürettik posterleri. Yani ödül törenine gelmeden önce bu kısmı biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Özellikle kolektif yapılan çalışmalarda çoğu zaman ortak karar alma mekanizmalarının işleyişinde, hele ki böyle özellikle kilit anlarda çok sorunlar çıkar. Ama biz bunu yani bir biçimde ihtilafsız aşmış olduk ve bu tartışma kültürünü de yavaş yavaş oturttuğumuzu düşünüyorum. İkna olduğum konu şuydu. Şimdi biz içinde bulunacağımız her alanın işte bizim gibi düşünen etik, politik ya da yani ekonomik açıdan kusursuz olmasını bekleyip işte sadece o çevrelerde yer aldığımızda esasında kendi mahallemizden öteye pek de geçemiyoruz. Kendi fanusumuzda kalıyoruz. İkinci bir sebep olarak şunu söyleyebiliriz belki. Ödüller 3 kategoride veriliyordu ve özellikle etki kategorisi için yazılan çağrı metninin içeriği açıkçası bizim eleştirel bakış açımızla bugüne dek ürettiklerimizle de gerçekten örtüşüyordu. Yani bu açıdan özellikle mimarlığın sadece proje üretimine ya da bina yapımına indirgenmediği bir anlayışın var olması, işte kolektiflere, farklı üretim biçimlerine alan açılmış olması da aslında programın ileri bir yanıydı diyebiliriz. Ve tabii senin Utku ve İdil'in de özellikle burada hakkınızı teslim etmeliyim. Biz mimarlık alanında yani en başından beri bir dönüşümü hedefliyorsak ve pek de görmediğimiz biçimde böyle bir alan açılmışken yani bundan neden uzak duralım ki diye sordunuz. Kısaca böyle özetleyebiliriz sanırım. Şimdi bu soruyla birlikte diğer nedenleri de aslında birlikte değerlendirince hep birlikte başvurma kararı aldık. Ama başvuruyu yaparken hani elbette ki amacımız ödül almaktı ama önemsediğimiz bir ikinci şey de ödüle değer bulunsun diye işte tabiri caizse yani nabza göre şerbet verelim ya da işte kendimize bir biçimde otosansür uygulayalım gibi bir yola asla girmeyelim diye konuşmuştuk. Yani biz zaten bunu sözümüzü söylemek, sesimizi daha farklı kesimlere duyurmak için bir araç olarak görüyorduk. O nedenle de en dikkat ettiğimiz şey postere özellikle bu eleştirel bakışı tümüyle adapte edebilmekti. İşte örneğin 1 Mayıs'a katıldığımız pankartlı bir fotoğrafımızdan manifestomuza kadar hepsini koyduk. Sonra nasıl örgütlenebilirsiniz diye bir rehber, işte bugün konuşacağımız belki ipucu vermek gerekirse mimarlar ne kadar kazanıyor araştırmamıza gelen mimarlık ofisi çalışanlarının yanıtları ve elbette sorularımızı koyduk. Hatta posterden birkaçını mesela okumak gerekirse örneğin ücretsiz staj, fazla mesai, düşük ücret mesleğin doğası mı yoksa sömürü mü? Ya da çalıştığınız yer maaş ve terfi konularında şeffaf mı? Konuşmaktan kaçındığınız oldu mu? Şantiyede çalışan işçinin ölümünden mimar sorumlu mu? Tasarımı imzalamakla emeği denetlemek arasındaki sınır nerede? Ya da işte mesela ne kadar maaş alıyorsunuz? Hak ettiğiniz ücreti aldığınızı düşünüyor musunuz? Kazandığınız gelir yaşam maliyetlerinizi karşılamak için yeterli mi? Gibi gibi pek çok soruyu aslında görünür kılmış olduk posterle beraber. Dolayısıyla da yani sözümüzü sakınmadan olduğumuz haliyle başvurduğumuz bu programda yaptıklarımızın ödüle değer görülmüş olması gerçekten önemli. Konuşmayı yaparken de hepimiz adına ilk olarak tabii heyecan vardı diyebilirim. Bir de kendim de gerçekten rahatsızdım. Yani sizin de dikkat çektiğiniz şekilde takım elbiseli ve tamamı erkeklerden oluşan ön sıra protokolün karşısına geçmek ya da işte örneğin ödülü kimden alacağımız soru işaretiydi. kürsüyü kullanıp kullanamayacağımız yine benzer şekilde belirsizdi. Ama konuşmanın salonda yavaş yavaş böyle dalgalanmalara yol açtığını hissettikçe sizin de bahsettiğiniz gibi sevinmedim değil. Son olarak yani böyle sonunda vurguladığımız kısmı belki tekrar burada da açmak iyi olabilir. Yani biz şunu söyledik işte kolektif olarak aslında mimarlık öğrencileri, ara pozisyon akademisyenler ve mimarlık işçilerini esas hedef kitlesi olarak belirlediğimiz halde orada mimarlık alanındaki bir işveren örgütünün düzenlediği bir programda yer almak bir çelişki gibi görünebilir. Ama tam da bunun aksine Utku senin de başta söylediğin gibi ismimizin hakkını vermek ve tam da bu alana rahatsızlık vermek ve sesimizi duyurmak için orada olduğumuzu söylediğimizde salonda oluşan hissiyat bizim hedeflerimiz açısından yeterliydi diyebilirim.
4: Biraz bahsetmiş oldun aslında ama şimdi geriye dönüp baktığında o ödülü almak, yani baktığımızda daha doğrusu o ödülü almak ve işte o bahsettiğimiz çelişkinin ortasında durmak bize ne kazandırdı?
1: Yani kazanım olarak tek tek böyle tabii ki somut şeylerden bahsetmek kolay değil. Ama törenin kendisi ve konuşma sonunda oluşan atmosfer yani
4: Ortasında durmak bize ne kazandırdı?
1: Kazanım olarak tek tek böyle tabii ki somut şeylerden bahsetmek kolay değil. Ama törenin kendisi ve konuşma sonunda oluşan atmosfer yani tam da ödül kategorisi.

ile de yüzleşmek istiyorlar. Bu açıdan bizim de aslında oradaki varlığımız bir yüzleşmeydi diyebiliriz. Yani bugüne dek tabii ki kimi zaman belki sosyal medyada ya da işte radyo yayınlarımız aracılığıyla ya da yaptığımız geniş çaplı buluşmalarda, sunumlarda eminim bu sorular pek çok işverenin de kulağına gitmişti ama yani böylesine bir fırsatı yakalayamamıştık. İçinde bulunduğumuz koşulları yaratanlar da elbette tek bir insan ya da işte tek başına patron mimarlar değil yani ama payları olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bu karşılaşma, yüzleşme bize iyi geldi diyebilirim. Çünkü mimarlık ortamının hegemonyası altında aslında sesimizin duyulması konusunda hala çok eşitsiz koşullardayız. Yani günümüzde işte çoğunluğunu aslında mimarların %70, %80 oranlarında ücretli çalışan işsiz mimarlık işçileri oluşturuyor. Ama buna rağmen çoğunluğun koşulları, işte içinden geçtiği gerçeklik, onların duyguları, bizim hayallerimiz yerine hala çok büyük oranda mimarlık ürünlerini konuşuyoruz. Yani dolayısıyla da bu sonuç ürün odaklı bakış açısı da onun müellifini yani işte burada özellikle müellif diyorum hani imza atanını çünkü çoğunlukla üretici ekip bile görünür olmuyor. Üretim sürecinde yer alan, emek veren kimse göz önünde olamıyor. Dolayısıyla o müellifin bireysel başarısını, onun tasarım dehasını, çalışkanlığını, işte ne bileyim siyah giydiğini, çok güzel çizdiğini vesaire konuşuyoruz yani. Ödül bize bu anlamda başka şeyleri de konuşturmak için bizim hep aradığımız o çatlağı açtı ve oradan hafifçe sızdık. Belki bir nebze hacklemiş olduk bizim ana temamızda yer aldığı gibi. Yani şu örneği verebilirim belki törenden. İşte Ankara'da çok yoğun çalışma temposuyla bilinen ünlü ofislerden birinin kurucusu ki jüri üyeleri arasında da yer alıyordu. O akşam gelip ofislerinde geçmişte ortalama ayda 15 saat olan fazla mesai sürelerini artık ayda 3 saate kadar düşürdüklerini ve mesai ücreti de ödediklerini söyledi. Şimdi kendisinin de öte yandan hani çalışanların bu fazla mesai koşullarının yanında kendisinin de ofisin kurucusu olarak ayda 120 saat fazladan çalıştığını işte bu şekilde karşılaştırmalı olarak belirtti. Şimdi bu açıklamayı yapıyor oluşu yani bizim bu diyaloğa girebilmiş olmamız dahi öncelikle önemli bir gelişme. Ama ufak bir söylem analizi yapsak örneğin çok derinlikli problemler görebiliriz yani. Öncelikle mimarlıkta çalışma pratiğinin kendisi yaşamın kendisi olmuş durumda. Ya yani bu örneğin ofis sahibi mimarlar için de çoğu zaman geçerli diyebiliriz. 120 saat fazladan çalışmadan bahsediyor çünkü kendisi için. Şimdi eğer ki holding düzeyinde değilse ya da işte kendisi bir biçimde hala üretim sürecinde yer alıyorsa ofis sahibinin de onlar için de geçerli olan tüketici bir çalışma temposu hakim. Yani buna üstelik böyle işte sadece çizim süreçlerinden bahsetmiyoruz. Koordinasyon, işverenlerle iletişim, bürokratik süreçler gibi pek çok şey de eklenebilir. Ama tüm bunlar arasında bir durup yani hiçbirimiz şunu sormuyoruz ya. Neden bu kadar çok çalışıyoruz yani? Bunu sormaya vakit kalmıyor. Peki öbür taraftan bakacak olursak yani herkes için bu kadar çok çalıştığımızın karşılığını alabiliyor muyuz? Onu adil bölüştürebiliyor muyuz? Ya da bu kadar çok çalışarak ürettiğimiz projeleri kim için tasarlıyoruz? Kentte nasıl bir etki yaratıyoruz? Yani muazzam bir yabancılaşma hakim mimarlık ortamındaki üretimde ve neyi, ne için, ne şekilde, kimlerle üretiyoruz soruları hiç yok ortada. Yani çoğu zaman sadece işte kazanılan para ya da bir çalışmaya övgü var. Son olarak da yani öbür taraftan bakacak olursak bu anlatının alt metninde işte ofisin patronu aslında bir yandan da diyor ki ben bu kadar saat çalışırken ofisin çalışanının benden daha az çalışması yani bir lütuf aslında bunu o şekilde sunuyor. Kaldı ki yani aslında ofis çalışanı hala günlük çalışma süresinden fazla çalışıyor ama ya da işte şöyle bakarsak bir yandan yani başarılı olmak istiyorsa çalışan da bu çileli yoldan geçecek. Yani ben bu noktalara geldim hala çok çalışıyorum düşüncesi gibi böyle birçok şey tartışmaya açılabilir aslında ama yani
Özellikle son araştırmamızın sonuç raporunda da görülebilecek şekilde, yani zaten

0: Çalışma yaşamının her noktasında bu gibi hiyerarşik kademelenmeler, rekabetin körüklenmesi, fedakarlığa övgüyle sürekli böyle daha fazlasını isteme durumları çok yaygın. Velhasını yani bize aslında karşı karşıya olduğumuz sosyolojiyi ve sınıfsal çelişkiyi de berrak bir şekilde görme açısından bu ödül töreni önemli bir kazanım oldu diye düşünüyorum.
1: Ağzına sağlık Nihal. Gerçekten çok güzel anlattın. Benim yine sen konuşurken de o gün ödül töreninde tüylerim diken diken olmuştu. Yine oldular. Şimdi bu haftanın asıl konusuna geçmeden biraz düşünmek ve sindirmek için soluklanmak iyi olabilir. İsterseniz bir şarkıyla kısa bir mola verelim.

sesleri, duraklık insanları, sınadı belirledi kusursuz limanları, göz yaşı dinmedi sardı limanları, ufku seyirledi boş konuşanları, boğunca selleri geride koşanları, çöktü şehirleri attı duvarları, önce kaçanlar başkomutanları. Kimse giyinmedi, kimse soyunmadı, sonucu belirledi kendi oyunları, kimse dinmedi, boşuna yorulmadı, gözleri bekledi çobanı koyunları, çöktü değirmeni sahte tiranların, ölümle besledi kuraklık insanları, kimse dirilmedi kuraklık insanları, kimse giyinmedi kuraklık insanları, kimse yenilmedi kuraklık insanları, ölümle besledi.

0: besledi, bıraktık insanları ölümle besledi, bıraktık insanları ölümle besledi, bıraktık insanları.
1: Evet, bu güzel şarkının ardından tam da kaldığımız yerden devam edelim. Geçen ay bu programda yayınladığımız raporu konuşmuştuk. Mimarlık'ta işsizlik ve gelir şeffaflığı araştırması. Orada daha çok sayılara odaklanmıştık çünkü çok etkileyici şeyler vardı. Geçen ay programda konuştuktan hemen sonra raporu da yayınladık Instagram'da ve sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Yorumlar kısmında da bence oldukça ilginç tartışmalara sebep oldu. Kısaca hatırlatacak olursam raporu, rapordaki verileri, katılımcıların %18'inin mimarlıktan kazandığı gelirle geçimini sağlayabildiğini, gençlerde işsizlik oranının Türkiye ortalamasının 2 katına çıktığını, cinsiyete göre ücret farkının deneyim, eğitim, şehir gibi tüm değişkenler kontrol edilse dahi ortadan kalkmadığını konuştuk. Rakamlar çarpıcıydı ve inanıyorum ki o rakamlar masaya oturmak için gereken zemini oluşturdu. Ama bu ay farklı bir yerden devam etmek istiyoruz. Ankette eklemek istedikleriniz diye açık uçlu bir alan vardı ve insanlar oraya yazdı. Hatta bizim tahmin ettiğimizin çok üstünde yazan olmuştu. Öfkesini yazan, umutsuzluğunu yazan oldu. Bazen de bir şey beklediğini yazmıştı insanlar. O yanıtları okurken çok farklı bir yerde hissettim ben kendimi. Özellikle raporun o kısmını en sona bırakmıştık ve yazarken oraya gelinceye kadar sayılarla böyle oldukça haşır neşir olmaktan ben hani bir noktada bunların tek tek insanlar olduğunu unuttum, yani yabancılaştım. Ama her yaş grubundan insan ne kadar çeşitli olsa da aynı temel yapısal sorunlardan doğan yaşadıkları zorluklar bu eklemek istedikleriniz kısmını okumaya başlayınca beni bir uyandırdı. Ve raporu dolduranların yarısından fazlası burada sesini duyurmak istemişti. Bence bu da çok önemli bir şey söylüyor. Bugün biraz daha bunlarla ilgili konuşmak istedik. Tolga, sen de ankete baktın ve ankette en çok yer kaplayan temalardan biri bence çalışma koşullarını kabullenme ve sindirme oldu. İnsanlar hem kendilerinden hem de meslekten bahsediyordu bu yanıtlarda. Ama ikisini birinden ayırmakta zorlanıyorlardı bence. Sanki mesleğin koşullarıyla kendi içselleştirdikleri arasındaki sınır çoktan silinmiş gibiydi. Sen de mimarlık eğitimini yeni bitirdin aslında. Yeni bir mezunsun. Hatta Haziran'da olacaksın herhalde. Tebrikler tekrardan. Bu tabloyu sen okuyunca ne hissettin? Orada kendinden bir şeyler bulabildin mi? Onu merak ediyorum aslında.
2: Teşekkür ederim. Evet, çok taze, çıtır bir mezun öğrenci olarak, aslında eski öğrenci olarak buradayım şu anda. Şöyle ki, kendi deneyimimden yola çıkacak olursam, yani şirketlerin kötü çalışma koşullarını kesinlikle üniversiteler üzerinden meşrulaştırdığını söyleyebilirim. Yani burada üniversiteye başlayan bir öğrencinin 4 yıl boyunca mesleği öğrenirken ders ortamında yaşadığı olumsuzluklar, hatta ona dayatılan olumsuzluklar, ileride mimarlık mesleğinin doğal bir gerekliliğiymiş gibi ele alınıyor. Dolayısıyla üniversiteyi bitiren bir mimar da zaten kendisini çok kötü şartlarda çalışmaya ikna etmiş görünüyor. Burada gelecek kaygısı ve geçim sıkıntılarının yarattığı seçimsizlik problemini göz ardı etmemek lazım kesinlikle. Bununla beraber özellikle üniversitelerin stüdyo ortamlarında öğrencilere uygulanan toksik öğrenme ortamlarına bence değinmek gerekiyor. Kendi deneyimlerimden yine yola çıkacak olursam, birinci sınıfta hocalarımızdan birisinin bir mimar 4 saatten fazla uyumaz sözlerini hala hatırlıyorum mesela. Ve bu böyle gerçekten olması gereken çok önemli bir erdemmiş gibi anlatılıyordu. Yine kendi anılarımdan bir örnek verecek olursam, 3. sınıfa geldiğimizde stüdyo dersinin asistan hocasına diğer derslerin ödev yoğunluğundan ve bunun stüdyo performansını kötü etkilediğinden bahsettiğimde, bu zamana kadar diğer dersleri yüksek notlarla vermiş olman gerekiyordu. Şimdi gerekirse onlara çalışmayıp düşük not alacaksın onlardan, ama gelip stüdyoya çalışmalısın ve iyi bir proje çıkarmalısın gibi bir cevapla karşılaştığımı hatırlıyorum. Şimdi bunlara baktığımız zaman siz 4 sene boyunca böyle bir eğitim ortamından geçtiğiniz zaman mimarlığın böyle sürekli kendinden fedakarlıklar yapman gereken, her koşula gerekirse zorla adapte olman gereken, uykusuzluğa hazır olman gereken bir meslek olduğunu düşünerek sektöre atılıyorsunuz. Üstelik ekonomik gerçekliklerle beraber hayatınızı idame ettirmeye çalıştığınızda bu dayatılmış koşullara belki de hiç ses çıkaramayacak bir hale gelebiliyorsunuz gerçekten. Ben burada eski bir öğrenci olarak iğneyi kendimize batırmamız gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Ya özellikle sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka. Böyle final jürisine giren öğrenciler işte önceki gün kaç saat uyuduklarını söylüyor ve genelde hepsi böyle 2 ya da 3 saat falan uyumuş oluyor. Çoğu hiç uyumamış oluyor. Ya bu mesela şu anda baktığımda bana çok ilginç geliyor. Çünkü bu aslında kesinlikle kabul etmememiz gereken bir stüdyo normu. Zaten sürekli stres altında yoğun bir stüdyo süreciyle beraber büyümek hem fiziksel hem de zihinsel olarak bizleri çok kötü etkiliyor. Ama buna rağmen biz eyleme geçemiyoruz ya da geçmiyoruz. Ben şahsen üniversiteyi 5 senede bitirdim. Ve ekstra bir senem aslında stüdyo dersini bırakmamdan ötürü oldu. Stüdyo dersini verebilmek uğruna psikolojimi kaldırmayacağı bir tempoya kendimi zorlamak istemediğimi fark ettim. Dolayısıyla stüdyo dersini bırakma kararı almıştım. Bu kararımı arkadaşlarıma açıkladığımda böyle herkes çok garipseyerek bırakmamam gerektiğini, işte stüdyoyu verebileceğimi ve kendi kendime meseleyi çok büyüttüğümden bahsetmişti. İşte zihinsel dönüşüm dediğim şey aslında tam olarak bu bir noktada. Gerekirse kendimi mahvederim ama bu dersi veririm. Ya işin ironik tarafı ise kendimizden bu kadar verdiğimiz bir bölümün meslekteki yansıması da aslında pek çok problemlerle dolu. Yani sonrasında mükemmel bir geleceğimiz olmayacağını bile bile aslında kendimizi bu uğurda bitirmeye razı olmuşuz gibi görünüyor. Şimdi böyle bir ortamdan çıkıp mesleğe atılıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki meslek hayatının da size zarar vermeye devam eden kendi normları oluşmuş. Yani sürekli ek mesai yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz bekleniyor. Her işe koşturmanız beklenebiliyor. Bunları yaparken de hayatınızı ancak idame ettirecek kadar parayı kabul etmeniz gerekiyor. Hatta çoğu zaman hayatınızı idame de ettiremeyecek kadar düşük ücretlere tabi olmanız doğal görülüyor. Ankette zaten bize bu durumun sektörün genelinde yaygın olduğunu bence çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Üniversite mesleğinin öğrenildiği bir kurum olarak bize anlatılsa da mimarlık sektörü işi bilmediğimizi iddia ederek yetersiz olduğumuz vurgusuyla bizi kötü koşullara ve düşük maaşlara ikna ediyor aslında. Bu sistematik bir şekilde bize dayatıldığında da kendimize dair belirlediğimiz standartlar bence buharlaşmaya başlıyor. İşte tam da bu noktada mesleğin koşulları bizlerin birer gerçekliği haline geliyor ve iradeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Bu zamana kadar çok olumsuz bir tablo çizdiğimin aslında farkındayım. Ama bu gerçekliği kırmak da hala bizim ellerimizde bence. Ve bunu hep beraber başarabileceğimize ben gerçekten inanıyorum. Bu doğrultuda yaptığımız anketin de önemli bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Bence yalnız olmadığımızı fark ettikten sonra gücümüzü birleştirerek mesleğin normlarını yeniden yazabileceğimiz ve yazmamız gerektiği kesin diyebilirim.
1: Tam da bu noktada aslında ankette de anketin eklemek istedikleriniz kısmında da çokça görmüştük. İşverenlerin sen yapmazsan başkası yapar deyip kötü şartlar sunmasını sağlayan kişiler yine bu mesleği yapanlar maalesef gibi bazı yorumlar vardı. Nihal sana sormak istiyorum. Bu cümlede bence çünkü ilginç de bir şey var. Burada konuşan kişi sisteme, işvereni ya da yapıyı işaret etmiyor da meslektaşlarını işaret ediyor. Yani öfke burada yukarıya değil yana doğru gidiyor aslında. Sen bunu nasıl okuyorsun?
3: Ya aslında doğrudan buna geçmeden önce izninle ben kısaca sonuç raporunun genelini biraz değerlendirmek istiyorum. Öncelikle yani kısa sürede ciddi bir katılım sağladı mimarlar ve alandan işte işsiz, ofiste, şantiyede, üniversitede, kamuda çalışan ya da işte serbest mimarlık yapan, freelance çalışan, mimarlığı bırakıp başka alanlara yönelen, hatta emekli olmuş pek çok mimar ilgi gösterip yanıtladı. Öte yandan da yani elbette Ankara ve İstanbul ağırlıklı ama bunun yanında ülkenin pek çok şehrinden işte Hatay, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, yurt dışından böyle birçok farklı coğrafi alandan da aslında önemli bir yaygınlıktan söz edebiliriz katılım açısından. Bu bir yandan bizim çalışmalarımızın açıkçası bir başarısı diyebiliriz ama öte yandan da parmak bastığımız yer yani bu ücret meselesinin kendisi sorunun tam kaynayan noktası olduğu için de bu karşılığı aldık aslında. Bizden hemen sonra ve yine aynı şekilde aslında tesadüf eseri kesiştiğimiz mimarlıkta güvencesiz emek ekibinin hazırladığı mimara maaşı sorulmaz web sitesine de yine çok sayıda veri girildi. Şimdi bunlar birbirine sönümleyen değil, aksine dayanışma içinde olduğumuz çalışmalara dönüştü. Çünkü ortada tümüyle gerçek ve yakıcı bir sorun var ve bu başlığı kim açarsa aslında oraya kanalize olacak, oraya akacak ciddi bir kitleden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani çalışma yaşamında mesela bahsedebileceğimiz aslında çok fazla sorun başlığı var. İşte mobbing, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yükselme sorunları vesaire vesaire çok şeyden bahsedebiliriz ama doğrudan ücretleri yani ekonomik koşulları hedeflememizin arkasında da şu anda aslında tüm ülkenin yaşadığı yakıcı geçim derdi sorunu var. Yani açıkçası onu çözmeden diğer sorunlara adeta sıra gelmiyor ve zaten sonuçlar da bize bu sorunun başta genç mimarlar olmak üzere ama onunla sınırlı kalmadan yani kıdemlisinden emeklisine varana kadar hatta sektör veya çalışma alanında fark etmeksizin geçerli olduğunu gösteriyor. Katılımcılar yani %80'in üzerinde aldığı ücreti yeterli bulmuyor. Şimdi ikinci olarak senin de bahsettiğin biçimde yine özellikle eklemek istedikleriniz bölümünde 400'e yakın cevap var. Yani bu normalde bizim gördüğümüz işte anketlerin genelinde son sorusu olan işte şıkkı olmayan yani dolayısıyla yazılı cevaplanması gereken bu tarz sorular genelde atlanır ya da işte çok az oranda yanıtlanır. Ama burada aksine katılımcıların neredeyse yarısı cevap yazmış. Bunların da neredeyse yarısı paragraf diyebileceğimiz kadar detaylı biçimde yanıtlamış durumda. Bu aslında konuşmaya ve bir şekilde kendini ifade etmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani sayıların da ötesinde her biri bir hayat hikayesi, bir gerçeklik profili. Yani işte İstanbul'da çocuk okutan kıdemli bir kadın mimarın gelirini nasıl yetiştireceğini düşünmesinden, aylardır iş arayan genç bir mimarın yani görüşmelerde karşılaştığı manzaralara kadar hepsi çarpıcı ve böyle bir bakışla geçilemeyecek kadar önemli meseleler. Yani buradan senin sorduğun cümleye gelecek olursak, İşte işverenlerin yani dışarıda daha fazla çalışan bulabilecek olması meselesi yine buz gibi bir gerçeklik manzarası açıkçası. Yani evet işverenler sen kabul etmezsen dışarıda yapacak onca kişi var diyerek işte Tolga'nın da bahsettiği gibi düşük ücretlere mahkum görüyor yeni mezunları özellikle. Bu katılımcı da doğrusal bir bakışla burada sorumluluğu daha düşük ücreti kabul eden diğer mimara yüklüyor. Şimdi bu yanıtla beraber yine şu daha çok gelen işte çok fazla üniversite var, çok mezun var, değerimiz düşüyor olarak da özetleyebileceğimiz çıkarımı da aslında birlikte değerlendirebiliriz. Ama burada şunu görmemiz lazım. Örneğin biz işte 50 bin lirada ısrar ederken bir başka mimarı 25 bin lirayı kabul etmeye zorlayan koşulların ne olduğunu hiç düşünüyor muyuz yani? Hani onu suçlamak açıkçası bir çözüm olmuyor. Yani hatta bu serzeniş bir yandan da kişinin kendisini de bir yandan 25 bin lirayı kabul etme gerekçesi gibi de görünüyor olabilir. Geniş ölçekte şuna bakmak lazım yani. Türkiye aslında şu anda benimsediği ekonomik modelle ne mimarlık mühendislik alanında ne de teknoloji alanında öncü üretici bir modeli benimsemiyor. Bunun yerine daha çok ara kademelerde işte hızlı ve yüksek getirili üretime odaklanmış durumda. Şimdi bu ne demek oluyor yani? Yeni ve yaratıcı çözümler, işte bilimsel keşifler ya da nitelikli mimari kentsel projeler gibi atılımlar için yani yüksek vasıflı çalışanlara ihtiyaç yok. Tam da aksine zamanında işte iktidarın üyelerinden birinin de söylediği gibi çok sayıda ara elemana, yani ucuz iş gücüne ihtiyaç var. Bu geçmişte lise eğitimi için böyleydi. Şimdi de üniversite eğitimi için böyle. Yani o yüzden de böyle, hatta bugünümüzde yine eğitimin 3 yıla indirilmesi uygulaması gündemde. Yani uzun yıllara gerek yok çünkü fazlası zaman kaybı olarak görülüyor. Şimdi bu politikayla bağlantılı biçimde baktığımızda mimarlıkta daha da sancılı bir süreç yaşanıyor ister istemez. Çünkü eğitimde işte az önce Tolga'nın da bahsettiği gibi stüdyo odaklı, yaratıcılık odaklı, işte en star mimarların en marjinal projelerini örnek alarak yetişen, işte entelektüel açıdan sanatla, kültürle, bilimle ilişkili olması gerektiği salık verilen bir mimar, mezun olduktan sonra tekniker gibi çalışmaya başlayınca ister istemez hayal kırıklığına uğruyor. Nitekim maaş teklifleri de bu işin vasfıyla orantılı biçimde, yani o düzeyde yapılıyor. Çünkü yapılacak işin kendisi de çoğu zaman aslında vasıfsızlaştırılıyor. İşte CAD monkey terimi gibi şeyler doğuyor. O nedenle içinde bulunduğumuz bu ortamda çaresizlik içinde bize biçilen bu ucuz iş gücü ordusu rolünün yanında bir de bizi birbirimize düşman eden bir sistemi üretmelerine izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani elbette değerimizi bilip hakkımızı talep edeceğiz ama suçu birbirimizde değil, o hakkı vermeyenlerde aramak gerek.
1: Peki bu kabullenme ve sindirme meselesi herkes için aynı biçimde işlemiyor. Ankette toplumsal cinsiyete dair çok şey vardı. Hem sayılarla hem de senin bahsettiğin gibi insanların yazdıklarında. Raporda yine bir katılımcı şunu yazıyor, okumak istiyorum. 10 yıl sektörün önde gelen inşaat firmalarında çalıştım. Fazla mesai ve tükenene kadar çalışmak mesleğin alışılmış standardı olduğu için doğumu yaptıktan sonra çocuğumu minimum 11 saat bakıcıya emanet etmek istemedim ve ücretli çalışmaya geri dönmedim. Çocuk büyüdü, ben işsiz kaldım. Şimdi kendi tasarım ürünlerimi yapıyorum ama bunca mesleki tecrübeyi çöpe atmış olmak çok ağır bir his. Ya bu yanıtı yine belki tüylerim diken diken oldu okurken, ama bu yanıtı okuduğumda ilk tepki okuduğumuzda ilk tepki genellikle bireysel bir tercih olarak okumak oluyor. Ama bu karar 10 yılın sonunda geliyor. Fazla mesainin, tükenmişliğin, mesleğin standartlarının sonunda. Nihal, sen bunu nasıl okuyorsun? Sence bu bir tercih mi gerçekten?
3: Ya bu elbette bir tercih değil. Aslında mimarlık mesleğine özgü bir durum da değil ama mimarlık mesleğine özgü olarak özellikle işte katılımcının yazdığı işte minimum 11 saat bakıcıya emanet etmek istemedim. Bu ne demek? Yani çalışma saati gündelik 8 saat olmasına rağmen en az 11 saat, yani günde 3 saat fazla mesai, işte bunu belki yolu vesaire de katıyor ama mimarlık mesleğine özgü işte tükenene kadar çalışmak meselesine vurgu yapıyor. Bu kesinlikle bir yandan bizim mesleğimizle ilişkili bazı özgün durumları gösteriyor. Ama bunun yanında aslında bu tüm çalışma alanlarında benzer bir durumun olduğunu da yadsımamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle toplumsal cinsiyet meselesi bildiğimiz gibi patriyarkal düzenin bir sonucu ve evde bakım verenin kadın olmak durumunda olduğu, işte kanunen örneğin babalık izninin çok sınırlı olduğu, anneye sağlıklı bir işe geri dönüş programının uygulanamadığı, sosyal hizmet alanının gelişkinlikten çok uzak olduğu bir ülkedeyiz. Şu anda daha da çok gündeme alınan işte nüfus artış politikalarıyla birlikte kadına artık sadece evde olmak ve annelik yapmak, daha çok çocuk doğurmak, işte onu da hatta tırnak içinde normal addedilen yollarla yapmaya karışacak kadar yeni yeni roller biçiliyor. Yani aslında geleneksel roller biçiliyor. Örneğin işte yine günümüzde özellikle içinde bulunduğumuz bu siyasi gündemle de ilişkili olarak belediyelerin örneğin kreşlerinin kapatılmasından yine gündemde olan nafaka konusuna kadar her şey kadını ekonomik özgürlükten koparmaya yönelik politikalar. Dolayısıyla mimarlık açısından da işte aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta özel sektörü bırakın, Akademide bile işte her şey çok zor. Örneğin hiç yokmuş gibi davranıyoruz ama mesela doktora sırasında hamile kalan bir kadın için bakımı üstlenirken işte eğitime devam etmek çok zor. Ya da çocuk olduktan sonra diyelim ki dondursan kaç yıl donduracaksın? Ya da eğitimin bitmesini beklesen sonra da, işte bir biçimde çocuk yapayım desen biyolojik bir yaşın var yani. Kaldı ki şu anda bu akademinin tümüyle metrik hesaplarla kariyer ölçme hali durmana zaten izin vermiyor. Yani seni desteklemiyor. Tam da bu cümleleri yazan katılımcının yazdığı gibi çocuk büyüyor ama kadın işsiz kalıyor. İşte işsiz kalmasa bile kesinlikle geride kalıyor. Terfiden, maaş yükseltmeden, kıdemlerden, haklarından kaybediyor ve başa dönüyor bir nebze. Nitekim bunu ücretler arası oluşan farkta da zaten anketin sonuçlarında açıkça görebiliyoruz.
1: Tam da o konuda bir şey sormak istiyordum. Tolga raporda fark ettiğimiz ilginç bir şey vardı. Cinsiyet farkı mesleğe girişte görünmüyor. Yani cinsiyetlere göre maaş farkı mesleğe girişte görünmüyor. Ancak 3-5 yıla kadar kadın ve erkek medyan gelirleri neredeyse eşit seyrediyor. Ama bir noktadan sonra yollar ayrılmaya başlıyor. Sen bunu nasıl okuyorsun? O ayrılma noktasında neler oluyor?
2: Yani bu konuyu bildiğimiz herhangi bir rasyonel gerekçeyle açıklamak zaten mümkün değil bence. Kadının emeğini küçümseyen bir sektörle karşı karşıya kaldığımızı sanırım söyleyebiliriz. Ben biraz speküle edeceğim burada. Ama özellikle sonraki kıdem yıllarında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek kazançlara sahip olmasını sanırım anne olmak üzerinden okuyabiliriz. Yani ne demeye çalışıyorum burada? Kadın çalışanların ekonomik özgürlüğe kavuştuktan sonra çocuk sahibi olmasını aslında sektör olumsuz bir yük olarak görüyor olabilir işverenler. Yani kadının işte çocukla ilgilenmesi gerekmesi, belki işi bırakacak olması ya da performansının düştüğünü ileri sunmasıyla maaş artışında çekinceler yaşandığını belki söyleyebiliriz. Fakat eğitim ve istihdamda kadınlar da belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Ama inşaat sektörü bir bütün olarak kadının bulunamayacağı ya da bulunmaması gereken alanlar bütünü olarak görülüyor. Örneğin sosyal medyada kadın çalışanların yaptıkları paylaşımların altında yorumlara şöyle bir baktığınızda bu anlamsız cinsiyet ayrımının ne kadar yaygın olduğunu görebilirsiniz. Ben bu durumun cinsiyet temelli bir ekonomik eşitsizlik ürettiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bakıldığı zaman belki verilen emek konusunda ya da emeğin niteliği açısından ciddi bir fark, hatta belki hiçbir fark olmamasına karşın böyle bir takım subjektif gerekçelerle ekonomik karşılık olarak çeşitli kırılmalar yaşanıyor gibi görünüyor. Ya bu noktada mimarlık mesleği bence kadınlar üzerine kurulan bu baskı ortamını kıracak bir alan olması gerekiyor. Fakat tam tersine mevcut durumda baskıyı pekiştiren bir noktada durduğunu görüyoruz. Bence bu üzerinde durmamız ve değiştirmemiz gereken en önemli konulardan biri. Yani şöyle bir baktığımızda yıldız mimarların mesela çoğunlukla erkeklerden oluştuğunu ve işte bir takım büyük şirketlerin yönetimlerinde özellikle erkek egemen bir durum olduğu düşünüldüğünde belki de işverenlerin cinsiyet dağılımının bu maaş kırılımında rolünü oynayıp oynamadığını düşünmek de gerekiyor. Yani bu bağlamda belki de emek sermaye çelişkisinde toplumsal cinsiyetin rolünü tekrardan bir sorgulamaya ihtiyacımız var.
1: Evet, çok haklısın. Aslında şimdiye kadar kabullenme ve sindirmeden ve toplumsal cinsiyetten konuştuk. İkisi de aynı soruya çıkıyor. Bu koşullar neden hala devam ediyor? Raporda buna cevap arayan çok sayıda yanıt da vardı. Ve o yanıtların büyük bir kısmı örgütlenmeye, mimarlar odasına, kolektif harekete geliyordu. Hem umut hem hayal kırıklığı aynı andaydı bence o yazılanlarda. Biraz bunun hakkında konuşalım istiyorum. Tolga, sen bu tabloyu düşününce sence mimarlar neden bir araya gelemiyor?
2: Aslında konuşma sırasında sanırım bunun parça parça yanıtlarını aramaya çalıştım. Bence en büyük problem mimarlık iletişiminde yatıyor. Biz bu anketi yayınlamadan önce, ya aslında bu ankette ortaya çıkan veriler zaten sektörde kulaktan kulağa fısıldanan şeylerdi. Yani biz öğrenciyken de bizim karşılaştığımız, staja gittiğimizde oradaki çalışanların bize anlattığı, bizim yine kendi aramızda konuştuğumuz ve yeniden narratifini ürettiğimiz şeyler aslında bunlar. Fakat siz yaşadığınız bir olumsuz duruma, bir haksızlığa karşı durmaya çalıştığınızda sizinle beraber ayağa kalkacak başkalarını göremiyorsanız siz de çok anlaşılabilir bir şekilde aslında mücadele etmekten ya da ayağa kalkmaktan çekiniyor olabilirsiniz gerçekten. Ekonomik ve sosyal gerçeklikten ötürü yaşadığı haksızlığa sesini çıkaramayan insanların bence aslında yalnız olmadıklarını onlara göstermek değişimin ilk aşaması. Burada ilginç olan bir nokta var. Mimarlar Odası bizim mesleki örgütlenmemizin en somut çıktısı aslında. Ama buna rağmen meslektaşların odadan büyük oranda umudunu kestiğini görüyoruz. Bu konuda Mimarlar Odası'nın öz eleştiri yaparak değişikliğe gitmesi gerektiğini anlamak belki çok zor değil. Bununla ilgili bir iletişim problemi olarak belki şu örneği verebilirim. Ben kendi eğitim hayatım boyunca Mimarlar Odası'yla kurduğum ilişki böyle odanın yalnızca birkaç kez bize uğrayarak öğrenci üyeliklerinin açıkladığı ve işte bizden başvuru aldığı böyle katılımı da çok düşük olan etkinliklerden ibaretti. Yani Mimarlar Odası'nı eğitim hayatınızda aktif bir şekilde göremediğinizde, çok hissedemediğinizde onun varlığını maalesef iş hayatının kaosuna kapıldığınızda da bu kopukluk devam ediyor gibi görünüyor. Yani benim hem ankette gördüğüm hem etrafta konuştuğum insanlardan aldığım geri bildirimde şunu söyleyebilirim sanırım. Pek çok insan Mimarlar Odası'na zorunlu bir şekilde kayıt oluyor ve bu onların odayla kurdukları tek ilişki olarak kalıyor çoğu zaman. Şimdi baktığımız zaman bir süredir Mimarlar Odası daha kariyer odaklı bir noktadan böyle gençleri odaya çekmeye çalışıyor, ilgiyi artırmaya çalışıyor. Fakat mesleği içkin ve kökleşmiş problemleri ortadan kaldırmadan gençlere mimarlık eğitimi sunmak gibi çalışmalar odaya ilgiyi artırabiliyor mu? Açıkçası tartışmalı. Üyelerinin aidat vermenin ötesinde odanın yürütmeye çalıştığı emek yoğun mücadeleye gerçek anlamıyla katılım gösterebilmesi için odayla kurdukları iletişimin güçlenmesi ve bir şeylerin değişeceğine dair inancın artması şart bence. Bizim karar alıcılarla doğrudan muhatap olabildiğimiz kanallardan birisi oda ve bu gücü bakımından odanın varlığını önemsiyorum. Ama bununla beraber örgütlü mücadelenin yalnızca mimar odasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Uncomfortable Questions olarak aslında bu açıdan iyi bir örnek oluşturuyoruz bence. Geçtiğimiz günlerde TOBB Üniversitesi'nin Mimarlık Festivali'nde yaptığımız etkinlikte de biraz bunu gözlemleme şansı buldum. Öğrencilere eğitim ve staj sürecinde yaşadıkları problemleri anlatabilecekleri bir ortam oluşturmak, bizim için anketimizde bahsedilen olumsuzlukların bir kısmının kaynağını keşfetmek konusunda, öğrenciler için de onları çoğu zaman dinlemeyen üniversite ve iş ortamına dair fikirlerini dile getirebilecekleri bir fırsat sunmak açısından önemliydi diyebiliriz bence. Bu noktada farklı örgütsel mücadelelerin bir araya gelerek büyük işler başarabileceğini düşünüyorum. Mesleğin gerçek gündemini belirleme, güç odaklarına sesimizi duyurabilme ve odanın dönüşümü gibi çeşitli alanlarda bütüncül örgütlü mücadelenin etkili olabileceğini biliyorum.
1: Söz biraz odaya gelmişken aslında ben Nihal'e de bir şeyler sormak istiyorum. Çünkü senin bir oda deneyimin de var. Raporda Mimarlar Odası ikili bir figür olarak çıkıyor karşımıza. Bir yandan örgütlenmenin doğal adresi diyen de var. Öte yandan da aidat diye haraç kesiyor, bir işe yaramıyor diyen de. Bazen aynı kişi hatta ikisini birden de söylüyor. Sen bu gerilimi nasıl okuyorsun?
3: Aslında Tolga çok iyi değindi, yani çok uzun cevap vermeme gerek yok çünkü bu köklü bir problem ve neredeyse değişmeyen diyalektik bir ilişki gibi işliyor sürekli. Ben kendimi bildim bileli açıkçası, işte o da benim için ne yapıyor sorusu var. Ona yanıt olarak da hep sen o da için ne yapıyorsun sorusu sorulur. Bu gerçekten de zorunlu olarak karşılıklı bir ilişki ama Tolga'nın da bahsettiği şekilde yani ilişki kurmak için önce doğru iletişim gerekiyor. Bu konuda daha önce başka bir bölüm de yapmıştık. Dinleyiciler Mimarlar Odası ve Örgütlenme başlığıyla podcast arşivinde arayabilirler. Ama sanırım şunu ekleyebiliriz buna. Yani oda veya sendika diyelim, ankette ciddi bir örgütlenme, bir araya gelerek sorunlara çözüm arama, işte ses çıkarma talebi göze çarpıyor. Bu çok önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Bunun nereye evrileceğini zaman içinde göreceğiz. İşte madencilerin direnişinde, köylülerin direnişinde gördüğümüz gibi bize somut örnekler ve kazanımlar gerek öncelikle. Bazı hedefler, ortaklıklar kurmalıyız. Nasıl ki bir önceki partta konuştuğumuz gibi işte yani sermaye sahipleri takım elbiseleriyle farklı mesleklerden de olsa sınıflarını bilerek bir dizi önümüze sıralanıyorsa bizim de bu bilince ve birlikteliğe erişmemiz gerekiyor. Yoksa odayı düşman da görsek, dost da bilsek çok bir fark olmuyor ne yazık ki hayatlarımızda.
1: Tam da bu konuda biraz Tolga'nın söylediği şey ya da tekrar getirerek mimarlıkta rahatsız edici sorular olarak yaptığımız çalışmalar bu tabloda nereye oturuyor sizin için? Rapor yapmak, bu soruları sormak ya da işte bu programı yapıyor olmak.
3: Ya kısaca toparlayıcı bir cevap vermek daha iyi olur sanırım buna. Yani çabalıyoruz diyebiliriz sanırım. İçinde bulunduğumuz ülke ve dünya koşullarına baktığımızda yani daha geniş tabloya senin söylediğin anlamda hiçbir şey yapmadan şikayet etmek yerine aklımıza takılan soruları rahatsızlık verecek şekilde daha yüksek sesle soruyoruz. Bir yerlerde de yankı buluyor diyebiliriz sanırım. Daha gür de çıkacak bence sesimiz. Rapor, ödül, program bunların hepsi birbirimizi bulmamıza yarıyor.
1: İkinize de teşekkürler. Bugün hem o geceyi hem de raporun açık uçlu yanıtlarını konuşmuş olduk. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılıydı. Hepsi bu koşullar neden devam ediyor ve ne yapabiliriz soruyordu. Raporda o açık uçlu yanıtları okurken ben fark ettim ki insanlar yalnızca şikayet etmiyor. Bir şeyler bekliyor, bir şeyler istiyor. Ve bu beklenti, bu istek bir yerde kolektif bir enerjiyi işaret ediyor. Biz de kolektif olarak o enerjiyi görünür kılmaya çalışıyoruz. Raporu Instagram sayfamızdan bulabilirsiniz. Kamuya açık. Okuyabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Çünkü raporun son cümlesi de zaten şunu söylüyordu. Bu veriler kamuya aittir. Kullanın, paylaşın, tartışın. Şeffaflık mücadelenin zeminidir. Nihal ve Tolga tekrar teşekkür ediyorum ve bizi dinleyen sevgili dinleyicilere de mimarlıkta rahatsız edici sorular açık mimarlıkta her ayın ikinci perşembesi Apaçık Radyo'da. Görüşmek üzere, dayanışmayla kalın.
4: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Gençer'e teşekkür ederiz. Şimdi ve burada.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
6: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

Merhabalar herkese. Yine güneşli bir perşembe öğle arası Apaçık Radyo'dayız. Biz Funkmatik, ben Yunus ve arkadaşım Okan'la beraber yine funk'ın büyüsüyle güzel bir öğle arasına başlayacağız. Bu haftaki konumuz James Brown. James Brown dediğimizde funk'ın büyük dedesi diyebiliriz kendisi. Kendisiyle beraber funk dünyasının nasıl başladığına, kendisinin ne gibi yenilikler getirdiğine değiniyor olacağız bu bir saatlik sürede. Hazırsanız 1965 yılına gidiyoruz Okan. Güzel bir parça geliyor. Bu parça hatta müzik tarihine göre dünyanın ilk funk şarkısıymış. İlginç bir parça olacak. James Brown'dan geliyor. Papa's Got a Brand New Bag.

Evet Yunus, çok güzel bir parçayla açılışı yaptık. Şimdi ise az önce bahsettiğim gibi James Brown'un funk müziğine katmış olduğu çok önemli bir teknikle yapılan müziğin en iyi örneklerinden birini dinleyeceğiz. The One, yani bir vuruş mantığının ve davul sololarının resmi olarak tahta oturduğu şarkı Cold Sweat sizlerle.

İşte beklenen parça, işte özlediğimiz şarkı geliyor Okan. Ne geliyor? Bir zamanlar her Friday akşamında dinlediğimiz ve dinlettiğimiz James Brown'un inanılmaz bir eseri geliyor. Get Up, Sex Machine. 1970'ten geliyor günümüze. Bizim için yeri ayrı ama aynı zamanda funk tarihi için de yeri çok ayrı. Çünkü eski grubu grev yapınca çok böyle genç müzisyenleri topluyor James Brown. Ve bu müzisyenlerin arasında Busta Collins de var. Busta Collins daha 18 yaşındayken burada çok farklı slap teknikleri kullanıyor. Ve şarkının havasını inanılmaz derece değiştiriyor. O yüzden biz her akşam, her cuma bunu dinledik ve dinlettik. Ve şu an dinleyicilerimizle. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Evet. Sex Machine'le bir maziye gittik geldik Yunus. Şimdi ise sırada James Brown'un arkasında adeta bir asgari kampta eğitir gibi eğittiği orkestranın kendi adına çıkardığı enstrümantal funk şarkımız var. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri, bu şarkı 80 ve 90'lar hip hop dünyasında en çok sample alınan şarkılardan biri. O yüzden dinleyicilerimize özellikle saksafon kısımlarının hepsini çok dikkatli dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Sırada The GB'den Pass the Peace.

Hız kesmeden devam ediyoruz Okan. Bu sefer Lynn Collins gelecek. Think About It adlı parçayla. Bu parçanın özelliği de şudur. James Brown'un prodüktörlüğünde yapılmış bir parça. Güzel bir hip hop tınıları bulabilirsiniz bu parçada. Aynı zamanda mükemmel bir vokal de var Lynn hanımefendiden. Dinleyelim bakalım nasılmış. Not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

Evet, ilk 5 şarkıyla funk'ın omurgasını ve James Brown ekolünü oluşturduk. Şimdi 60'ların ve 70'lerin funk müziğinin temelini atan diğer efsanevi gruplara bakalım Yunus. Sırada Sly ve The Family Stone'dan Thank You var. Bu şarkının özelliği aslında slap bass tekniğinin doğduğu şarkı olarak kabul ediliyor. Grubun basçısı Larry, grupta davulcu yokken davul ritmini taklit etmek amacıyla bir parmağıyla vuruyor, bir parmağıyla çekiyor derken bugün funk müziğinin funk yapan o patlayıcı bas tonu slap tamamen bu şarkıyla dünyaya yayılıyor. Şimdi sırada Thank You'yla devam ediyoruz.

Sıradaki parça New Orleans Funk ekolünün kitabını yazan enstrümal funk'ın temel taşı olacak Okan. Çünkü burada James Brown'un hızlı ve sert funk'ını ziyade daha çok böyle yayılmış, yayılarak çalınmış bir ritim akışı var. Aksak davul ritimleri, hatta bu parçadaki aksak davul ritimleri bugün konservatuarlarda ders olarak bulunuyormuş, okutuluyormuş. Bu da çok ilginç bir bilgi. Sıradaki parça The Mathers'tan gelecek, Sissy Strut.

Evet Yunus, yeryüzünde çok durduk, biraz da uzaya çıkma vakti. Şimdi Parlament'i dinleyeceğiz. Parlament'te aslında funk'ı uzaya taşıyan, saf ritmi bilim kurguyla birleştiren P-Funk dediğimiz bir akımın öncüsü. Burada bu grupta James Brown'un yanından ayrılan efsane basçı, senin de daha önce bahsettiğin Bootsy Collins ve efsane klavyeci birlikte grup kurdular. Aynı zamanda P-Funk'ın öncüsü oldular. Burada aynı zamanda geleceğin parti müziği olabileceğini kanıtlayan bir şarkıyla devam ediyoruz. Up for the Downstroke sizlerle.

Parti müziği demişken sırada bir tane daha parti müziği çalalım. Cool and the Gang'den gelecek. Şarkı baştan aşağı çığlık atan nefesliler, durmayan bir bas yürüyüşünden ibaret. Yunus. Tamamen funky stuff vokaliyle dolu. Aynı zamanda şarkının adı da funky stuff ve kulüplerde funk ritminin nasıl bir çılgınlık yaratabileceğinin en net kanıtı. Şimdi Cool and the Gang'den funky stuff sizlerle.

Okan, o nasıl bir şarkıydı öyle ya? Cool the Gang. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sıradaki parçayla yine aynı böyle o tadı verecek. Hatta o tadı daha böyle arttırabilecek bir parça gelecek. Bir baş kaldırı parçası diyebiliriz bunu Okan. Çünkü bu parçada demin de senin bahsettiğin The One, bir vuruş kuralı James Brown'un. Bunun tekelini kırıyorlar. Kıranlar kim? The Easley Brothers. Bu brothers'lar, bu kardeşler James Brown'un sound'una o kadar çok yaklaşıyorlar ki James Brown hatta buna çok sinirleniyor. İçeri gidiyor. Diyor ki daha da sert çalın. Daha da sert çalın emri geliyor. Düşün ki hani bu parça James Brown'u bile kıskandırmış. Demin de söylediğim gibi sıradaki parça da Easy Brothers'tan gelecek It's Your Thing adlı parça 1969'dan günümüze.

Evet Yunus, o kadar güzel bir müzik dinledik ki az önce. James Brown, büyük dedemiz harbiden de kızmış olabilir, haklı. Şimdi yine devam edelim. Chicago ekolünden geliyor bu sefer bu müzik aslında. Sinematik ve funk soul başyapıtı diyebiliriz. Ritmin sosyopolitik bir mesajla birleşimi. Curtis Mayfield'dan Move On Up sizlerle.

Sıradaki parçamız böyle aslında herkesin bildiği bir parça. Zaten duyduğunuzda direkt hafiften böyle bir oynamaya başlayacaksınız. Sallanmaya başlayacaksınız. Çünkü gerçekten popüler bir parça. Sheryl Lee'nden gelecek Got To Be Real.

Evet Yunus, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Son şarkımıza başlamadan önce yine hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 12 ile 12.50 arası yine yayında olacağız. Her hafta olacağı gibi şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Son şarkımız yine James Brown'dan. Şarkının çok önemli bir hikayesi var aslında. Abimiz bu şarkıyı bir filmin soundtrack'i olarak hazırlıyor. Ancak yönetmen James Brown abimize diyor ki bu funk değil, bu bildiğin çöp. Çok monoton, hayatta tutmaz diyor. Bizim abi durur mu? Durmaz. Sinirleniyor. Şarkıyı hemen yayınlıyor. Ardından şarkı listelerde bir numaraya çıkıyor ve funk tarihinin bir başyapıtı oluyor. Abimiz şarkıyı nasıl yayınlıyor dersin, hangi isimle? The Payback. İntikamını almış oluyor. Şimdi James Brown'dan The Payback sizlerle.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: "Tabii," diyen Vahşi kabullenmek zorunda kalarak devam etti. "Bazı güzel yanları da yok değil, örneğin yayınlanan bütün o müzikler. Bazen bin tane telli çalgı mırıldanır kulaklarımda, bazen de insan sesleri." Vahşi'nin yüzü ani bir zevkle aydınlandı. "Siz de mi okudunuz?" dedi. "Bu kitabı burada, İngiltere'de kimsenin bilmediğini düşünüyordum." "Neredeyse hiç kimse bilmez. Ben çok az sayıdaki insandan biriyim. Yasaklanmıştır. Fakat burada yasaları ben koyduğum için çiğneyebilirim de." Bernard'a dönerek, "Cezadan muafım ben Mr. Marks," diye ekledi. "Korkarım bu sizin için geçerli değil." Bernard daha da umutsuz bir ıstıraba gömüldü. "Fakat niye yasaklandı?" dedi Vahşi. Shakespeare okumuş bir insanla karşılaşmanın heyecanıyla geçici bir süre için başka her şeyi unutmuştu. Denetçi omuzlarını silkti. "Çünkü eski. Asıl nedeni bu. Burada eski şeyler işimize yaramaz. Muhteşem olsalar bile mi? Özellikle de muhteşemseler. Güzellik çekicidir. Ve biz insanlarımızın eski şeylere kapılmalarını istemeyiz. Yeni şeyleri sevmelerini isteriz. Ama yeni şeyler öyle aptalca ve korkunç ki, İçinde sürekli dolanan helikopterlerin olduğu, insanların öpüşmelerini hissedebildiğiniz o oyunlar." Suratını buruşturdu. "Keçiler ve maymunlar." İğrenme ve nefretini açıklayacak sözcükleri yalnızca Otello'da bulabilmişti. Denetçi parantez içinde konuşurcasına mırıldandı. "Yine de güzel ve uysal hayvanlar. Niye bunların yerine Otello'yu izlemelerine izin vermiyorsunuz? Size söyledim ya, eskiler, üstelik anlamaz insanlar." Evet, doğruydu. Helmholtz'un Romeo ve Juliet'e nasıl güldüğünü anımsadı. Kısa bir suskunluktan sonra, "Öyleyse Otello'ya benzeyen yeni bir şey olsun, o zaman anlayabilirler," dedi. Uzun bir sessizliğe son veren Helmholtz, "İşte hepimizin uzun süredir yazmak istediği de bu," dedi. "Ve de asla yazmayacağınız şey," dedi denetçi. "Çünkü eğer gerçekten Otello'ya benzerse, kimse anlayamaz. Ne kadar yeni olursa olsun. Yeni olursa da Otello'ya benzeyemez. Neden olmasın?" "Evet, neden?" diye tekrarladı Helmholtz. Durumun tatsız gerçeklerini o da unutmuştu. Sadece endişe ve korkudan mosmor olan Bernard, diğerlerinin varlığının bilincindeydi. Diğerleri kendisini göz ardı ediyordu. "Neden olmasın? Çünkü bizim dünyamız Otello'nunkiyle aynı değil. Çelik olmadan araba yaratamazsınız. Aynı şekilde sosyal çalkantı olmadan da trajedi yaratamazsınız. Dünya şu anda istikrara kavuşmuş durumda. İnsanlar mutlu, istediklerini alıyorlar ve ulaşamayacakları şeyleri de asla istemiyorlar. Refahları yerinde, emniyetteler. Hiç hastalanmıyorlar. Ölümden korkmuyorlar. İhtiras ve ihtiyarlıktan habersiz ve bundan da çok memnunlar. Veba gibi bir illet olan anne ve babaları yok. Güçlü duygular hissedecekleri eşleri, çocukları ve sevgilileri yok. Şartlandırmaları uyarınca davranmaları gerektiği gibi davranmak zorundalar. Herhangi bir sorun çıkması durumunda da Soma var. Siz de tutup özgürlük adına pencereden savurdunuz Bay Vahşi. Özgürlük!" güldü. "Bir de deltaların özgürlüğün ne olduğunu bilmelerini bekliyordunuz. Şimdi de Otello'yu anlamalarını bekliyorsunuz. Vah güzel çocuğum, vah!" Vahşi bir süre sustu. "Yine de," diye inatla ısrarını sürdürdü, "Otello güzel. O duyusal filmlerden daha güzel." "Elbette güzel," dedi denetçi. Fakat istikrar karşılığında ödemeniz gereken bedel işte bu. Mutlulukla eskiden insanların güzel sanatlar dediği şey arasında seçim yapmak gerekiyor. Biz güzel sanatlardan fedakarlıkta bulunduk. Onun yerine duyusal filmlerimiz ve kokulu orklarımız var. Ama hiçbir şey ifade etmiyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar. Dinleyicilere hoş duygular ifade ediyorlar. Ama geri zekalının biri anlatıyor öyküyü. Denetçi güldü. Dostunuz Mr. Watson'a kabalık ediyorsunuz. Kendisi en seçkin duygu mühendislerimizden biridir. Helmholtz iç karartıcı bir tonla, haklı ama, dedi. Çünkü gerçekten ahmakça. Söylenecek bir şey yokken yazmak, kesinlikle. Fakat bu, en büyük yaratıcılığı gerektiriyor. Mümkün olan en az çelikle bir dört teker yapıyorsunuz. Elinizde salt duygudan başka hiçbir malzeme olmaksızın sanat eseri yaratıyorsunuz.
0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Didem Gençtürk ve Şefika Mısırlı'ya teşekkür ederiz.
5: Sail Express. Let's go.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek Uzunoğlu ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların genellikle Kore popuna karşı geliştirdiği ön yargının önüne geçmeye çalışacağım. K-pop yani Kore popu çoğunlukla Korece yapılan bir müzik türü. Ancak günümüzde İngilizce şarkılar da artmış. Rap, hip-hop, enerjik ve sakin müzik gibi birçok tarz içerir. Bu tarzları içerdiği için de aslında günlük hayatında bu müziklerden dinleyen insanlar K-pop'u sevebilir bile. K-pop endüstrisinde JYP, YG, SM ve HYBE gibi şirketler bulunur. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu şirketlerin seçmelerine katılarak şarkı söyleme, dans, rap, modellik veya enstrüman çalma gibi yeteneklerini gösterirler. Kabul edilen kişiler stajyer olur ve şarkı söyleme, dans, performans, dil ve medya gibi alanlarda aylar veya yıllar boyunca eğitim alırlar. Şirketler düzenli değerlendirmeler yapar ve hazır gördükleri stajyerlerle grup oluşturur veya solo çıkış planlar. Resmi olarak müzik yayınlayıp tanıtımlara başladıklarında idol veya sanatçı olurlar. Çıkıştan sonra şarkılar çıkarır, sahne alır, programlara katılır ve içerik üretirler. İdoller şirketleriyle sözleşmeli çalışır. Bazı durumlarda eğitim, sonuçta bu idollerin bazıları o kadar genç ki okula giden hala bazı idoller var. Barınma veya gardıropları gibi masrafları geri ödemeleri gerekebilir. Bu yüzden kariyerlerinin başında yüksek kazanç elde etmeyebilirler. Kariyerleri genellikle sözleşme süresine bağlı olarak devam eder. Her neyse, parçalarımıza geçelim. İlk şarkımız Kiss of Life grubunun Midas Touch parçası. Kiss of Life 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Julie, Neri, Belle ve Hanul. Grup 5 Temmuz 2023'te çıkış yaptı. Midas Touch, grubun Midas Touch single albümünde yer alıyor ve albüm 3 Nisan 2024'te yayımlandı. Retropop havası, akılda kalan nakaratı ve sosyal medyada yayılan dans trendleri sayesinde şarkı oldukça popüler oldu. Kiss of Life'ın Midas Touch parçası geliyor.

0: 3.
1: Kiss of Life grubunun Midas Touch şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Enhypen grubunun sevilen şarkılarından Fever. Enhypen'ın üyeleri Jungwon, Jay, Jack, Sanghun, Sanu ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak. Ancak maalesef gruptan ayrıldı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Tabii Hee-sung'un bu parçada hala bir yeri var. Grup 30 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Fever, grubun Border Carnival mini albümünde yer alıyor ve albüm 26 Nisan 2021'de yayımlandı. Şarkı, etkileyici koreografisi, güçlü sahneleri ve viral fan camleri sayesinde hayranların favorilerinden biri oldu. Enhypen'ın Fever şarkısı geliyor.

Enhypen grubunun Fever şarkısını dinledik. Şimdi sırada NMAX'in Run for Roses şarkısı var. NMAX, JYP Entertainment'ın 6 kişilik kız grubu. Üyeleri Lily, Haewon, Soyeon, B, Jiwoo ve Kyujin. Grup 22 Şubat 2022'de çıkış yaptı. Run for Roses grubun FE304 Break EP'sinde yer alıyor ve albüm 15 Ocak 2024'te yayımlandı. Şarkı, güçlü vokalleri, canlı performansları ve dinleyiciler tarafından çok beğenilen B-side olmasıyla dikkat çekti. NMAX'in Run for Roses şarkısı geliyor.

NMAX grubunun Run For Roses şarkısını dinledik. Enerjiyi yükseltiyoruz çünkü sırada 80s'den Work var. 80s 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Hongjoong, Songhwa, Yanho, Yosang, Sun, Mingi, Wooyoung ve Jungho. Grup 24 Ekim 2018'de çıkış yaptı. Work grubun Golden Hour Part 1 mini albümünde bulunuyor ve albüm 31 Mayıs 2024'te yayınlandı. Güçlü ritmi, eğlenceli performansı ve viral koreografisiyle şarkı büyük ilgi gördü. 80s'den Work geliyor. Ve viral koreografisiyle şarkı büyük ilgi gördü. 80s'den Work geliyor.

80s grubunun Work Sharks'ını dinledik. Sıradaki parçamız aespa'nın büyük ses getiren şarkılarından Supernova. aespa, 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning. Grup 17 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Supernova, grubun Armageddon tam albümünde yer alıyor ve albüm 27 Mayıs 2024'te yayımlandı. Şarkı, deneysel sesi, güçlü sahne performansları ve sosyal medyada yayılan dans içerikleriyle çok konuşuldu. aespa'dan Supernova geliyor. I'm like...

aespa grubunun Supernova şarkısını dinledik. Şimdi sırada Stray Kids'in Hollow şarkısı var. Stray Kids, JYP Entertainment'ın 8 kişilik erkek grubu ve aynı zamanda benim en sevdiğim grup. Üyeleri Bangchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Hollow, grubun Japonca çalışmalarından biri olarak dikkat çekti ve güçlü vokal rap uyumuyla hayranlardan yoğun ilgi gördü. Kendi görüşümü araya sokmak istesem, Hollow, Stray Kids'den en sevdiğim şarkılardan biri. Stray Kids, kendi müziklerini üretmeleri, enerjik performansları ve dünya çapındaki başarılarıyla tanınıyor. Stray Kids'den Hollow geliyor.

Stray Kids'in Hollow şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız NewJeans'in dikkat çeken şarkılarından Supernatural. NewJeans, 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Minji, Honey, Danielle, Herin ve Hyein. Grup 22 Temmuz 2022'de çıkış yaptı. Ancak son yıllarda şirketleriyle yaşadıkları hukuki bir sorun nedeniyle çok aktif değiller. Ve bu sorunlar nedeniyle de Danielle şirket tarafından gruptan atılmıştır. Supernatural grubun Japon single albümünde yer alıyor ve albüm 21 Haziran 2024'te yayımlandı. Şarkı, nostaljik sesi, rahat konsepti ve kısa sürede viral olan performans videolarıyla popülerlik kazandı. NewJeans'den Supernatural geliyor.

New Jeans'in Supernatural şarkısını dinledik. Şimdi sırada K-pop'un ikonik enerjik şarkılarından biri. Seventeen'den Very Nice ya da Aju Nice. Korece bir kelime. Seventeen, 13 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri S-Groups, Jonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woody, DK, Mingyu, The Eight, Sungkwan, Vernon ve Dino. Grup 26 Mayıs 2015'te çıkış yaptı. Very Nice grubun Love and Letter Repackage albüm çalışmasında yer alıyor ve albüm 4 Temmuz 2016'da yayımlandı. Şarkı bitmeyen encore performansları, yüksek enerjisi ve konserlerde yarattığı atmosfer sayesinde yıllardır çok seviliyor. Seventeen'den Very Nice geliyor.

Seventeen grubunun Very Nice şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız IVE grubunun güçlü hitlerinden I Am. IVE 6 kişilik bir kız grubu. Üyeleri An Yujin, Geul, Ray, Jang Wonyoung, Liz ve Lisa. Grup 1 Aralık 2021'de çıkış yaptı. I Am grubun IVE IVE adlı ilk tam albümlerinde yer alıyor ve albüm 10 Nisan 2023'te yayımlandı. Şarkı, güçlü vokalleri, etkileyici nakaratı ve özgüvenli konsepti sayesinde büyük başarı elde etti ve sosyal medyada oldukça popüler oldu. IVE grubundan I Am geliyor.

IVE grubunun I Am şarkısını dinledik. Şimdi sırada TXT'nin Over the Moon şarkısı var. TXT yani Tomorrow by Together 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yeonjun, Bomgyu, Taehyun ve Huninkai. Grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. Over the Moon grubun duygusal ama güçlü müzikal tarzını yansıtan parçalarından biri olarak dikkat çekti. TXT, yaratıcı konseptleri, güçlü sahne performansları ve uluslararası popülerliğiyle tanınan gruplardan biri. TXT'den Over the Moon geliyor.

Tomorrow by Together grubunun Over the Moon şarkısını dinledik. Tekrar aespa ile devam ediyoruz. Armageddon, grubun Armageddon tam albümünün başlık parçalarından biri ve albüm 27 Mayıs 2024'te yayımlandı. Şarkı, güçlü temposu, futuristik konsepti ve dikkat çeken müzik videosuyla yayımlandığı dönemde büyük ses getirdi. aespa'dan Armageddon'ı dinliyoruz.

0: done.
1: Aespa grubunun Armageddon şarkısını dinledik. Enerjiyi arttırıyoruz çünkü sırada NIPA'nın ikonik şarkılarından Drunk Dazed var. Drunk Dazed, grubun Border Carnival mini albümünde bulunuyor ve albüm 26 Nisan 2021'de yayımlandı. Güçlü konsepti, unutulmaz koreografisi ve etkileyici sahneleri sayesinde şarkı büyük ilgi topladı. NIPA'dan Drunk Dazed'i dinliyoruz.

NIPEN grubunun Junk Days şarkısını dinledik. Ve son olarak sırada ITZY'nin Mr. Vampire şarkısı var. ITZY, JYP Entertainment'ın 5 kişilik kız grubu. Üyeleri Yeji, Lia, Yujin, Chaeryeong ve Yuna. Grup 12 Şubat 2019'da çıkış yaptı. Mr. Vampire grubun Born To Be albümünde yer alıyor ve albüm 8 Ocak 2024'te yayımlandı. Şarkı, vampir temalı konsepti, akılda kalan melodisi ve performans videolarıyla hayranlardan büyük ilgi gördü. ITZY'den Mr. Vampire'ı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak ETSY grubunun Mr. Vampire şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go. Hazırlayan ve sunan Melek Uzun.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Didem Gençtürk ve Şefika Mısırlı'ya teşekkür ederiz.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.
2: Reklamlar.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer of fate is blown in the wind. The answer of fate is blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süleyman Doğru ve Ege Daniel Doğru'ya teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Bugün yine ikinci haftamızda, ikinci programımızda İttihatçı Polis Müdürü Azmi Bey'in gurbet günlüklerini konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız bu günlükleri yayına hazırlayan Serkan Erdal, Asaf Özkan ve Sebile Yıldız Aybak. Ben bu programın başında da hatırlatmak isterim. Bu çok önemli bir eser. Çünkü İttihatçıların meşhur polis müdürü Azmi Bey'in günlükleri, bu yurt dışında kaldığı dönemdeki 1918-21 ait günlükler çok önemli bir çalışma ve çok ilgi de uyandıran bir çalışma. Ben çok büyük bir merakla zaten 2 günde okudum kitabı, bırakamadım elimden. Ve şey, şimdi ilk programda da konuşmuştuk bu günlüklerin, hatıratın, bu kitabın hazırlanmasının, okurla buluşturulmasından bahsetmiştik. Şimdi burada Azmi Bey gün gün her şeyi kaydetmiş. Şimdi bu da çok rastlanır bir şey mi hocam? Tarihçiler olarak sizlerin günlüklerinde hani gün gün her şey var burada. Yani ne yediği, ne içtiği, nereye gezmeye gittiği, kim? Yani burada hem bir iddiaçıların yurt dışındaki tarihini okuyoruz. Hani ne yapıyorlardı oralarda, nasıl? İşte dedikodular da var, değil mi? Kim ne yapıyor, neye kızıyor falan. Kimden ne bekliyordu, ne olmuyor falan. Kimilerine çok kızıyor, şey yapıyor. Yani o kadar çok şey var ki bu günlükleri okurken. İşte Asaf Hocam ilk bölümde bahsetmişti. Yani sadece bir belge olsa ruh halini göremezsiniz, psikolojisini göremezsiniz ama yani oradaki, yani yaşadıkları şehrin hava durumundan şeyine kadar, yollarına, ne bileyim, insanların birbirleriyle iletişimine. O kadar detaylı bir gündelik hayat var ki burada, değil mi? Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya, İtalya'ya, o dış siyasete dair bir sürü şey öğreniyoruz. Sizin açınızdan öncelikle bu metni çalışmak ve yani Azmi Bey'in eşlikçisi olmak nasıldı? Onu merak ediyorum. Bu günlükleri okurken nasıl bir eşlik, yani sadece bir araştırmacı gibi hissetmemişsinizdir herhalde okurken kendinizi, o eşlikçilik.
2: Şunu söylemekte fayda var. Özellikle İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi ya da merkez komitesi dediğimiz, yani 10-12 kişiden oluşan merkez komiteye ait elimizde bugüne kadar derli toplu bir tek Cavit Bey'in Ruzname adlı eseri var. Onda bu tür konular bahsediliyor. Onun dışında iddiatçılar içerisinde böyle günlük ya da hatırat bırakmış hiç kimse yok. Yani bugün mevcut piyasada olan hatıratların da ikinci ya da üçüncü şahıslar tarafından olayın öznesi olan kişilerin sanki ağzından yazılmış gibi hatıratlar var, günlükler var ama birebir bizzat kendi günlüğünü tutan ya da hatıratını yazan kimse yok. O açıdan Azmi Bey'in hatıraları bugün elimizdeki tek eser diyebiliriz. İddiatçıların kendi aralarında yazmış oldukları mektuplaşmalar vesaire şunlar var. Onlar yayınlandı. Ama hatırat ve günlük olarak elimizde şu anda en önemlisi Azmi Bey'in bu günlüğüdür. Tabi Azmi Bey'in günlüklerine baktığımızda mesela Almanya'ya diyor indik. Almanya'ya iner inmez ilk karşılaştıkları olay işte oradaki iç çatışmalar. Alman iç savaşı yani Spartaküslerin İşte Almanya'daki ayaklanmalarına tesadüf ediyor. Daha sonradan İtalya'ya geçiyor. İtalya'dan bir Türkiye üzerinden Afganistan'a gitmesi var ki zaten hocam Azmi Bey benim gördüğüm kadarıyla İttihat Terakki içerisinde Cemal Paşa'ya daha yakın. Yani Cemal Paşa'ya bağlı bir bürokrat olarak Azmi Bey'i ben görüyorum. Çünkü Cemal Paşa İstanbul muhafızı iken Azmi Bey İstanbul polis müdürü. İşte Cemal Paşa Suriye Genel Valisi iken yani Valiler Valisi sıfatını taşırken Azmi Bey o dönemde Beyrut'ta vali. Yine Cemal Paşa yurt dışına Afganistan'a gittiğinde Azmi Bey de bir yolunu bulup Afganistan'a gidiyor. Mesela Afgan coğrafyasıyla ilgili çok güzel çok önemli bilgiler veriyor. Yine Orta Asya coğrafyası yani Taşkent, Buhara vesaire o geçtiği güzergah üzerinde çok ilginç, çok önemli. Bugün de araştırmacılara yol gösterebilecek bilgiler veriyor. Tabii ki bunları verirken de bir aile babası, bir baba ailesinden uzak, çocuğundan uzak, ikide bir onlar aklına geliyor. Veya iddiatçıların işte kendi aralarındaki su yüzüne çıkan tartışmalar veya ne bileyim zamanında gözünde çok büyütmüş olduğu bir kişinin işte aslında çok da büyütülecek biri olmadığı. Özellikle mesela Talat Paşa'ya çok acıyor. Diyor ki ya bunları sen yıllardır nasıl bir arada tuttun bu kadar farklı insanı vesaire. Satır aralarında çok şeyleri okumak mümkündür hocam.
1: Evet, Asaf Hocam, siz ne diyorsunuz? Bu eşlikçilik sizin açınızdan nasıldı?
3: Şimdi Serkan Hoca'yla son okumasını yaparken aslında orada okuma yaparken rastladığımız, karşılaştığımız yazılarda, günlüklerdeki bilgilerde tepkilerimiz kaydedilseydi o çok öğretici olabilirdi. Şunu ifade etmek lazım. Azmi Bey İttihat Terakki'nin birinci derecede mensuplarından birisi değil. Merkez-i Umumi'de hiçbir zaman olmadı. Ama Serkan Hoca'nın da ifade ettiği gibi önemli bir bürokrat. Yani İttihat Terakki'nin belli ölçüde iç meselelerine de vakıf olmuş olması muhtemeldir. Özellikle yurt dışına çıktıktan sonra örneğin Talat Paşa'nın bir mektubunda bizim Azmi de Anadolu'ya gitmiş, o ne yapmaya çalışıyor vesaire gibi. Yani o üsttekilerin de çok böyle birinci dereceden iddiatçı olarak saydıkları bir isim değil Azmi Bey. Fakat günlükleri bizim açımızdan önemli kılan mevzu şu. İddiatçıların iktidar yılları veya iktidara gelmeden önceki faaliyetleri, Jön Türklük'ten iddiatçılığa, iddiatçılıktan işte iddiatçıların meşrutiyet ilan ettirmesi, iktidara gelmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi yönetme biçimleriyle vesaireyle alakalı elimizde arşiv belgelerinden tutun, işte hatıralara kadar önemli miktarda bir belge var, bilgi var, çalışmalar var. Bu artık çalışılmaz anlamına gelmez. Yeni yeni işte bu İstiklal Mahkemeleri evrakında örneğinde olduğu gibi hala bir yerlerden yeni evrak çıkıyor, yeni belgeler çıkıyor. Hala çalışılacak bir sürü konu var. Fakat iddiatçıların Mondros Mütarekesi'nden sonra yani savaşın kaybedilmesinden sonra gerek yurt içinde gerekse yurt dışına giden iddiatçı liderlerin neler yaptığı konusunda epey bir çalışma olmasına rağmen hala karanlıkta kalan birçok husus var. İşte Azmi Bey'in günlükleri özellikle yurt dışına çıkan iddiatçıların neler yaptıklarını birinci elden bize anlatan kaynaklardan birisi. Serkan Hoca'nın ifade ettiği gibi örneğin Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Cemal Paşa'nın hatıraları var. Onlarla birlikte Mithat Şükrü Birada'nın hatıraları var, Halil Menteşe'nin hatıraları var. Bunları çoğaltabilirsiniz. Fakat hatıralar Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa zaten 1921 ve 22 aralığında şehit ediliyorlar, katlediliyorlar. Dolayısıyla onların anlattıkları yurt dışındaki faaliyetlerinden daha ziyade iktidar yıllarının muhasebesini yapmışlardır onlar hatıralarında. Dolayısıyla daha çok o iktidar yıllarındaki meselelere odaklanırlar. Diğer hatıralar da iddiatçıların yazdıkları hatıralar da özellikle işte iktidar yıllarını anlatırlar, İttihat Terakki'nin iktidar yıllarını. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geçerler ve Cumhuriyet döneminde yazıldıkları için bir sürü şeyi atlayarak anlatırlar. Çünkü Cumhuriyet döneminde iddiatçılar ve iddiatçılık özellikle İzmir suikastı meselesinden dolayı sakıncalı bir sıfat haline gelmiştir, kimlik haline gelmiştir. Dolayısıyla ya günah çıkarma yani yeni döneme karşı günah çıkarma bu yanlış anlaşılması ya işte bir şeyleri unutma bunlara çok sık rastlayabilirsiniz. Elimizde iki örnek var Serkan Hoca'nın ifade ettiği gibi Cavit Bey'in günlükleri ve Hüseyin Azmi Bey'in günlükleri. Cavit Bey'in günlüklerinin de şöyle bir özelliği var. Cavit Bey iddiatçılar içerisinde birinci derecede isimlerden birisi. Merkezi Umumi'de olmasa da uzun yıllar Maliye Nazırlığı yapmış. Hatta Fransızların Osmanlı'da parayı tanıyan tek adam diye tarif ettikleri bir isim. Onun günlüklerinde de belli ölçüde resmiyet hissedersiniz. Yani genellikle Avrupa'da yapmış olduğu resmi görüşmelerden bahseder filan. Ama Azmi Bey'in günlükleri ona göre çok daha samimi, çok daha o günü anlatan, çok daha insan psikolojisini ön plana çıkaran günlüklerdir. Bu yüzden aslında değerlidir. Bir, ikincisi de dediğim gibi iddiatçıların yurt dışındaki faaliyetlerine ciddi anlamda farklı bakış açıları getirecek bilgiler vermiştir. Bunu alanla ilgili çalışan, daha doğrusu bu konuyla iddiatçılarla alakalı çalışan arkadaşlarımız çok daha iyi takdir edeceklerdir. Bunu da unutmamamız lazım. Şey hissediyorsunuz günlüklerin bütün satır aralarında. Yani dünün iktidar mensupları kaybettikleri pozisyonlarını yeniden geri almak belki bu ihtimal veyahut da işte sebebiyet verdikleri olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik neler yapılabilir üzerinde çalışan insanlardır. Burada da aslında bir yönüyle de iddiaçıların toplum nezdinde toplumun bir kesimi tarafından İddiatçılara yönelik ciddi eleştiriler vardır diyorsunuz. İddia Terakki'ye iddiatçılara yönelik. Aslında yapıp ettiklerinin hatalarının bile samimi hatalar olduğunu o günlüğün satır aralarında görmek mümkündür diye düşünüyorum.
1: Evet, bir müzik arası veriyoruz. Şimdi yine devam edeceğiz.

0: Merhaba tekrar, ben Seval Şahin. Bugün Serkan Erdal, Asaf Özkan ve Sebile Yıldız Aybak'la birlikte İttihatçı Polis Müdürü Azmi Bey'in gurbet günlüklerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu ikinci programımız. Programımızın ilk kısmında biraz bu günlüklerin içeriğinden ve günlüklere araştırmacı ve okur olarak baktığımızda nelerle karşılaştığımızdan bahsetmiştik. Evet Sebile Hocam, siz bu günlüklere nasıl eşlik ettiniz? Siz Azmi Bey'in nasıl eşlikçisi oldunuz?
1: Evet, hocam
0: Olabildiniz mi?
1: şöyle,
0: Öyle diyeyim.
1: Azmi Bey'in ailesini özlemesi beni çok etkilemişti. Ailesine çok düşkün birisi, kızını çok seviyor, gece rüyalarına giriyor. Böyle onu çok içselleştirmiştim mesela, çok üzülmüştüm kızından ayrı kalmış olması. Sonra kızının ilerleyen hayatımda neler yapacağını merak etmesi kendi olmadığı için ve sonra kızını yakın bir arkadaşının oğluyla evlendirmeye çalışıyor. Bunun da yakın bir arkadaşından yardım istiyor. Yani böyle ailesini düşünmesi, eşini düşünmesi, kızını düşünmesi açıkçası bir anne olarak beni çok etkilemişti.
0: Evet, bir de ben de okur olarak şeye baktım. Yani hep çevresiyle o kadar ilgili ki Azmi Bey. Yani olup
1: Evet,
0: bitenle
1: evet.
0: çok ilgili. Yani böyle dış dünyaya bu kadar açık birisi. Çok açık. Yani bir de şeye gidiyorlar. Sürekli ya sinemaya gidiyorlar ya işte tiyatroya gidiyorlar. İşte operaya gidiyorlar. Operadan çok etkileniyor. Böyle bir sürekli bir yani, orada var olan hayatla da çok ilgili birisi. Oradaki
1: Evet.
0: hayatı da ıskalamamaya çalışan bir hali var. O da gerçekten şey, kitap yani bu günlüğü bu kadar bir roman gibi okuyorsunuz. Roman gibi okutan şeylerden biri de onun bu kadar dışa dönük olması diye belki düşündüm ben. Şey diye. Mesela Tanpınar'ın günlüklerini okuduğunuzda o çok bedbahtır yani işte bir sürü şey olamaz bilmem ne çok kendi içine dönüktür hep kendi şey kendiyle meşguldür. Azmi Bey öyle değil çok kendiyle düşündüm ben şey diye mesela Tanpınar'ın günlüklerini okuduğunuzda o çok bedbahtır yani işte bir sürü şey olamaz bilmem ne çok kendi içine dönüktür hep kendi şey kendiyle meşguldür. Azmi Bey öyle değil çok kendiyle meşgul olduğu satırlar neredeyse daha

0: okurlara kazandırdığınız için bu günlüklerin yayınlanmasının ardından bir sürü konuşulacak yeni şeyler var, tartışılacak yeni şeyler var. Ben kendim de okurken çok şaşırdığım ve yeni öğrendiğim ve başka neler sorulabilir diye düşündüğüm çok şey oldu. Siz bitirirken yani ne demek istersiniz dinleyicilerimize, yeni araştırmacılara, tarihçilere, genç meslektaşlarınıza? Çünkü burada bir usta çırak ilişkisi de var. Sebil
1: Evet.
0: Hoca, Asaf Hoca
1: Evet.
0: ile Serkan Hoca'nın öğrencisi. Yani bu da çok güzel bir şey. Yani kolektif bir çalışma.
1: Benim için çok gurur verici bir durum oldu Seval Hanım. Hocalarımla bu şekilde bir çalışma yapmak beni gerçekten çok gururlandırdı. Ama şunu gururla söyleyebilirim ki bu Atatürk Üniversitesi'nin ruhundan kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü hocalarım hiçbir zaman öğrencilerini bırakmıyorlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Her zaman öğrencilerin arkasında oluyorlar. Bu benim için büyük bir değerdi.
0: Evet, bu da çok önemli. Yani akademik
1: Evet.
0: işbirlikleri, dayanışmalar ve işte usta çırak ilişkilerinin devamlılığı. Yani üniversite biraz da böyle bir yer. Öyle değil mi? Yani bu ilişkilerin
1: Kesinlikle.
0: devam ettiği, öğrenme süreçlerinin de devam ettiği. O yüzden ayrıca takdire şayan bir çalışma. Bunu da söylemek gerekir. Evet, Asaf Hocam, Serkan Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Yani ne yapsın tarihçi arkadaşlar, meslektaşlar, okurlar? Neler söylemek istersiniz? Daha neler çalışılsın? Neler önerirsiniz?
2: Şimdi neler çalışırsın konusu akademisyenlerin, siz de bir akademisyen olarak biliyorsunuz, en zor sorularından birisi kendilerine cevap vermek zorunda kaldıkları ve bir yerden başlamak zorunda kaldıkları en önemli sorulardan birisi. Dolayısıyla neler çalışacaklarına dair bir hassizlik yapmam. Onu bütün hoca arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bileceklerdir ama şunu unutmamak lazım, özellikle bizim kendi alanımız için söylüyorum. Yeniden yapılması gereken çok fazla çalışma var. Bu sadece bir günlük ortaya çıktı diye değil veya yeni bir arşiv demeti ortaya çıktı diye değil. Tarih olup biten bir olay gibi görünür ama tarih her dönemde yeniden üretilir aslında. Tarih biraz da inşadır. Bu bizim yaptığımız çalışma da bu inşaya katkı sunacak en önemli unsurlardan birisi olarak görüyorum ben. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yılları açısından baktığımızda bizim tarihimizin herhalde en netameli dönemidir. Aynı zamanda en ilgi çekici dönemidir. Böyle olması da çok normaldir. Yani bir imparatorluk toplumundan siyasal ve toplumsal örgütlenme biçiminden bir ulus devlete geçiyorsunuz. Ulus devletin siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimine geçiyorsunuz. Böyle bir dönem açık söylemek gerekirse tarihçiler için en mümbit dönemdir. Yani iktidarın istikrarlı olduğu, her şeyin yolunda olduğu dönemleri tarihçiler çok fazla sevmezler. Çünkü çalışacak çok fazla bir şey bulamazlar. Tabii öyle olmasını istemeyiz ama bizim çalıştığımız alanla, dönemle alakalı çalışılacak, yapılacak çok fazla şey olduğunu unutmamak lazım. Yeniden değerlendirilecek, yeniden üretilecek, yeniden yorumlanacak çok fazla olay vardır. Bunların başında da dediğim gibi Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yılları gelmektedir. İddiatçılar bu işin merkezindedir. Hasbel icap, hasbel kader. İddiatçılarla alakalı çalışmalar yaptık. Bundan sonra da muhtemelen öyle devam edecek gibi görünüyor. Bu konuyla alakalı işin içine girdikçe aslında bir sürü şeyin eksik bilindiğini, bir sürü şeyin yanlış bilindiğini, hatta bir sürü şeyin bilerek ve isteyerek eksik ve yanlış hale getirildiğini fark ediyorsunuz. Bu hangi alan olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, bunların doğrusunu, hakikatin peşindeysek, tırnak içinde akademisyenler olarak, hakikatin peşindeysek bu tür çalışmalara yoğunluk vermemiz lazım. Biz elden geldiği kadar üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz, yerine getirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Bu herkes aynı oranda, aynı kıymette, aynı derecede iyi şeyler ortaya çıkaracak diye bir kaide yok akademide. Mevzu bana göre kişi gücünün yettiği ölçüde, bilgisinin, kapasitesinin yettiği ölçüde çalışıyorsa bu kıymetlidir. Dolayısıyla biz çalışmak zorunda hisseden insanlarız kendimizi. Ve bundan sonra da böyle devam edecek. genç arkadaşlarımıza dediğimde bizim yaşlı olduğumuz ortaya çıkar diye az tedirgin oluyorum. Ama genç arkadaş

0: arkadaşlarımıza tavsiyemiz ancak şu olabilir. Bıkmadan, usanmadan çalışmak lazım. Belki zor, belki masraflı, belki psikolojik olarak yıpratıcı. Ama onun dışında başka bir alternatifimizin de olmadığını unutmamamız lazım. Program için çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Davet
1: de.
0: ettiğiniz için teşekkür ederim. Kitabımızın daha geniş kitlelere yayılmasına vesile olacaksınız. Onun için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Estağfurullah. Serkan Hocam, buyurun.
2: Ben de hocam genç araştırmacı arkadaşlara ya da işte konuya ilgi duyan arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Hangi alan olursa olsun hocam öncelikle o alanın diline hakim olmak gerekiyor. Yani ben bir tarihçi olarak tarih alanından örnek vermek gerekirse bir eski çağcıysanız Almanca bilmek zorundasınız. Yani Alman arkeolojisi biliyorsunuz dünyanın en önemli arkeoloji çalışmalarını, en önemli arkeoloji enstitüleri Almanya'dadır. Almanlar yapmıştır. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Dolayısıyla bu Almancayı bilmeniz gerekiyor. Bir orta çağcıysanız eğer bir Farsçayı ya da bir Arapçayı bilmek zorundasınız. Yani bunu öğrenmelisiniz. İşte bizim alan için söyleyeyim, Cumhuriyet tarihinde özellikle Rika dediğimiz o dönemin bürokratik yazısını özellikle genç araştırmacılardan istirham ediyorum. Biz bu yazıyı okuyamamış olsaydık Seval Hocam belki de bu böyle bir eser ortaya çıkmayacaktı. Maalesef son dönemlerde genç araştırmacı arkadaşlarımız bu konuyu biraz erteliyor ya da öteliyor gibime geliyor. Ama bu bence önemli. Asaf hocamızın da dediği gibi yani bir imparatorluğun sonu yeni kurulacak bir cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir dönem. Tarık Zafer hocanın deyimiyle Türk siyasi hayatının laboratuvarı olmuş bir meşrutiyet dönemini anlamak istiyorsak o dönemin belgelerine ulaşabilmek, okuyabilmek, en azından kendi işimizi görecek kadar bu alanın diline hakim olmak gerektiğini düşünüyorum. Biz ısrarla Atatürk Üniversitesi'ni bu anlamda ön plana çıkarmamızın sebebi de bu hocam. Çünkü maalesef Türkiye'nin çoğu tarih bölümünde sadece bir yarım dönem veya bir yıl Osmanlıca dersi anlatılıyor. Ondan sonra artık onun peşine düşülmüyor. Ama bizde 4 yıl bu sürekli bir şekilde devam ediyor. Genç araştırmacılardan benim ricam ya da işte tavsiyemiz bir şekilde alanlarına ait dilleri öğrensinler ve o dilin literatürüne hakim olabilecek kadar en azından kendi işlerini görecek kadar bu dili geliştirsinler. Geliştirdikçe daha güzel eserlerin ortaya çıkacağını da hep beraber göreceğiz. Sizin aracılığınızla bugün bu kitabımızı konuştuk. İnşallah amaç hasıl olmuştur. Özellikle ilgili olan kitlemiz, ilgili olan sizin dinleyici kitleniz inşallah bu oturumdan müstefit olmuşlardır. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda elimizden geldiği kadar da katkı sunmaya yine devam ederiz. Her şey için çok teşekkür ederim Seval Hocam.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Sebile Hocam, artık veda ediyoruz. Siz de bitirirken eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, neyse, bir şey yapıyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Üçünüze de çok önemli bir çalışmanın gün ışığına çıkmış olması bugün birçok kişiye yeniden yani Türk tarihinin en şey dönemlerinden, değil mi, birini
0: Evet.
1: zor diyeyim dönemlerini yeniden düşünmek, okumak için önemli bir katkı. Hepinizin ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Daha nice çalışmalarda buluşmak üzere. Çok kolay kolaylıklar
2: Kolay
1: dilerim sizlere de.
2: iyi
1: Hoşça kalın.
0: çalışmalar. Çok teşekkür ederim Seval Hocam. Sağ olun.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gönlüşen'e teşekkür ederiz.
1: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programında sizlerle birlikteyiz. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Hadi bugün Beethoven günü olsun. Hırçın aksi, güçlü yansımasının yanı sıra içinde saklamaya çalıştığı yumuşacık sıcaklığını zaman içinde keşfettiğim besteci. Dinleyeceğimiz eser 3. piyano konçertosu, Beethoven'ın Oya gibi işlediği, sözünü sakınmadığı bestelerden biri. Bu sene İstanbul Müzik Festivali'nde 23 Haziran'da Viyana Senfoni Orkestrası AKM'de iki konser verecek. 23 ve 24 Haziran tabii. 23 Haziran'ın solisti Chopin yarışması kazanmış, incelikli, abartısız, zarif ve melodik tuşesi ile dönemimizin gelecek vaat eden iyilerinden piyanist Bruce Liu olacak. Liu, Beethoven 3. piyano konçertosunu seslendirecek. Ben de istedim ki bugün size başka bir büyük piyanisten bu eseri dinleteyim. Bu konçerto Beethoven'ın yapısını anlamaya en müsait olan eserlerden biri. Gelgitlerini gözlemlediğiniz, aklınıza gelebilecek en güzel temanın yumuşacık giderken birden ne oldu da heyecanlandı şimdi diyeceğiniz, enstrümanlar arası bir baskın çıkma, inatlaşma yarışını andıran ezgiler. Sevilen eserlerle ilgili olarak müzikteki farklı bakış açıları ışığında yapılan tüm değerlendirmeler ve eser yorumları bize bestecinin farklı yanlarını göstermesi açısından çok değerlidir. Alman ekolünün en iyi piyanistlerinden biri olan Wilhelm Kempff ve döneminin en iyi şeflerinden Ferdinand Leitner yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ne güzeldi değil mi? Küçücük çocukken şahsen dinleme fırsatı bulduğum bu efsane piyanistin bende hep özel bir yeri oldu. Zaman içinde bu konçertonun farklı piyanistlerden de yorumunu paylaşacağım sizinle. Üçüncü piyano konçertosunu dinlemiştik Beethoven'ın. Beethoven'ın farklı bakış açıları bizi besteciye yakınlaştırır. Tam çözemeyiz ama yakınlaşırız diye düşünüyorum. İkinci bestecimiz Gerard Finzi, 20. yüzyıl İngiliz bestecisi. Taşra'da doğa içinde yaşayıp beste yapmayı seven bir müzisyen. Bu tabii ki müziğine yansımış. Elegan, çeşitlilik içeren, hülyalı, hatta bazen ağıtsal yansıyan bir ulviliğe sahip ama bir o kadar da ışıltılı, uçucu bir neşe de içeriyor. Opus 18, Let Us Garlands Brings dizininden 5 şarkı var. Söylediği her şarkıya tam gerektiği derinlik ve anlamı verebilen bariton Bryn Terfel seslendiriyor. Piyanoda Malcolm Martineau var. Dinliyoruz efendim.

To help him of his blindness, and being helped inhabits the

0: Peş peşe farklı dönemlerden iki bestecinin eserlerini dinledik. Beethoven 18. yüzyıldan seslenirken, Finzi 20. yüzyılı yansıttı bize. Mukayese etmeden her iki müziği de değerlendirdiğinizde, dinlediğiniz eserin içinde bestecinin yaşadığı dönemi ve sosyal yaşam tarzını duyarsınız. Her bestecinin yaptığı kendi dönemini, içinde yaşadığı ortamı anlatan, bize aktaran eserler bestelemektir. Haftaya başka ezgilerde devam edene dek, sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyo'mda kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla Sohbet.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la caz saatleri yok. Uğur Yücel gelir program yapar. Açık Gazete sabahları. Ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben. Bozcaada'da. Yani yazları. Kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu. Olacak şey değil yani. Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de...
2: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyorsun.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Songur ve Nedret Durukan'a teşekkür ederiz.
7: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
8: 11 Haziran 2026 Perşembe, Apaçık Radyo'da hukuk güvenliğini bugün Aynur Tuncel Yazdıran ve Bahri Belen sunacak. İki de değerli konuğumuz var. Birinci bölümde akademisyen avukat Yalım Yarkın Özbalcı. İkinci bölümde ise yine önemli bir Anayasa Mahkemesi kararını konuşmak için avukat Diren Cevahir Şen arkadaşımız var. Şimdi her ikisine de şimdiden hoş geldiniz diyelim.
9: Merhabalar.
4: Hoş geldiniz.
8: Merhabalar. Evet. Şimdi bugün iki önemli Anayasa Mahkemesi kararını konuşacağız. Bunlardan birisi 12 Şubat 2026 tarihli olmasına karşın 25 Mayıs 2026'da resmi gazetede yayınlanan ve ceza muhakemeleri yargılamaları yasası, ceza muhakemesi kanunu diyelim artık yeni adıyla, 134 1 ve 2. Maddelerinin ilk cümlelerini, yani arama, kopyalama ve şifre çözümleme, el koyma yetkilerini iptalle ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Bunu Yalım Yarkın Özbalcı hocamızla konuşacağız. Çünkü bu hem bugün çok aktüel olan hem de yıllardır süren davalarda, işte aramalarda, el koymalarda avukatların ceza muhakemeleri kanununa göre tartıştıkları usulsüz arama, usulsüz el koyma, hukuka aykırı deliller diye tartıştıkları bir konuda önemli bir karar. Bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. Tabii bu karar ne zaman yürürlüğe girecek? Bu konu ayrı bir konu. Muhakeme hukuku açısından söz konusu olduğu için bu iptal kararı ne zaman yürürlüğe girer mevcut iptal kararı. Bunları ve bu iptal edilen düzenlemelerin önemine ilişkin, uygulamadaki pratik sonuçlarına ilişkin konuları söylediğim gibi önce Yalım Yarkın Özbalcı Hoca ile konuşacağız. Aynur Hanım, bu bölümle ilgili giriş konusunda sizin bu Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da dinleyicilerimize iletelim.
4: Çok basit birkaç şey söyleyeceğim hocamızın zamanını çalmamak için. Şimdi delil elde etmek için muhakeme hukukunda bir takım tedbirlere başvurulabiliyor. Örneğin kişi yakalanabiliyor, üstünde, evinde, aracında arama işlemleri yapılabiliyor. Bugün konuşacağımız konu ise dijital ortamdaki verilerin aranması ve bunlara el konulması, bunların koruma altına alınıp incelenmesiyle ilgili norm. Bu norm 2005 yılında yürürlüğe giren kanunda düzenlendi. Zaman içinde bir değişikliğe uğramıştı. Özelliği şu bu tedbirin, sadece şüpheli hakkında ve sadece soruşturma evresinde kişilerin bilgisayarları ve bilgisayar programları bu tedbire konu olabiliyor. Dava sırasında mahkemenin böyle bir tedbire başvurma yetkisi yok ve ilk halinde bunu sadece hakim kararıyla bu tedbire başvurulabileceğini söylüyordu. Ama olağanüstü halin değişiminin bitiminin hemen ardından bir kanuni düzenleme yapıldı ve gecikmeli halde Cumhuriyet Savcısının da emriyle bilgisayarlara el konulabileceği ve arama yapılabileceği söylendi. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi bunu denetledi ve anayasaya aykırı bulmadı. Bu 30 Haziran 2022'de verilen bir karar. 12 Ocak 2023'te de resmi gazetede yayımlanmıştı ve anayasadaki bir ayrı norm gereği de 10 yıl içinde bir daha biz 134. maddeyi aslında Anayasa Mahkemesi'ne inceletemeyecektik. Ama o zaman Anayasa Mahkemesi bu normun sadece gecikmeli hallerde savcıya verilen yetkisiyle ve işin uzaması ile ilgili el koyması ile ilgili kısmi olarak incelemesini yapmıştı. Dolayısıyla şimdi Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nden yeniden gittiğinde bu inceleme istemi, Anayasa Mahkemesi incelemediği bölümleri inceleme kararı aldı, inceledi ve oy çokluğuyla bir iptal kararı verdi. Ben şimdi daha fazla sözü uzatmadan Sayın Hocamıza bırakmak isterim. 134 neyi düzenler? Buradaki arama ve el koyma işlemleri nedir? Hangi güvencelere bağlıdır? İsterseniz böyle başlayalım Sayın Hocam. Ondan sonra da Anayasa Mahkemesi neyi nasıl iptal etti bölümüne gelebiliriz diye düşünüyorum.
8: Aynur Hanım, hocam başlamadan evvel bir şeyi dinleyicilerimiz açısından söyleyelim. Yani bu 10 yıl içinde dava yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidilemeyeceğine ilişkin. Şimdi sanıyorum o ilk norm, somut norm denetimiydi. Bu Anayasa 152'ye göre eylemli norm denetimi şeklinde gittiği için sanıyorum incelenebildi, değil mi bu konuda?
4: O yönü de var ama aslında normun da dediğim gibi hepsini incelememişti önceki kararında. Bu sefer başka bölümünü inceledi. Şimdi hocamız da kendi görüşünü söyleyecektir.
9: Evet. Ben bu harikulade girizgah için çok teşekkür ederim. Pek çok konuyu çok basitçe ve hızlı bir biçimde anlatmış oldunuz Aylin Hanım. Açıkçası bilgisayarlarda arama, tabii biz bunu madde adının uzunluğu sebebiyle bilgisayarlarda arama diye söylüyoruz ama sadece bunu düzenlemiyor. Bilgisayarlar, bütün bilişim sistemleri, bilgisayar kütükleri, bütün bunlara ilişkin bir arama düzenlemesi bu. Haliyle cep telefonlarında yapılabilecek dijital veri araştırmaları da bu maddeye dayanıyor. Kamuoyunda son günlerde özellikle cep telefonlarındaki bu mesajların yahut dosyaların işte bir şekilde basına paylaşılıyor olması meselesi düşünüldüğünde kararın zamanlamasının dikkat çekici olduğunu kabul etmek gerekiyor. Nitekim Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurduğu dosyada da çok ben bu arada tebrik etmek lazım. Hem hakim hem de hakime meselenin bu yönünü izah eden meslektaşı. Çünkü çok güzel bir başvuru kararıyla, başvuru dilekçesiyle gelmişler Anayasa Mahkemesi'nin önüne. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kişisel verilere ilişkin yaklaşımına dair benim de doktora tez konumu itibariyle tespit ettiğim pek çok kararı tespit ederek neyin neden önemli olduğunu anlatarak mahkemenin önüne taşımışlar. Bu kadar nitelikli bir başvuru olunca da Anayasa Mahkemesi genellikle kişisel verilere ilişkin kısımları biraz daha incelemelerinde bazen şey yapabiliyor, kenarda bırakabiliyor. Bütün meseleye bu yönüyle bak. Bu bakımdan karar önemli ve şu anda 9 ay sonra yürürlüğe girecek bu karar. Ve yasa koyucuya şunu söyledi. Dedi ki buradaki iptal kararının gereği olarak maddedeki düzenlemeleri yapmalısın. Peki maddede düzenleme istediği kısımlar neler? Aslında ceza hukukçularının eleştirdiği pek çok yönü var maddenin. Ve fakat Anayasa Mahkemesi bunlardan yakınan bir yaklaşım içerisinde olmadı. Bu kısım biraz ilgi çekici. Örneğin işte mesela üçüncü kişilere böyle bir müdahale imkan tanınmıyor maddede. Fakat uygulamada üçüncü kişilerden bilgisayarlar nasıl alınacak, alınabilecekler mi, alınamayacak mı, böyle bir tartışma var. Bu maddeye dayanılamıyorsa, kanunda başka bir düzenleme de yoksa o zaman sadece şüphelinin dijital verisi aranabilir. Örneğin tanığın, örneğin mağdurun dijital verisi üzerine bir arama yapabilmenin kanunlu bir dayanağı yok. Maddenin olabilecek birçok, yani ceza hukukçularının teknik olarak yaklaştığı problemlerin önemli kısımlarından bir tanesi bu mesela. Fakat Anayasa Mahkemesi başka bir şey söyledi ve bu söylediği şey bana sorarsanız sadece 134. madde, yani bu dijital veri araması ile ilgili sonuç doğurmuyor. Anayasa Mahkemesi dedi ki siz tamam burada aslında tazminat imkanı dahi var. Yeterli güvenceler olduğunu da düşünüyorum dedi. Böyle aşama aşama değerlendirildiği uzun bir karar. Kararını zaten sonuna kadar okurken iptal etmemesinin gerekçesini okuyorduğunuzu düşünüyorsunuz. Fakat son anda bir direksiyonu kişisel veriler kısmına kırarak şeyi söylüyor. Diyor ki esası itibariyle burada karar kesinleştikten sonra mahkumiyet hükmü oldu ve mahkumiyet hükmü kesinleşti. İşte o zaman bu verileri ne kadar saklayacağız? Bunun çözümü yok bu kanunda diyor. Dolayısıyla bunu söylediğinde 134. madde için söylemiyor aslında sadece. Nitekim karşı oylar bakımından da bence bu kadar yoğun karşı oy almasının sebeplerinden birisi bu. Çünkü aslında ceza muhakemesi hukukunda toplanan, işte biz delil olarak topluyoruz ama birçok kişisel veriye ulaşıyoruz. Ve bir şekilde bir mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra bunları ne kadar saklayacağız hususu uygulamamızda çok tartışmalı. Doğru düzgün bir düzenleme olmadığı kanaatindeyim. Nitekim karşı oy bir yönetmelik hükmüne atıf yapıyor ama kişisel veriler Anayasa 20. maddenin 3. fıkrası uyarınca bununla ilişkin bütün müdahaleleri kanunla yapılması gerekiyor. Hal böyle olunca bu 134. maddeye yönelik iptal sanki bir takım diğer muhtemel iptallerin de başlangıcı. Bu da niçin önemli? İzleyiciler için onu da anlatayım. Yani neden bu tartışma var? Farz edelim birisinin bilgisayarında bir takım aramalar yapıldı ve suç delilleri de bulundu. Tamam, bu suç delilleri bulundu ama elde edilen başka kişisel veriler var. Onları ne zamana kadar saklayacağız? Sorun bu. Devlet bunları istediği kadar saklayabilir mi? İstedikleriyle paylaşabilir mi? Buradaki sınırlama nasıl yapılacak ve tartışma buradan doğuyor. Ama bu sadece dediğim dijital veriler değil. Yani telefon dinlemesiyle elde edilen kayıtlar bakımından da bir tartışma açılabilir. Veyahut işte kişilerin işte kamerayla izlenmesi, 140. madde teknik araçlarla izleme. Orası bakımından da pekala bir tartışma söz konusu olabilir. Nitekim ben doktora tezimde bunu bir problem olarak görmüş ve tespit etmiştim. Müsaadenizle örneğin başka ülkelerde bu hususun nasıl olduğuna dair iki örnek vereyim. Bir tanesi Alman Ceza Muhakemesi Kanunu. Yani Almanya'da da onlarda da kişisel veriler Türkiye'dekiyle aynı kurallar çerçevesinde ilerletilmeye çalışılıyor. Mesela Alman Ceza Muhakemesi Kanunu 489. maddesine baktığınızda işte suç işlendiği tarihte 18 yaşından büyük olanlar için o verilerin en fazla 10 yıl saklanacağı, küçük olanlar için 5 yıl saklanacağı, beraat halinde ise bunların azami 3 yıl saklanabileceğine ilişkin düzenlemeler var. Veyahut Rus Ceza Muhakemesi Kanunu'na bakarsak örneğin, Rus Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, çok özür diliyorum, ilgili maddesini söyleyeceğim. Orada 81. maddenin 3. fıkrasında mahkeme bu verilerin saklanıp saklanmayacaksa mahkeme huzurunda bunun iptal edileceğine dair bir karar kurabiliyor. Oysa bizim ülkemizde buna ilişkin bir açıklama yok. Bu da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki problemlerden bir tanesi. Gerçekten de bizde biz kişisel veriler meselesini maalesef sanki işte bu sadece bizim şirketlerle aramızdaki bir ilişki problemiymiş gibi düşünüyoruz. İşte değil mi? Bir müşteri hizmetlerini arıyoruz. Hemen karşımıza kişisel verilerinizi korumak istiyorsanız, işte buna işte aydınlatma metnini dinlemek istiyorsanız şuna basın, buna basın çıkıyor. Ve fakat kişisel veriler sadece bu şirketler nezdinde değil, devlet ve hatta belki daha da önemli olarak devlet nezdinde de korunması lazım. Bizde ise maalesef devletin bu yöndeki müdahaleleri bir kanun boşluğu sebebiyle, yani kanun, böyle bir kanun olmadığı için rahatlıkla yapılıyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılıyor. Ve işte Anayasa Mahkemesi bunun en önemli olduğu yerlerden bir tanesi olan CMK'da bile burada bir problem tespit ederek iptal kararı verince ben bunun bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Zira Türkiye'nin az evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki temel problemlerden bir tanesi işte bu devletin işleyeceği kişisel verilere dair bir normatif düzenlemenin olmaması. Tam da biz bu sebeple işte Europol, Interpol gibi uluslararası emniyet teşkilatlarıyla, kolluk birimleriyle tam entegrasyonu da sağlayamıyoruz. Çünkü onlar diyorlar ki sizinle veri paylaşırsak bu kişisel veriler korumasını nasıl sağladığınıza dair bir açıklamanız yok. Dolayısıyla mesele özü itibariyle açıkçası bu şekilde ifade edilebilir.
4: Sayın Hocam zaten kararın 63. paragrafında da tam da sizin dediğiniz nedenle karar verildiği belli ediliyor. Çünkü 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey direktifine atıf yapıyor ve bu normlarda bir dijital veri varsa ve bir bununla ilgili bir işlem yapılacaksa kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler getirildiği söyleniyor ve verilerin işlendikleri amaç için gereğinden bu amaç için bu amaçla orantılı olan süreden daha uzun süre saklanması ve bu veriler eğer delil amacıyla elde ediliyorlarsa üzerlerinde bir işleme yapıp yapılamayacağı, nerede daha uzun süre saklanıp saklanmayacağı ile ilgili üst normlar var ve biz bunu da dikkate almalıyız diyor. En önemlisi de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne yine atıf yapıyor ve kişisel verilerin yetkili makamlar tarafından işlenmesinden bahsediyor. Şimdi az önce siz de söylediniz, ben bu kararda büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü aslında siber suçlarla ilgili sözleşmeyi de dikkate almak gerekiyor. Çünkü bizim CMK'mızın 134. maddesindeki arama ve el koyma tanımları da yanlış, sözleşmeyle uyumlu değil. İsterseniz az önce şey dediniz, cep telefonu da bir bilgisayar ve cep telefonlarımızla ilgili bir inceleme yapıldığında da bu normu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Hakim nasıl karar verebilir? Ve polis bu kararı nasıl uygulayabilir? Örneğin sokakta yürürken polis bizi durdurduğunda, üstümüzü aramaya kalktığında, cep telefonumuzu aldığında kurcalayabilir mi? İçindeki işlemleri değerlendirebilir mi? Kolluğun kağıt okuma yetkisi var mıdır? Bunun kişisel verilerle ilgisi nedir? İş böyle dağlanıp budaklanıyor. Ama ne yapmış bizim Anayasa Mahkememiz? Aslında arama ve el koyma kurallarının hukuk uygun olduğunu düşünmüş. Ben bu nedenle iptal etmiyorum. Sen bu inceleme içinde kişisel verilerin nasıl saklanacağına ilişkin güvence getirmemişsin demiş yasa koyucuya. Ben öyle anladım. Dolayısıyla eğer aynı norm bir daha gelir ama sadece kişisel verilerin güvencelendirilmesiyle sınırlı olarak karşımıza çıkarılırsa inşallah yeniden iptal istemek bize nasip olur. Ben çünkü siber suçlar sözleşmesiyle ve Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin diğer üst normlarıyla arama ve el koyma tedbirlerinin uyumlandırılmaması halinde sorunların giderilemeyeceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
8: Ben Aynur Hanım, hem size hem de Yarkın Hoca'ya sizin sorunuza cevap vermeden bir şey daha sorayım. Birlikte o zaman konuşulsun. Şimdi konuştuğumuz paragraflar özellikle verilerin saklama süresine dair yasal sınırlar ve kişisel verilerle ilgili. Bir de işte arama yapıldı. İlgisiz verilerin nasıl imha edileceğine yönelik bir mekanizma eksikliği de sanki Anayasa Mahkemesi'nde dikkat çekilmiş ve bir başka konu etkili yargısal, yani bununla ilgili etkili yargısal denetim ve hak arama yollarının yetersizliği gibi bir konuya da değinilmiş gibi geliyor. Bu konuda da bir açıklama ve değerlendirme yapsak iyi olur diye düşünüyorum.
9: Yani sırayla mümkün olduğunca şey
4: Çok
9: yapmaya
4: iyi, özür dilerim.
9: çalışayım. Yani şöyle, ben Anayasa Mahkemesi'nin kararı gerçekten ve özellikle de karar kesinleştikten sonra verilerin saklanması meselesi üzerinde gördüğü kanaatindeyim. Dolayısıyla zaten örneğin 57. paragrafta işte elde edilen veriler ulaşılmak istenen amaçla sınırlar işleniyorlar zaten vesaire. Yani aslında mevcut sistemin güzellemesi var bana sorarsanız kararda ve ben bu yönüyle isabetsiz buluyorum. Ben daha ağırlık noktanın gerçekten hüküm kesinleştikten sonra bu verilerin nasıl saklanacağı kısmında toplandığını düşünüyorum. Şimdi Aynur Hanım'ın bu yönüyle tespitleri şüphesiz isabetli ve ben normun sadece bu yönüyle değiştirildiğinde problemlerin çözülemeyeceği konusunda da hemfikirim. Şimdi uygulamada özellikle şunu da görüyoruz artık. Maalesef bu dijital veriler kolluğun eli ayağı olmuş durumdalar. Burada da şöyle bir tehlike var. Bunu ifade etmek isterim. Ben derste öğrencilerime söylediğim bu konuyu işlerken de hep bunu bu yönüyle anlatmaya çalışıyorum. Bir tanesini seçmek zorundasınız. Ya çantanızı karıştıracağım ya bilgisayarınızı karıştıracağım. Hangisini istersiniz? Tabii ki karıştırmıyor hiç kimsenin bir şeyini ama herkes çantasının aranmasına daha teşne. Niçin? Çünkü bilgisayardan ne çıkacağını kimse bilmiyor. Bilgisayar sizin bazen farkında olmadığınız şeyleri de saklayabiliyor. Bu yönüyle aslında bir dijital ikinci bir benlik yaratıyor. Şimdi tabii bunu sadece bilgisayar deyince dediğim gibi işte masaüstü bilgisayarlarımızla vesaire sınırı düşünmemek lazım. Telefonlarımız açısından da böyle. Birçoğumuzun telefonunda orada var olmadığını bildiğimiz bir takım veriler ve bilgiler dahi var. Şimdi bu yönüyle burada bir eleme yapılması gerektiği aşikar ancak mahkemenin bu yönde bir talebinin yoğunluğunun burası olduğu kanaatindeyim. Bana sorarsanız mahkeme daha ziyade ya kesinleşen hükümden sonra bu verileri niye bu kadar ilelebet tutuyoruz? Buradan bir iptal kararı veriyorum diye düşünüyor. Ben bu nedenle de kararın başka maddelere sirayetinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu problem sadece ceza muhakemesi kanunu 134. maddesindeki bu bilişim sistemleri için yok ki. Biz bütün verileri, bütün dosyayı aynı kurallar çerçevesinde neredeyse sonsuza kadar tutuyoruz gibi bir sistemimiz var. Dolayısıyla bunu bu kısmını yakaladım, buradan iptal ediyorum diyor ama pek çok başka işte örneğin toplanan belgeler bunlar bakımından da aynı problem karşımıza çıkacak. Diğer birçok mesele bakımından da aynı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı açısından ben 134'ün problemlerini çözmediği kanaatindeyim. Ama şunu söylemek lazım. Yeni bir başlık açarak yani Türk ceza hukukunda bu çok tartışılmayan yeni bir başlık açarak kesinleşen dosyalardaki verilerin bir yönüyle delillerin artık bir yerden sonra imha edilmesi sorusunu soruyor. Tam da bu nedenle bana sorarsanız kararda bu kadar ciddi bir karşı oy var. Çünkü 5 üye ortak karşı oy yazısı yazmışlar. Ve şöyle bir konuya dikkat çekiyorlar. Ya yani onların da bir yöne kadar haksız olduğu söylenemez. Diyorlar ki yani hüküm kesinleşse bile bizim hukukumuzda kesin hükmün kaldırılmasını imkan tanıyan birçok düzenleme var. İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın süresi olmayan itirazı bunun bir örneği, işte istinaf açısından 308A bunun bir örneği yahut yeniden yargılama var, yargılamanın yenilenmesi hatta şey de söylüyorlar yani kişi Anayasa Mahkemesi'nin önünde kesin hükümle başvuruyor. Bu arada deliller kaybolursa biz Anayasa Mahkemesi olarak neyi inceleyeceğiz diye söylüyor. Dolayısıyla burada bir yanıyla uygulamanın da bir pratik ihtiyacının da bir tartışmaya konu olduğunu görüyoruz. Ama işte yani Almanya'da işte örneğin Rusya'da başka birçok ülkede bu problem bir yönüyle aşılabiliyorken Türkiye'nin buradaki bir muhtemel gerekçeleri sığınarak insanlar hakkındaki kişisel verileri tutmasında bir problem var. Ama bu kavga bana sorarsanız bir 5-10 sene daha bizim gündemimizi tutacak ve biz burada ne yapacağımız meselesi üzerine düşünmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum.
4: Evet. Mesela hatırlayınız iddianameler, şike iddianamesini örnek vereyim Sayın Hocam. O zamanlar biliyorsunuz o dosyayı birlikte çalışmıştık sizinle. İddianame tapelerle örülüydü. Yani iddianameyi okuduğu zaman internete de düşürülmüştü bilerek bu iddianameler. Bir vatandaş iddianameyi okuduğu zaman o tapelerin içinde yer alan bütün verileri biliyordu. Sonra mahkeme bu verilerin hukuka aykırı yollarla elde edildiğini değerlendirse bile, hükmüne esas almasa bile ya da bunların bir kısmı bilahare beraat ya da şu veya başka nedenlerle imha edilse bile o veriler artık halkın bilgisine sunulmuş ve kişilerin bütün özel yaşamı, bütün kişisel özellikleri dış dünyada başkasını ilgilendirmemek üzere bıraktığı izler teşhir edilmiş oluyordu. Dolayısıyla çok haklısınız ve muhalefeti koyanlarla birlikte ben de düşünüyorum sistemin her yönüyle yeniden ele alınması gerekiyor. O yüzden ben zaten Anayasa Mahkemesi kararının hem bu sistemin her yönünü çok dikkate almaması ama bir hani şey atması, bir ön adım atması ve bunu düşündürtmesi bakımından değerli ve riskli buluyorum. Ama madem 134. maddeyi inceliyorsun, o zaman 134. maddenin kendi içindeki temel sorunlara, tedbirin uygulanmasıyla ilgili sorunlara da bir baksalardı diye düşünüyorum. O yüzden demin o soruyu sormuştum size.
9: Ben çok katılıyorum. Hatta şimdi iş artık öyle bir yere geldi ki maalesef işte kişiler telefonların şifresini paylaşmak istemiyorlar. Çünkü yarın bir gün sosyal medyada onların paylaşılıp paylaşılamayacağını bilmiyorlar. Bunun üzerine de mahkemelerin telefon şifresini paylaşmayarak delil saklamaya çalışıyor. Hal böyle olunca biz bunu tutuklamada bir gerekçe yapıyoruz dediğini ve bu nedenle tutuklama kararı verdiğini duymaya başlıyoruz. Halbuki bu kişinin kendi aleyhine delil vermeye zorlanamamasına dair işte bizim yüzlerce yıldır ceza hukukunda kabul ettiğimiz bu temel ilkenin de artık ihlali. Fakat iş gerçekten sizin söylediğiniz gibi veriyi toplamak konusunda inanılmaz bir otomatizasyon var. Yani çok hızlı bir şekilde her yerden veri çok rahat toplanabiliyor ve toplanabilen veriler çok hızlı bir şekilde herkese paylaşılıyor. Yani bu bizim 20 yıl evvel genç izleyiciler açısından belki söyleyebilir. Hayal edemediğimiz bir şey. Yani bir insan hakkındaki bu kadar bilginin bu kadar hızlı toplanıp ve bir yandan da bu kadar insana ifşa edilebiliyor olması. Dünya maalesef bir yanıyla iyi ki ama bir yanıyla da maalesef çok hızlı değişiyor ve ceza hukuku kuralları anayasa hukukunun bakış açısıyla biraz geride kalmaya başladılar. Ama şunu söylemek mümkün. Nitekim hani karşı oydan o kısımdan tamamlayayım. Nitekim bu sadece 134'le sınırlı kalmayacak şeyin bir gerekçesi de şu. Bakınız aynen okuyorum. Şöyle diyorlar. Zira tanık beyanı alınması, klasik arama, el koyma, hatta duruşma zaptının tanzimin gerekçeli kararda yer alması gerekenlere kadar bütün bunlar kişisel veri diyor. O zaman diyor biz bütün bunları mı diyor iptal etmemiz gerekiyor? Diyor. Hatta aynen şöyle söylüyor. Ceza muhakemesi kanunda yer alan hükümlerin hemen tamamı kişisel verilerin sınırlandırılması güvencesi bakımından kuralla aynı mağluliyete sahiptir diyor. Doğru, haklılar. Karşı oy yazanlar bu yönüyle haklılar. Tam da bu sebeple diyorum ki ben sistemin genelliğiyle ilgili problem var. Anayasa Mahkemesi 134'ü bahane ederek sistemin genelini bir tartışmaya açılıyor ama bu yönde size katılıyorum. Keşke 134'ün problemlerini bu yönde konuşabilmek imkanı olmuş olsaydı. Ama en azından hüküm iptal edileceği için 10 yıllık süreye artık tabi değiliz. Dolayısıyla bir sonraki başvuruda aynı hükme sadece bu yönüyle bir ek yapılırsa tamam sizin de söylediğiniz gibi inşallah size nasip olur. Tartışmaya açılabilir hale gelecek diye düşünüyorum.
4: Hocam inşallah düzgün bir şey yaparlar da iptallerle uğraşmak zorunda kalmayız ama ben Anayasa Mahkemesi'nin bizimle aynı kafada olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 1 Nisan 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan biliyorsunuz el koyma ile ilgili 11 Aralık 2025'te verdikleri bir karar var. CMK 123. madde muhafaza altına almayı düzenliyor. Bugün Türkiye'de aslında demin konuştuğumuz bilgisayarlara arama yapılması, el koyması tedbiri nasıl oluyordu? Kural olarak hakim kararıyla oluyordu. Gecikmeli hallerde savcı emriyle oluyordu. Yani kimse mesela kolluğun böyle bir yetkisi yok. Kolluk emir almadan, karar almadan kimsenin cep telefonuna bakamaz, bilgisayarını kurcalayamaz. Uygulamanın tam tersi olduğunu Türkiye'de yaşayan herkes olarak biliyoruz ama şöyle de bir şey yapılıyor. İnsanlardan rıza alıyorlar. Rıza ile arama yapmak yasak Türkiye'de. Danıştay biliyorsunuz 10. dairesi iptal etti bunu 2005 yılında, 2007 yılında baroların açtığı şeylerle, arama yönetmeliği bakımından karar davalarla. Bugün klasik arama yapılamıyor rıza ile ama bilişim sistemine baktığımızda rıza ile verilen bilgisayarlar üzerinde ayrıca bir el koyma kararı alınmadan rızası vardır diyerek sadece bu 134. maddeye dayalı olarak inceleme kararları veriliyor ve polise veriliyor inceleme bakımından uzman olduğu için bu cihazlar ve adli kopyalar yıllar sonra alınıyor. Polisin kağıt okuması yasak 122. maddeye göre ama bunu polis yapıyor ve incelemeyi nasıl yapacağı belli değil. Yani sadece silinme ve saklanma sorunu değil ki incelemeyi nasıl yapacak? Bilir kişinin görevi nasıl tanımlanacak? Yani bunların öncelikle güvencelendirilmesi gerekirdi diye düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz bu konuyu en çok çalışan hocalarımızdan biri olarak?
9: Ya estağfurullah, ben de bu yönlerle tamamen katılıyorum. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu aralar verdiği ilginç kararlar silsilesine de bir yönüyle dahil olduğunu düşünüyorum. Mahkeme bence gerçekten bir varoluş krizi de yaşamaya başladı. Çünkü örneğin işte Hacı Karabulut 2 kararında yakın zamanda polisin savcıyı atlayarak önleme araması kararını, dikkat edin polisin önleme araması kararını hakimden talep ettiği bir örnekte kanuna açıkça aykırı olduğunu kabul ederek delili, yani bu delil kanuna aykırı ama adil yargılanma hakkına aykırı değildir, kullanılabilir diyerek delil hukuka uygun buldu.
4: Evet.
9: Bir yanıyla böyle devletin bu zamana kadar Yargıtay'ın dahi sınırladığı bir takım yetkilerini Anayasa Mahkemesi arttırıyor. Bir yanıyla kendi kararlarını dinletemiyor. Yakın zamanda verdiği bir karar var. Ben bunun tartışıldığını görmedim. Yani aslında karar değil ama kararın karşılığı kıymetli. Fatma İyitütüncü başvurusu genel kurul kararı. Orada Yusuf Şevki Hak Yemez üyenin bir karşılığı yazısı var. Diyor ki ya biz bu zamana kadar diyor pilot kararlar veriyoruz bazı bireysel başvurularda. Bireysel başvuruda kanun hükmünü iptal etmiyoruz ama meclise diyoruz ki bak meclis gel bunları düzelt, bunları düzelt diye söylüyoruz. Meclis bunları düzeltmiyor. Biz artık yeni bir yol bulmak zorundayız. Demek ki bireysel başvuru kararlarından hareket ederek biz bunları artık itiraz yoluna çevirebilmeliyiz. Yani bireysel önümüze gelen bireysel başvuruda da biz bunu aynı zamanda itiraz olarak da kullanabilmeli ve buradan kanun iptal edebilmeye de başlamalıyız diye de düşünüyorum. Dolayısıyla mahkemenin varoluşsal kriziyle kastettiğim o yani. Bir yönüyle hiç akla gelmeyen hususlarda devletin yetkisini arttıran bir tarafı var. Bir yönüyle hiç akla gelmeyen işte 134. maddede bu benim doktor tezimde yaptığım bir tartışmaydı ama çok bakir bir tartışmaydı. Bir anda onu gündemine aldı ve kişisel veriler tartışması nedeniyle 134'ü iptal etti ama bir yandan kararlarıma uyulmuyor. Ben artık normu iptal etmeye bireysel başvuruyla da mı başlayayım diye en azından bir karşı oy sebebiyle bunu düşünmeye başlıyor. Türkiye'nin bu hukuktaki sadece hukuk kurallarıyla açıklanamayacak dalgalanmasında Anayasa Mahkemesi'nde kendisine bir yön bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani ümit ederim mahkeme bu yönü temel hak ve hürriyetler lehine bulmaya devam eder. Ve
4: Siz
9: buradaki
4: çok
9: problemleri
4: naziksiniz.
9: beraber aşabiliriz.
4: Siz çok naziksiniz. Dalgalanma diyorsunuz. Ben size savrulma ve kutuplaşma diyeceğim. Çünkü demin sözünü ettiğimiz 123. maddeyle ilgili iptal kararında talebi reddetti. İptal istemini reddetti. Anayasaya aykırı bulmadı. Aykırı bulanlar az önce söylediğim gibi muhafaza almak altına almak yetmez. El koymayla güvencelendirilmelidir diyenler azınlıkta kaldılar ve muhalefet ettiler. Ama 134'e gelince bu kaygılarını unutup ki sonradan verdikleri bir karar 134. madde ile ilgili karar başka bir şey yaptılar. Bu sefer ilk kararı istemi reddedenler burada muhalefete düştü. Yani ne olacak bilmiyorum. Gerçekten daha sakin, daha birbirimizi dinleyerek düşünmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben size çok teşekkür
9: Ben
4: ederim.
9: de aynı fikirdeyim. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
4: Sağ olun hocam.
8: Bir şey daha söyleyelim hocamıza ve bu bölümü bitirelim. Siz başta söylediniz bu iptal hükmü 9 ay sonra yani 25 Şubat 2027'de yürürlüğe girecek. Ama zaten o saatten öncekiler içinde yani bu yapılmış aramalar el koymalarla ilgili dosyalardaki deliller ne olacak? Belki de burada Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe yönelik uygulanamayacağı konusunu da söylemek gerekir mi bilmiyorum.
9: Yani şüphesiz tabii ben bunun açıkçası bir bütün kanun halinde ya da bir bütün birkaç madde halinde yani sadece 134 değil bütün ceza muhakemesi kanununda kapsayacak bir yasama çalışması olacağını ümit ederek onda bir geriye dönük olarak da bir yürürlük maddesinin ihdas edileceğini dolayısıyla bu problemi yasamanın aşacağını ümit ediyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin kararı geri yürümeyecek. Doğru ama bir yönüyle de Anayasa Mahkemesi hukuk aykırılığı tespit ettiği için o zaman bu halde yok edilmeyen veriler bakımından ihlal sürekli devam da edecek. Dolayısıyla bu problemi sadece Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliğiyle açıklamak hem temel hak ve hürriyetler bakımından sorunu çözmeyecek hem de Türkiye'nin bu ileriye yönelik olarak ümit ettiğimiz uluslararası işbirliklerini arttırması bahsinde de ne kadar işine yarayacağını tartışmalı. Dolayısıyla ben burada ciddi bir yürürlük maddesinin konulması ve geçmişte de bunların nasıl imha edileceğinin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Şu yönüyle de ilginç. Yeni bakan biliyorsunuz 20-25 yıl önceki faili meçhul dosyaları dahi açmak gibi bir şey de benimsedi. Dolayısıyla faili meçhullerin de çok tartışıldığı yeni günümüzde bütün bunların dengesi nasıl sağlanacağını görmek lazım. Ama bu ancak kalitli, yani böyle hızlı, palyatif, böyle refleksle bir yasama yapmak değil. Gerçekten konu uzmanlarını bir masanın etrafına oturtup gerçekten nitelikli bir çalışma yapmak gerektiği anlaşılıyor. Ümit ederim böyle verimli, güzel bir çalışmayla problem çözülebilir.
4: İnşallah Sayın
8: Evet,
4: Hocam. Çok sağ olun.
8: Çok
4: Zor
8: teşekkür
4: bir gün
8: ediyoruz.
4: Belirli süre ayırmıştınız. Çok teşekkür ediyorum.
8: Evet, şimdi birinci bölümde 11 Haziran 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da birinci bölümde, hukuk güvenliğinin birinci bölümünde Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nun 134. maddesiyle ilgili iptal kararını akademisyen Yalım Yarkın Özbalcı hocamızla konuştuk. İkinci bölümde yine bir Anayasa Mahkemesi kararı, ki çok önemli, kamuoyunu da ilgilendiren nafaka ile ilgili bir karar var. Bunu Dilen Cevahir Şen, avukat Dilen Cevahir Şen ile konuşacağız, meslektaşımızla. Ama ondan evvel bir müzik arası demiyorum. Bir seslenişimiz var, onu dinleyelim, ondan sonra ikinci bölüme geçelim.

0: 11 Haziran 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programının birinci bölümünde Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını konuştuk. Yalım Yarkın Hoca ile. Şimdi ikinci bölümde kamuoyunda süresiz nafaka düzenlemesi diye bilinen bir düzenleme konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran 2026 tarihli bir kararını konuşacağız. Meslektaşımız avukat Diren Cevahir Şen ile. Hoş geldiniz tekrar Diren Hanım.
1: Hoş bulduk, merhaba.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bu kararı nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız? Hatta biraz evvelki Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararda da söylediğim gibi mesela daha evvel verilmiş bu nafaka kararlarını bu Anayasa Mahkemesi nasıl etkileyecek? Yani o insanlar bu nafakalarını artık bu karardan sonra alamayacağız diye endişelenmeliler mi? Yoksa bu karar nasıl sonuçlar doğuracak? Bu kararda neler var? Bir onları sizle konuşalım.
1: Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin bu son düzenlemesi her ne kadar işte birkaç gün önce bir kararla Anayasa Mahkemesi bunu karar altına alsa da aslında bu tartışmanın bir geçmişi var. Bilhassa 2020-2021'de yoğun olarak biz süresiz nafaka kaldırılsın gibi sosyal medya üzerinden bir takım başlıklarla düzenlenen kampanyaları görüyoruz. Buna tanık oluyoruz. Şimdi süresiz nafaka aslında kanunda bunun süresiz olmadığı da düzenleniyor. Yani süresiz nafaka kampanyası nafaka hakkının varlığını ortadan kaldırmaya dönük böyle çok sistematik bir kampanyaydı. Kadınların yıllarca mücadeleyle elde ettikleri kazanımlara dönük başka kampanyalar da örgütlenmişti o dönem. Bunun sonunda biz böyle bir düzenlemenin geleceğini, Anayasa Mahkemesi bunu iptal edeceğine emindik. Yani bunu öngörmüştük maalesef. Süresiz nafaka tartışması aslında kanunun, işte mevzuatın kasten, kasıtlı olarak da yanlış yorumlanması, aksettirilmesi ya da bununla ilgili aslında bir dezenforme edilmesi diye yorumluyorum ben. Daha önce Diyarbakır Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi'nin arkadaşlarının bununla ilgili çok detaylı bir çalışması var. Bir alanda da bir çalışma yaptılar onlar. Şimdi diyor ki nafakaya karşı mücadele veren işte birileri, örgütler, oluşumlar, kolektifler süresiz nafaka erkekleri mağdur ediyor. Süresiz nafaka bizim yaşamımıza, maddi varlığımıza dönük bir şeydir, bir saldırıdır diyenler dahi var. Ama hepimiz biliyoruz kanunen nafakanın azaltılması, nafakanın düşürülmesi, artırılması, nafakanın kaldırılması gibi de imkanlar tanınıyor. Dolayısıyla aslında süresiz nafaka diye bir şey yok ve süresiz nafaka varmış gibi kampanyalar düzenlenmesi de yani bir organizasyon kadın haklarına, kadınların total toplam haklarına dönük organize bir saldırı. İşte bu saldırının bir parçası İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi aslında anayasaya aykırı bir şekilde tek taraflı olarak feshedildi. Genel kurulda bunun oylanması ve fesih olacak idiyse böyle olması gerekiyordu. Şimdi nafakalarla ilgili biz şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında biraz buna değinmek istiyorum ben. Derdest dosyalarda tedbir
0: Özür dilerim
1: nafakası...
0: Deren Hanım. Siz mesela Diyarbakır Barosu'nun bir çalışmasını söylediniz. Aslında bu karar Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden yapılmış bir başvuru yine Anayasa'nın 152. maddesine göre ve Medeni Kanunu 175. maddesi tartışılıyor. Burada da gene meclisten bu düzenlemenin 9 ay içinde yeniden yapılması konusunda da bir açıklama var. Sanıyorum bu çerçevede bir kere daha değerlendirmek gerekecek.
1: Şimdi ben o zaman hatırlattınız. Ben şu şeyden biraz bahsedeyim. 2011'de Kestel Asli Hukuk Mahkemesi yapıyor bu başvuruyu. Süresiz nafaka olmasın, bu anayasaya aykırıdır diyor ve böyle bir başvuruda bulunuyor Kestel Asli Hukuk Mahkemesi. Şimdi Diyarbakır Barosu 31 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla bir şey paylaştı ve bu şunu ortaya koydu. Çok dosya inceledi arkadaşlar. Yani bu çalışma uzun bir emek gerektiriyordu ve epeyce bir çalıştılar. Ve 1897 adet dosya incelediler. Ve bununla ilgili şuna değiniyorlar. Şimdi şöyle bir iddia vardı. Kadınların nafakaya güvenerek boşanma yoluna gittiği diye bir iddia atıldı ortaya. Bu iddia ana akım televizyonlarda, gazetelerde yazıldı, çizildi ve konuşuldu. Tam olarak aslında buna benzer magazinel şeylerle, tespitlerle bir saldırı başladı bir yandan da. Şimdi bunun böyle olmadığını o dönem için söylüyorum. Yoksulluk nafakası miktarı ortalamasının 200 TL'yi geçmediğini, hatta bunun çoğu zaman altında olduğunu tespit ettiler arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Ve bu nafakayla bir zenginleşmenin olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Nafaka başlı başına bir kadın haklarına dönük sistematik saldırının aslında en başındaki o başlı başına bir saldırı öznesi oldu. Fakat şöyle sorunlar vardı. Bu saldırılar dahi başlamadan önce, yani yıllardır var bu uygulamada, sizler de bununla tanık olmuşsunuzdur. Derdest dosyalarda tedbiren hükmedilen nafakaların tahsil edilemediği, nafaka şikayeti yapıldığında bunlarla ilgili bir tazyik hakkı hükmü var. Bunların uygulanamadığı, şikayet yoluna gidildiğinde yine bir sonuç elde edilemediği ve nafaka yükümlüsü olan ve aslında da gelir durumu iyi olan nafaka yükümlüsünün nafaka ödeme borcunu da yerine getirmekten her türlü imtina ettiğini biz biliyoruz. Bu yıllardır böyle. Ama buna rağmen nafaka ile ilgili böyle bir dezenformasyon yaratıldı ve günün sonunda Kestel Mahkemesi'nin başvurusu neticesinde geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka dediği şeyi iptal etti. Bundan sonra daha da yani artık yani bir engel kalmadı mahkemelerin önünde kendilerince. Bundan sonra maalesef nafakaların tahsili ya da nafaka hükümleri nafakaya hükmetme konusunda biz çok fazla sorunla karşılaşacağız. Bu da sadece yine tartışma konusu edilen kısa süren evlilik meselesi de gündeme gelmeyecek. Uzun süren evliliklerde de, müşterek çocukların çok fazla olduğu evliliklerde de kadının hiç geliri olmadığı, yani ev kadını olduğu evliliklerde de biz bu sorunla karşılaşacağız. Yani bütün bunlar aslında bir arada düşünülmeli. Yani 6.284 bağlamında düşünülmeli, İstanbul Sözleşmesi bağlamında düşünülmeli, sadece nafaka bağlamında değil. Siz adım adım yavaş yavaş bütün kazanımlara yönelik sistematik saldırının bir parçası ve kadınların eşit yaşam koşullarını daha da eşitsiz bir duruma getiren, zaten iş yaşamında hala çok dezavantajlı olan kadınların ekonomik varlığını iyice artık tekteye uğratacak bir şey kaldı ki müşterek çocukların bakım ve onların bakım temel ihtiyaçlarıyla ilgili yükümlülüğünü aslında sadece velayetin genel olarak verildiği anneye, kadına yükletilmesiyle sonuçlanacak diye düşünüyorum. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ha, şey söylemiştim. Zaten hükmedilen nafakalar çok uzun süredir komik rakamlar. Gerçekten zaten tahsil etmekte zorlanılıyor pratik olarak. Hükmedilen nafakalar da oldukça komik, çok düşük ve şöyle kararlarla da biz bundan 3 sene önce falan karşılaşmaya başlamıştık. Süreli nafaka hükmü altına alınıyordu aile mahkemesi kararlarıyla. Yani süre belirtilmeksizin nafakaya hükmedilir. İşte davadan alınarak davacıya verilmesine denir ve süre belirtilmez de. Fakat 3 senedir bilhassa İstanbul'da mesela Küçükçekmece adliyelerinde ben şahsen buna benzer şeylerle karşılaşmaya başlamıştım. Süre takdir ediyordu hakim. Süre belirliyordu. Bu nasıl oldu? Ya bu Türkiye'de yargı kararları, mahkeme kararları, hükümler böyle sanki birisi düğmeye basmış herhangi bir düzenleme olmadan, kanuni düzenleme olmadan ya da herhangi açık, aleni bir hukuki tartışma, hukuki teknik tartışma olmadan sanki böyle kulaktan kulağa, el altından ve bir talimatla veriliyor ve belirleniyormuş gibi
0: Onu
1: oluyoruz.
0: ısıtılıyor diyorsunuz önce.
1: Evet hocam, yani böyle şu örneği vereyim. Hani konudan bağımsız değil bu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını biliyoruz, hepimiz buna tanığız. İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden bir süre önce, yani bu bir yıllık bir zaman diyelim, hadi buna kabaca, bu bir yıllık zaman dilimi içerisinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz aile mahkemelerinde savunmalarımıza bunları koyduğumuzda, bunu ifade ettiğimizde hakimlerden yana şöyle şeylerle karşılaşıyorduk. Yani bunun konumuzla ilgisi yok. Biz medeni kanun tartışıyoruz. Burada boşanmayı tartışıyoruz. Medeni, burada konumuz alanımız medeni kanun gibi karşılıklarla da denk geliyorduk. Yani bunlara tanık oluyorduk. Ve kadınlar kendileri için en pratik alan olan karakollara gittiklerinde oralardan geri döndürülmeye başlamışlardı. Yani bu da bir aktarım. Şimdi kadınların adliyelere erişimi o kadar kolay değil. Evet, adliye vatandaşın hak arama alanlarından biri. Hani değil mi öyle? Yani kimliğini alır yanına, kapıdan 50 kere aranır, gider. Orada da hakkını aramaya çalışır. Ama öyle olmuyor. Yani savcıya erişim, şikayet mercilerini işletme, bunlar çok zor. Karakollara gidin diyorduk biz bu kadınlara ve ben tehdit altındayım, uzaklaştırma istiyorum dediklerinde, ki 6.284'ü de zikredemiyorlardı. Geri döndürüyorlar, döndürüyorduk polis onları ve bu bizim çalışma kapsamımızda değil. Bu şey, tehdit altındayım, uzaklaştırma istiyorum dediklerinde, ki 6.284'ü de zikredemiyorlardı. Geri döndürüyorduk polis onları ve bu bizim çalışma kapsamımızda değil. Bu şey, bu

0: Kazanmış Mağdur Kocalar Derneği gibi derneklerin sistematik olarak sürdürdüğü kampanyalar vardı. Arkasından zaten İstanbul Sözleşmesi feshedildi ve daha sonra açık açık 6.284'ün artık hükümsüz olduğu, 6.284 sayılı yasanın uygulanamayacağı gibi polis beyanlarına tanık olduk. Yani vatandaş oraya gittiğinde eğer kendisinin yanında vekil yoksa, vekilsizse orada zaten buna kanıyordu, inanıyordu ve arayıp işte avukatının yasa kaldırılmış, bize öyle dediler falan diyordu. Bunlar hep bir bütünün parçası. Yani ben bunların farkında olmadan ya da çok basit işgüzarlıkla yapıldığını düşünmüyorum. Nafaka ile ilgili verilen şu kararda tam olarak bunun bir sonucu, yani bütün bunların neticesinde gelen bir şeydi ve bundan sonra maalesef adım adım, pardon, arkadan ısrarla biri arıyor, çok özür dilerim. Bundan sonra da sistematik olarak başka mağduriyetler yaratacak hak budanmalarına tanık olacağız. İşte ama şey, yani sosyal medya kampanyalarıyla, devlet eliyle ve sosyal medya kampanyalarıyla bu yürütüldü uzunca bir süredir ve nafaka, süresiz nafaka iptal edildi. Bundan sonra ne olur? İşte 2 aylık, 3 aylık ya nafaka talepleri reddedilir ya da 2 aylık, 3 aylık, 1 yıllık çok böyle cüzi nafakalara hükmedilir. Ama benim merak ettiğim şey şu. Şimdi iştirak nafakası diye bir şey var. İştirak nafakası, hadi burada kadınların zenginleştiği ya da kadınların emek göstermeden para aldığı ve nafakayı bir geçim vesilesi yaptığı söyleniyor. Peki müşterek çocuklar açısından nasıl düzenleme olacak ya da orayı nasıl tanımlayacak? Yani aslında kanunun, mevzuatın lafzı da çok açık. Yani çocuklarla ilgili durum da çok açık. Peki burayı idare, yargı nasıl tanımlıyor? Ve bundan sonra nasıl kararlar gelecek? Ben çok merak ediyorum.
1: Aslında sizin hem İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hem de bu nafaka tartışmaları ile ilgili söylediğiniz şey çok doğru. Bu önce yani bir sene önceden veya işte 6-7 ay evvelden sosyal medyada, gazetelerde, basında, işte televizyonlarda konuşuluyor, pişiriliyor ve sonra bir şekilde bunun sonuçları ortaya çıkıyor dediniz ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözleşmenin aslında da bir insan hakları sözleşmesi olarak Anayasanın 90. maddesine göre tıpkı medeni kanun kadar işlevsel olan veya iç hukuk normu olan bir insan hakları sözleşmesi olduğunu biliyoruz. Yani bu gerekçeleri de çok doğru değil. Ama şimdi sizin söylediğiniz gibi bu pişirilmenin sonuçlarını şuradan anlıyoruz. Mesela Adalet Bakanlığı'nın bu Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da yaptığı açıklamadan sonra bir açıklaması var. Mesela diyor ki orada bundan sonra hakkaniyete uygun yeni bir model olacaktır. Bu yeni modelde de işte belli kriterler dikkate alınacaktır. Mesela işte tarafların evlilik süresi, tarafların yaşları, sağlık durumları, ekonomik koşulları. Bu ekonomik koşullar zaten önce de nafaka hükmedilirken değerlendiriliyordu. Çalışma imkanları ve kusur oranları bir daha de kusur oranları. Bir de ben bu nafakanın aslında yani bu toplumda ekonomik olarak güçsüz olan kadınlar için sosyal devlet ilkeleriyle konulmuş düzenlemeler olduğunu düşünüyorum ve halen de kadınların ekonomik güvenceleri olmayan, sosyal güvenceleri olmayan statüleri olduğunu, konumları olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da sanıyorum kadın örgütlerinin hem bu Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili hem de bundan sonra Adalet Bakanı'nın açıkladığı işte kriterler şu olacak diye çalışmalarını bu karardan evvel başlattıklarını anladığımız çalışmalar sırasında ciddi bir iş düşecek kadın örgütlerine diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Yani şimdi şeyi hepimiz biliyoruz. Yani bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz, daha iyi biliyorsunuz. Yani bütün haklar mücadeleyle kazanıldı. Kadınların kazanımları da böyle. Yani asırlar süren küresel, internasyonel bir mücadelenin sonucu bu. Ve ama nafakayla ilgili ya beni çok üzen bir şey. Bu dezenformasyon o kadar işe yaramış ki etkilemiş, yani bunu kabul etmek gerekiyor nafakayla ilgili. Belki de biz anlatamadık, bilmiyorum. Belki de bizde de var eksiklik. O kadar işe yaramış.

0: ki nafaka aleyhine çok farklı kesimlerden beyanlar alıyoruz ama yani bunun böyle olmadığını hani toplumdaki genel kanının aksine yani bunun bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de alakalı olduğunu, aslında nafakanın erkekler tarafından da talep edilmesi mümkün olduğunu falan anlatmak gerekiyor. Çünkü kadınların istihdama katılımı erkeklere göre çok düşük, çok kısıtlı, çok dar. Ve sizin de hani dediğiniz bağlamda şey de var. Bu kadınların istihdamına dönük politika da yok ortada. Yetersiz demeyeceğim, yok. Çünkü bütün bu süresiz nafaka tartışmaları, sözleşme, İstanbul Sözleşmesi ve aslında ondan doğan 6.284 sayılı yasaya dönük saldırılar, kadınların haklarının tartışılması aslında 2012'den buraya kadar yoğunlaşmış. İşte kürtaj hakkı meselesi, yine bir takım bürokratların ettiği laflar, kadınların aile içerisinde konumlandırılmak istendiğinin bir göstergesi. Yani kadın evde, ailenin içerisinde var olsun. Hani en yüce kariyer anneliktir. Böyle olsun, kadın annelik kariyeri yapsın gibi gibi gibi. Yani bunu belki...
1: Aile içindeki bütün olumsuzluklara rağmen, yani bakın işte Anayasa Mahkemesi kararı, arkasından da yeni yasal düzenleme çerçevesinde artık bizim ayakta kalmamızı sağlayacak nafaka ile ilgili de düzenlemeler çok aleyhimize olacak. O zaman bir sesimizi çıkarmayalım, boynumuzu eğelim, el ete küpelim. Bu evlilik içindeki şiddetten, baskıdan ve olumsuz koşullara karşı bir itiraz etmeden kalalım diye bir psikolojik ve ortamda doğacaktır diye düşünebiliriz belki.
0: Ya evet, çok haklısınız. O sebeple sizin söylediğiniz şey çok önemli. Yani hem sivil toplum örgütlerine genel anlamıyla hem de kadın örgütlerine çok iş düşüyor. Yani biz şeyi anlatmak durumundayız. Tamam, biz hukukçuyuz ve hukukun teorisini konuşuyoruz. Teorik tartışmayı elbette yapıyoruz ama hukuk toplumsal bir şeydir. Onun için bizim uygulamaları, hukukun lafzını kitleye, topluma anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmak zorundayız. Çünkü bir haklar toplamıdır aslında burası ve kadınların haklarının farkında olması lazım. Yani toplumun tüm kesimlerinin haklarını bilmesi gerekiyor. Yani temel hakların farkında olması gerekiyor. Bu kadınların temel haklarının. Ya çabamız da aslında bunun için. Bunun için çabalıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tek tek izah etmeye çalışıyoruz. Yani programdan hemen önce bir kadın beni ağlayarak aradı. Yani programın ilk kısmına da denk geldi hatta. Yani kocaman evlatları olan bir kadın eski eş tarafından tehdit edildiğini, bu denli bir tehdide maruz kalacağını hiç tahmin etmediğini, çocuklarının babası olarak ona aslında yine de güvendiğini, bunları yapmasına ihtimal vermediğini anlatıyor kadın ve karakola gitmeye korkuyor. Yani evinden çıkacak, 3 adım ötedeki karakola gidecek ama evde kalmış ve ne yapacağını bilemiyor. Gerçekten programdan hemen önce aradı bu kadın ve müntelik bir örnek değil. Bu artık çok sistematik bir halde karşılaşıyoruz bununla. İşte tam da istenilen şey şu: eve kapan, dışarıdan kork, çıkma dışarı, ben varım, ve kadın düşmanı bir algı, kadın düşmanı bir yönetim var. Senin yerin orası, diyor kadına. Bunu böyle okumak gerekiyor. Bunu böyle anlatmak gerekiyor. Yani gerçekten çok üzücü. Ben çok etkilendim. Yani uzun zamandır bu alanda çalışıyorum ama etkilenmemeyi başaramadım. Yani rahatsız, yani duygulanmamayı başaramadım mesela. Böyle bir şey
1: Genel
0: var.
1: olarak zaten kadınlar toplumun yarısı. Toplumun yarısını oluşturan bu kadar ciddi bir sayının, ki kadının özellikleri, kadının toplumdaki yeri, aile içindeki yeri, bunları tartışmaksızın toplumun yarısıyla ilgili bir yarayı, bir sorunu, sosyal bir gerçekliği ve bunların sonuçlarını tartışmadan, yani bu ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiş sayılmayız. O bakımdan yani bireysel meseleler değil, bu bütün toplumun meselesi diye görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Ama hakikaten bundan sonra hazırlanacak yeni yasal düzenleme ile ilgili de ciddi bir çalışma yapılması gerekliliği ortada açıkça görünüyor.
0: Evet, bunun için de bizim meslek odamız, meslek örgütümüz olan baroya, baromuza da, barolara da çok iş düşüyor gerçekten. Çünkü bir tedirginlik yaratıldı. Yani ben mutsuz bir insan değilimdir aslında ama somut olarak böyle söylemek durumundayım. Kadınlar açısından son derece güvensiz bir ortam var şu an. Yani tehditlerin havada uçuştuğu, polis ya da adliye beni kesmez. Ben senin çok yakınındayım, nefesim arkanda diye cümlelerin işte erkekler tarafından sarf edildiği bir koşul var şu an. Yani bu kadar rahat, bu kadar aslında erkek şiddetinin, hani kadına yönelik erkek şiddetinin çok çoklu şiddetin teşvik edildiğini görüyoruz maalesef. Bütün bunlar böyle okunmalıdır. Yani nafaka da bunun parçası. Bu da aslında bir ekonomik şiddet ve evli çiftlerde erkeğin ev kadını olan eşinin evde yemek yapması için para bırakmadığı, yani ekonomik şiddetin boyutları çok yüksek, para bırakmadığı, çalışıyorsa
1: Diren Hanım,
0: kadın, adamın,
1: Diren Hanım,
0: evet,
1: süremiz aslında doldu. Son
0: daha,
1: sözlerimizi söyleyelim.
0: tamam.
1: Evet.
0: Son söz şu, hep beraber bir mücadele gerekiyor. Bunun için toplumsal bir mücadele gerekiyor ve sivil toplum gerçekten çok önemli. Ve sivil toplum bunu izah etmek zorunda. Sivil toplum örgütleri. Sivil topluma bunu izah etmek zorunda. Mücadeleyle kazandı bunu kadınlar. Mücadeleyle gasp edilen
1: Sürdürecek.
0: haklarını alacaklar.
1: Evet, 11 Haziran 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında bugün iki önemli Anayasa Mahkemesi'ni konuştuk. İkinci bölümde Avukat Diren Cevahir Şen'le bu kamuoyunda süresiz nafaka mı yoksa gerçek bu değil mi? Bunları konuştuk. Bunun olası sonuçlarını ve çıkacak olası yeni yasal düzenlemenin nasıl olması gerektiğini konuşmaya da devam edeceğiz. Onun için yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim. Diren Hanım'a da tekrar teşekkür ederim. Aynur Hanım.
2: Hoşça
0: Ben de
2: kalın.
0: teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Diren Hanım.
0: Teşekkürler.
3: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Songur ve Nedret Durukan'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Dağtekin'e teşekkür ederiz.
7: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün yayın konuğumuz Youth Hub'ından Toplum Gönülleri Vakfı proje uzmanı Yasin Bulat. Kendisiyle 2016'dan bu yana Batı Balkanlar ve Türkiye'de gençlerin sosyal, ekonomik ve politik katılımını izleyen Youth Hub Ağı'nın gerçekleştirdiği Gençlik Katılım Endeksi araştırmasının son bulgularını konuşacağız. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Bulat, eğitimde toplumsal cinsiyet politikaları, Ademi merkeziyetçilik üzerine çalışmalar yürüttü. 4 yılı aşkın süredir farklı ülkelerde gençlik alanında çalışan Bulat, kapasite geliştirme, katılımcı demokrasi ve topluluk geliştirme odaklı programlar tasarlıyor. Avrupa Gençlik Forumu'nun eğitmen havuzunda yer alıyor. İnsan hakları, demokratik katılım ve gençlik hakları üzerine aynı zamanda birçok eğitim gerçekleştiriyor. Merhabalar.
1: Merhaba, beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Öncelikle Youth Hub Ağı nedir? Biraz bize kısaca bahsedebilir misiniz? Girişte de belirttiğim üzere çıktılardan konuşacağız ama Batı Balkanlar ve Türkiye'de bu ağ nasıl çalışmalar yürütüyor? Söz sizde.
1: Aslında Youth Hub ve BT, Batı Balkanlar ve Türkiye 10 yıldır gençlerin Batı Balkanlar ve Türkiye'de sosyal, ekonomik ve politik katılımını çeşitli göstergelerle ölçen ve bu göstergeleri kamusal tartışmalara sonrasında da politik önerilere dönüştüren bir ağ. Bu ağ sadece katılımın sonuçlarını incelemiyor, aynı zamanda katılımı kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörleri de, politikaları da inceliyor. Bir de bu alanda verilerin varlığı çok önemli. Türkiye ve Batı Balkanlar'da bu konuda oldukça zayıf durumda. Bu nedenle var olan ve olmayan veriler içinde görünürlük çalışması yapıyor. Son olarak şeyden de bahsedeyim, nerelerde çalıştığımızdan tam olarak. İlk başta 5 ülkeyle başlasa da şimdi Batı Balkanlar 6 ve Türkiye'de, yani Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Türkiye, Bosna Hersek ve Kosova'da çalışıyor.
0: Çok güzel. Kısaca şunu sormak istiyorum. Dediniz ki veriler önemli hem Batı Balkanlar'da hem Türkiye'de aslında gençlik üzerine çok fazla veri yok. Biz endekslerle veri üretiyoruz. Merakımdan soruyorum. Verileri üretmek için nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Gençlerde anket uygulaması mı yapıyorsunuz? Yüz yüze görüşmeler mi yoksa odak grup tarzı görüşmeler mi?
1: Aslında bu ağın en güçlü yanı bence gizlenmiş verileri ortaya çıkartmak. Biz kendi odak grubu çalışmamızı ya da anketimizi yapmıyoruz. Devletler bu verileri üretiyorlar ama kamuoyuyla paylaşmıyorlar ya da önemli aktörlerle paylaşmıyorlar. Biz de bu ağ sayesinde işte TÜİK'in hazırladığı, Cumhurbaşkanlığının hazırladığı, bakanlığın hazırladığı, Türkiye'de örnek vermek gerekirse, ama genel olarak paylaşmadığı ya da işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri onlardan direkt talep ediyoruz ve bu verileri paylaşmaya aslında çalışıyoruz.
0: Aynı durum Batı Balkanlar için de mi geçerli?
1: Tabii ki. AB uyumlaşma sürecinde aslında verilerin varlığı ve görünür olması çok önemli. Ama herhangi bir Batı Balkanlar ülkesi veya Türkiye bu konuda oldukça zayıf durumda. Endekste bundan da bahsediyoruz. Tüm ülkeler, bu ağda çalışan tüm ülkeler, biraz önce bahsettiğim görece gizli kalmış verileri gün yüzüne çıkartmak için çalışıyor.
0: Peki, güzel. Gençlik katılım endeksi fikri aslında nasıl gelişti? Endeks gençlerin hangi alanlardaki katılımlarını ölçmeye çalışıyor?
1: Aslında böyle baktığımızda Türkiye'deki gençlik çalışmalarına Avrupa'dan çok fazla şey devşirmiş durumdayız. Ama Türkiye'deki gençlik sorunları Batı Balkanlarla oldukça benzer durumda. O nedenle aslında YouTube Batı Balkanlar ve Türkiye coğrafyasında çalışıyor. Çünkü birbirimizle alakalı benzer sorunlarımız var. Bu endeks fikri de katılımı kolaylaştıran ve zorlaştıran koşulları nasıl politika üretme süreçleri için gün yüzüne çıkartabiliriz? Bunları nasıl tartışmalara dönüştürebiliriz? Aslında onu anlamaya çalışıyor. Endeks de gençlerin sosyal, politik, ekonomik katılımını anlamaya çalışıyor. Ama bunu özellikle kesişimsel bir yerden ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yerden yapmaya çalışıyor. Tüm verilerimizi kadınlar ve erkekler üzerinden ayırt etmeye çalışıyoruz. Ve yine gençlerin farklı kimliklerinin bu katılım süreçlerini nasıl etki ettiğini de anlamaya çalışıyoruz. Bunu da ülkeler arasındaki ortak trendleri takip ederek ve yıllık değişimleri takip ederek yapmaya çalışıyoruz. Son olarak da şunu çok iyi biliyoruz. Endekste buna da ayrı bir alan ayırdık. Biz politikalara ve katılımı kolaylaştıran ve zorlaştıran şeylere odaklansak da uygulamalar ve politikalar her zaman aynı şeyler olmuyorlar. O nedenle sadece politikaların varlığını veya yokluğuna değil, bu varlık ve yoklukla neler olduğuna da, ne sonuçları olduğuna da odaklanmaya çalışıyor endeks.
0: Peki şimdi sanırım yaklaşık bu katılım, gençlik katılım endeksi 2016'dan bu yana her yıl tekrarlanıyor. En son zaten biz 2024'ü konuşacağız ama oraya gelmeden önce aslında siz de dediniz Batı Balkanlarla Türkiye gençlerinin sorunları benzer. Bu 9 yıllık süreçte biraz böyle ülkeler arası karşılaştırmalı bir şekilde ne gibi değişimler söz konusu? Sadece hem gençler bazında hem de aslında ülkeler bazında da yani Batı Balkanlar ve Türkiye'de ne gibi akslar değişti?
1: Aslında çok bir şey değişmedi. Rapor bunu böyle gözler önüne oldukça güzel bir şekilde sunuyor. Raporun söylediği ve savunuculuğu yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi de bu. Endeksin var olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Büyük bir durgunluk söz konusu. Çeşitli değişimler oluyor. İşte yıllar özelinde işte. Çeşitli yeni kurumların gelmesi o ülkelere ya da ülkeler arasındaki bağların güçlenmesiyle birlikte farklı göstergelerde kısa dönemli ya da uzun dönemli değişimleri gözlemlemek mümkün. Ama böyle geriye döndüğümüzde, geriye doğru bakıp böyle büyük resmi anlamaya çalıştığımızda yapısal engellerin varlığından dolayı çok da böyle iyi ki böyle olmuş da eskisine dönmemişiz ya da iyi ki böyle gelişmeler olmuş dediğimiz büyük şeyler olmuyor. Tüm kazanımlar görece minimal aslında. En çok nerede gelişme var derseniz en çok ekonomik katılımda gelişme var. Bunu belki kabul etmek hepimiz için kolay değil çünkü hepimiz bu ekonomik buhranın içerisindeyiz tüm bölgede. Ama ekonomik katılımı arttıran, özellikle kadınların katılımını arttıran, girişimcilik konusunda destek veren, üniversite sonrasında gençlerin işe girmesi konusunda destek sağlayan programların olması, politikaların olması, ekonomik katılımının görece diğerlerine göre tutarlı ilerleme sağlamasına neden olmuş. Bir de şeyden bahsetmeyi çok önemli buluyorum. Diğer taraftan da politik katılım bu bölgede hiçbir zaman istendik seviyede artmıyor. Hala böyle 2016'da ne ölçülüyorsa şu anda da benzer sayılar ölçülüyor. Bu da işte o en başta bahsettiğim yapısal engellerin ne kadar aşılmasının zor olduğunu ve bir diyalog ortamının, katılım ortamının bunları çözmek için en önemli şey olduğunu bir defa daha gösteriyor aslında.
0: Şöyle tabii şimdi dediniz ki aslında Batı Balkanlarla Türkiye'nin sorunları benzer sorunları var. Ama yine de bu benzer sorunların içinde Türkiye'ye en benzeyen Batı Balkan ülkesine yani hem yapısal sorunları açısından hem de diyelim, gençlik profili açısından yönetimsel politik kararlar açısından en benzeyen ülkenin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Bence bu bayağı zor bir soru. İki tane cevabım olduğunu söyleyebilirim. İlki Sırbistan. Sırbistan'da Türkiye gibi çeşitli farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların gençler üzerinde de büyük etkiler yarattığı bir ülke. Ve yine politik katılım sistemimizin de benzer olduğu bir ülke. Bir de Makedonya. Makedonya'da özellikle sosyal katılım alanına bize çok benziyor. Orada da gençlerin eğitimle olan ilişkisi ve işte eğitim sonrası işte bu yaygın eğitime olan katkıları işte yoksullukla olan ilişkileri Türkiye ile benzer seviyede.
0: Zor ama çok güzel
1: Şeyi de söylemek
0: yanıtladınız. Tabii.
1: şeyi de söylemek istiyorum. Türkiye peki ne konuda farklılık gösteriyor? Türkiye'nin bu 7 ülke arasında farklılığı en çok gösterdiği alan genç kadınlar ve genç erkekler arasındaki fark. Türkiye gerçekten bu 3 alanda da tüm verilerde genç kadınlar ve genç erkekler arasında büyük bir uçurumun yaşandığı ülke. O nedenle yaptığımız politik önerilerinde de genç kadınların katılımını oldukça önemsiyoruz.
0: Peki. Şimdi aslında bize bir çerçeve sunmuş oldunuz. Bu gençlik endeksinin 9 yıldır neler yaptığıyla ilgili. Şimdi 2024 son endeksiniz. Aslında gençlerin politik, ekonomik ve sosyal katılımı açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor ve en görünür temel sorunlar neler?
1: Şunu söyleyerek başlayabilirim. 2026'nın yarısına geldik. Neden hala 2024 ile konuşuyoruz diye. Endeks dediğim gibi önce devletlerin çeşitli verileri paylaşmasıyla başlıyor. O da işte yaklaşık yarım yıl sürüyor. Sonra onların incelenmesi falan işte 1,5 yıl olmuş oldu bu şekilde de. O nedenle burada söylediğimiz her şey en güncel verinin olmadığının biz de farkındayız. Bunu hani küçük bir ön bilgi olarak söylemek istedim. Neler oluyor? Nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Biz şu şekilde araştırmamızın sonuçlarını yaygınlaştırıyoruz. Her ülke her katılım alanında bir puan alıyor ve genel bir katılım puanı alıyor. Türkiye'nin genel katılım oranı yani sosyal politik ve ekonomik katılım puanı 100 üzerinden 59,9 yani neredeyse 60. Peki diğer ülkelerde durum ne? Diğer ülkelerde de aslında en düşük 50'lerde puanlar, en yüksek de 70'lerin ortasında. Türkiye bu Batı Balkanlar coğrafyasında biraz ortada kalıyor yani. En düşük puanımız 28,1 ile politik katılım. Bunun da neden olduğunu birazdan paylaşma şansım olur. En yüksek katılımımız da 77,9 ile
0: Ekonomi.
1: ekonomik katılım. Sosyal katılım da 73,8 aslında. Sosyal katılımda sadece şöyle bir uyarı geçiyoruz. Sosyal katılım görece daha yeni bir katılım kategorisi olduğu için politika alanlarında da orada tüm verileri her zaman bulamıyoruz. Bu da aslında endeksi devam ettirmek için bize itici bir güç oluyor. Yine böyle en iyi alan ekonomik alan olduğu için biraz oradan veriler paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu endeksin ortaya da sunduğu ev gençliği kavramı. Türkiye'de ev gençliği oranı puanı 25,9. Bu AB ortalamasının iki katı, yani iki katından birazcık daha da fazla. Ama ev gençliğinde bizim asıl altını çizmek istediğimiz oran genç kadınlar ve genç erkekler arasındaki işsizlik oranı, yani ev gençliği durumu. Burada bölgedeki en büyük uçuruma sahibiz. Genç erkekler ve genç kadınların işsizliği arasında 20 puanlık bir fark var. Ve bunun işte çeşitli nedenleri var. Oldukça karmaşık sistemlerin neden olduğu. Bir diğer önemli veri bizce her 5 gençten bir tanesi derin yoksulluk riski altında. Bu sadece Gençlik Katılımı Endeksinin söylediği bir şey değil. Toplum Gönülleri Vakfı olarak biz de her sene araştırmalar yapıyoruz. Ve orada da gençlerin %80'inin eğitim hayatları sonrasında ekonomik sıkıntılardan dolayı muhtaç olma korkusunun olduğunu gördük son araştırmamızda. Yani bu oldukça derin bir şey aslında. Yine beni şaşırtan bir bilgi. Erken okul terkinde AB hedefinin iki katı durumdayız. Yani insanlar okula başlasa da Türkiye'de okullaşma iyi bir seviyede olsa da çeşitli nedenlerden dolayı, çoğu zaman ekonomik nedenlerden dolayı gençler okulu terk etmek zorunda kalıyor. Son olarak da benim en çok içerlediğim veri diye söyleyebilirim. Türkiye bu 7 ülke arasında ulusal gençlik yapısına sahip olmayan tek ülke. Yani Türkiye'de GoFor var, Ulusal Gençlik Konseyi olarak tanınan. Ama devlet nezdinde bu tanınmadığı için raporda bunu alıyor. Ve belediyelerin %64'ünde bir gençlik yapısı yok. Aslında belediyeler kanunu yeterli nüfusa sahip tüm belediyelere bir gençlik meclisi açma zorunluluğu veriyor. Ama bu da politika ve uygulama arasındaki farklardan bir tanesi aslında.
0: Şimdi çizdiğiniz böyle bir tekrarlamak gerekirse ev gençliği Türkiye endeksinin sonuçlarında değil mi? Ev gençliği ve derin yoksulluk ve erken okul terki ön plana çıkıyor. Peki ben sadece dinleyiciler için sormak istiyorum. Burada sosyal katılım dediğimizde aslında neyi anlamamız gerekiyor? Ekonomik katılım dediğimizde belki bu soruyu en başta sormam gerekiyordu. Ve politik katılım demek dediğimizde neyi anlıyoruz aslında?
1: Ekonomik katılımdan başlayayım. Bence en kolay anlaşılabilecek kategori o. Aslında ekonomik katılım gençlerin zorunlu eğitimi bitirdikten sonra özellikle iş piyasasına, iş gücüne katılımının ne kadar kolay veya zor olduğu. Tabii ki diğer katılım alanlarıyla hepsi kesişimsel olarak algılamaya çalışıyoruz. O yüzden ekonomik katılımın anlamaya çalıştığı bir şey aynı zamanda sosyal katılım ve politik katılımda da gözüküyor ama en temelinde bunu anlamaya çalışıyor ekonomik katılım. Sosyal katılım birazcık daha çerçevesinin çizilmesinin zor olduğu bir alan. Burada okula katılım, sosyal hayata katılım yani bir genç topluluklara erişimini ne kadar kolay. Yine adalet sisteminde bulunan gençlerin durumu nasıl? Gençler sosyal izolasyondan ne kadar sıkıntı çekiyorlar? Gibi daha böyle ekonomik ve politik olmayan diğer kategorilerin olduğu bir kısım. Politik katılımda gençlerin kendileriyle alakalı kararlara ne kadar kolay veya zor katılabildiği, burada yine temsiliyet, çeşitlilik ve diyalog alanlarını ölçmeye çalışıyoruz.
0: Peki tam da temsiliyet dediğiniz politik temsiliyet dediğiniz yerden oradan bir soruyla devam edelim. Türkiye'de gençler politik temsil açısından sınırlı yani verileriniz de onu gösteriyor. Peki kendili haklarında gençlerin kendi özne olaraktan karar alma süreçlerinden dışlanmalısı ne gibi sonuçlar doğuruyor Türkiye açısından?
1: Aslında şunu söyleyerek başlamak lazım. Bu Türkiye özelinde bir olay değil. Tüm dünyada durum böyle. Türkiye'de biz sadece kendi özelimizdeki halini yaşıyoruz diyeyim. Gençler kendileri hakkında alınan tüm kararlardan uzaklaştırılmış durumdalar şimdi. Ve şöyle bir kültür var Türkiye'de. İşte şirketler ve dernekler ve belediyeler ve işte bilmem neler genç danışma kurulları kuruyorlar. İşte siyasi partilerin gençlik kolları var, gençlik meclisleri var büyük yapıların ve bu yapılar çoğu zaman gerçek etki alanı olmayan ve böyle neredeyse bir oyun alanı gibi kurgulanmış yapılar. Bu da aslında gençlerin gerçek kararlardan uzaklaştırıldığı bir kültür yaratıyor. Hani algımız bu konuda da o kadar bozuk ki 45 yaşında birisi belediye başkanı adayı olmak istiyorum dediğinde diyoruz ki aa, genç bir belediye başkanı geliyor buraya. Bu da tabii ne yapıyor? Kurumsal bir meşruiyet sorunu oluşturuyor. Çünkü gençler orada olmadığında ve gençler hakkında bir şey yapıldığında diyor ki genç, ya benim hakkımda konuşuluyor ama ben yokum ki burada. Ben ne toplantıya katılabiliyorum ne toplantının gündemini belirleyebiliyorum. Ve tabii ki bu da alternatif katılım araçlarına yönlendiriyor gençleri. İşte sokaklara çıkılıyor, sivil toplum örgütlerinde örgütleniyor ya da kendi aralarında informal gruplar kuruluyor. Ama bu işte oluşturulmaya çalışılan demokratik sistemin bir noktada zayıflamasına neden oluyor diye hani özetleyebilirim.
0: Peki son soru. Bu üç alanda yani ekonomik, sosyal ve politik katılım için gençlerin daha önde olması için politikacıların ne yapması gerekiyor? Zaten bu endeksler aslında politikacılara masanın üzerinde sorunları tespit ederekten gösteriyorsunuz, işaret ediyorsunuz sivil toplumun zaten sorumluluğu olarak. Ne söylüyor politikacılara ve aslında toplumsal olarak nasıl bir dönüşüme bu anlamda ihtiyaç var?
1: Üç şey söyleyeceğim bence. Daha fazla diyalog alanına ihtiyacımız var. Endeks de bunun çağrısını yapıyor. Biz de bunun çağrısını yapıyoruz. Her sene politika yapıcılarla, üniversitelerle, belediyelerle bir araya gelip bu verilerin ne olduğunu konuşmak istiyoruz ve gençlerle birlikte bu süreci yürütüyoruz. Yani gelip birlikte konuşalım istiyoruz. Daha fazla fona ihtiyacımız var. Gençlik programı için ayrılan bütçe GSB tarafından %4,7. Yani Gençlik Bakanlığı'nın gençliğe harcadığı bütçe %4,7. Bu merkezi bütçenin de %1,46'sına denk geliyor. Yani gençler için %12 için yeteri kadar fon yok. Ve son olarak daha fazla veriye ihtiyacımız var. Bu veriler üretilmeli ki sorunun ne olduğu ve ayrıştırılmış veriler üretilmeli ki sorunun farklı kimliklerde, farklı alanlarda nasıl yaşandığını daha iyi anlayabilelim. Bunlar için hep birlikte daha güzel mücadele edelim. Çünkü hepimiz gençlerin ve tüm yurttaşların iyiliği için çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilmek istiyoruz.
0: Peki. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Bir de dinleyicilerimiz için şimdi bu konuştuğumuz endeks aslında erişime açık bir rapor. Nereden erişebilirler dinleyicilerimiz bu rapora?
1: Google'a Gençlik Katılım Endeksi yazdığınızda çok kolay erişebilirsiniz. Ama uthubwbt.eu yazarsanız da direkt internet sitesinde tüm 9 volüde görebilirsiniz.
0: Tekrar teşekkürler Yasin Bulat bugün bize katıldığınız için. Bir programın daha sonuna gelirken bugünkü ve önceki programlarımızı Apaçık Radyo web sitesi podcast arşivinden Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve çeşitli platformlardan dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Dağtekin'e teşekkür ederiz. That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
3: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do. You teach other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Clinton Wiley'e teşekkür ederiz.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı'nda bugün artık bayağı iyi tanımaya başlamış olduğunuzu tahmin ettim. Göver Kazancıoğlu'yla birlikteyiz ve bir EST, Espeon Svensson Trio'nun bir parçasıyla açtık. Parçanın seçimi de Göver'indi. Günün teması da Göver'in. O temaya uygun dört tane parça bildirdi playlist olarak. Ben de aralara dört parça girdim onun temasına uyarak ve bu program çıktı. Program nedir, niçindir ve neler dinledik, neler dinleyeceğiz hep birlikte Göver'den dinleyelim.
1: Çünkü EST Türkiye'de.
0: Ve gelmiş bile değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: şu
0: evvel
1: anda,
0: söyledin bana
1: evet,
0: sen.
1: Dün ayın 7'sinde İzmir'deydi. Sonra ODTÜ'de bir konser verecek. Bugündü sanıyorum veya cuma akşamı. Cumartesi akşamı da İstanat'ta. Tekrar EST'ye kavuşmanın mutluluğu içindeyiz.
0: O bayağı yüzden heyecanlı görüyorum seni.
1: Evet, evet, çok çünkü konserler dinlemekten böyle çok daha keyifli oluyor. Büyük bir coşkuyla dinliyoruz. Sürekli ayağa kalkıp bir rock dinleyicisi gibi alkışlıyoruz. O açıdan çok heyecanlıyım gerçekten. İlk parçayı da sen de birinci sıraya koymuşsun. Çok sevindim ona. Bemsha Swing'de EST Plays Monk albümünden. Gerçekten çok keyifli bir albüm. Dinleyenlere öneririm. Dinlemeyen varsa.
0: Benim ilk dinlediğim albümdü zaten.
1: Öyle mi? Çok, çok keyifli. Dilersen EST'den ikinci parçaya girelim. Calling Home, Winter in Venice albümünden 1997 yılında çıkmış bir albüm. Bu albüm de İsveçli bir grup EST. İsveç'in Grammy'sini almış bir albüm. Çok hoş bir parça. Şimdi dinleyelim. Calling Home.

0: ESD'den dinledik Esbjørn Svensson Trio, 1997'de çıkan Winter in Venice albümünden Calling Home. Neden bu kadar aşkla bağlandık biz bu ESD'ye?
1: Vallahi aslında müziğini, kendilerini görmeden müziğini dinlemiştim ve beğenmiştim ama iyi piyanoyu her zaman severim yani. Avrupalıların caz yaklaşımını da severim. Beni çok etkileyen şeylerden biri de işte Magnus Ostrom muydu? O basçının adı şu anda.
0: Evet, Magnus Ostrom.
1: Onun yayı çıkartıp çok farklı bir şekilde yaylı bas çalması. İşte Esmer Svensson'un kendisinin elini piyanoya sokup tellerden garip garip şeyler yapması. Zaman zaman elektronik kullanmaları falan. O tip yaklaşımlar beni her zaman etkilemiş olduğu için sevmişimdir ama canlı da görünce... Amerikalıların yani cazın doğduğu yerdeki caz müzisyenlerin seyirci yokmuş gibi davranmalarından sonra onların o sıcaklıkları da beni çok çarpmıştı, çok sevmiştim.
0: Esbjørn Svensson böyle kalkıyor, dans ediyor biliyorsun, evet. Dansı benim sevmemden dolayı. Bir kere ekiple çok güzel, keyifli bir şekilde.
1: Sıcak, çok sıcak bir grup yani. Soğuk bir ülkeden geliyor
0: oralara. Evet, evet çok, ki oralara öyle denir. Ama çok keyifli dinlemek onları. Bu arada basçının ismi Dan Berglund.
1: Dan Berglund. Magnus Ostrom.
0: Magnus
1: şey,
0: Vurmalılardaki.
1: Onun bir özelliği daha var. Son albümlerde dikkati çekiyor. Parça isimlerini, garip parça isimleri var ya uzun uzun ve garip anlamlı. Magnus yazıyormuş. O isimleri o buluyormuş yani. O da bence çok komik yani o
0: şeyde,
1: isimler.
0: Günlük tutuyorlar. Dinleyen hani dinleyicilerimize bir hani güzel bir imkan. Akt Müzik'in şeyinde web sayfasında girdiğiniz zaman EST'ye işte üye oluyorsunuz. Orada Magnus'un tuttuğu günlükler var.
1: Sağlam ya, biraz kalemi kuvvetli
0: evet,
1: bir adam.
0: Sadece baktım isim olarak onun tuttuğu günlükler var. Her konserle işte New York'a gittiler. O yüzden çok hoş bir adam belli ki.
1: Evet, ben sevdim zaten adamı. Şimdi Göver'in playlistini aralara sıkıştırdığım parçalardan biri de iki yıl sonra çıkardıkları bir albümden From Gagarin's Point of View. Çok ilginç bir parça. Türkiye'de de canlı her konserde çaldılar. Her çaldıklarında da biraz önce Göver'in dediği gibi rock dinliyormuşun gibi çığlıklar atılan bir parça. Gagarin's Point of View.

0: From Gagarin's Point of View albümünden. Gagarin's Point of View adlı parça bütün anlattıklarımı içeriyor değil mi? Niye ben ESD'yi sevmeye başladım öyle garip.
1: Bir de şeyle bizim tekrar aşık olduğumuz parça Doç Dodo ile çok benzer bir tema var. Çok keyifliydi.
0: Ritim olarak da tema olarak da benziyor evet. Bu 99 tarihliydi ve Göver'in playlistin arasına sıkıştırmıştım. Ben kronolojik sıraya uydum yaparken bunu. Onun için 2000 tarihinde de bir albüm vardı. Onu da ben sunacağım çünkü ben getirdim. Ya.
1: İyi ki getirdin.
0: Sağ ol. Good Morning Susie Soho albümünden dinleyeceğiz. Spam Bu Limbo.

0: Spam bu limbo. Ve kendime göre farklı parçalar seçiyorum. Farkında mısın? Elimde değil.
1: Gönlünden nasıl geçiyorsa öyle yap.
0: Aynen, teşekkür ederim. Good Morning Suzy Soho adlı 2000 tarihli albümden geldi. Dünyanın cazındasınız. Ben Jacques Coyme Göver Kazancıoğlu'yla birlikte ve sıra Göver'in seçtiği bir parçada.
1: Tamam. Piyano çalıyorum çünkü evde çalacak başka bir enstrüman yoktu demiş Espinosa.
0: Çok komik bu ya.
1: Çok, çok hoşuma gitti bunu okuduğum zaman. Çünkü esasında davul çalmayı tercih edermiş.
0: Hmm.
1: Fakat Magnus'la komşu çitli evlerde oturuyorlarmış. Yan çitte oturuyormuş Magnus. O da davul çalıyormuş. O davula geçince ben de piyanoda kaldım diyor. Küçüklükten beri çalıyorlar birlikte, ikili olarak. Ne gerçekten yani böyle ergenlikten beri.
0: Bir uyum var zaten, evet. Bayağı eski bir. Evet. Üçü hep birlikte de uzun zamandır.
1: Böyle duyunca ben de çok hoşuma gitti. Annesi de zaten klasik piyano çalıyor. Hmm. Babası da bir Duke Ellington hayranı. Evde müzikle büyümüş Esbjørn Svensson. Ve kendilerini de bir caz yapan bir pop grubu olarak söylüyorlar.
0: Bir ara öyle bir söylemleri vardı. Evet,
1: evet, evet. Şimdi yine çok güzel bir albümünden hoş bir parça. Strange Place for Snow 2002 yılında çıktı. The Message.

0: EST'den dinledik Dünyanın Cazında. The Message, Strange Place for Snow albümünden. Keyifle burada dinledik bayağı. Bütün o Keith Jarrett'ın etkilerini de konuştuk. Evet. Gerçekten de zaten Keith Jarrett ve Chick Corea'dan çok etkilendiğini söylüyor Esperance Swanson.
1: Onu da hissedebiliyorsun. Evet. İkisinin de şeyi var, havası var. Sırada 2003'te çıkardıkları bir parça, bir albüm var. Seven Days of Falling. Ve oradan bir parça seçtim ben. In My Garage.

0: In My Garage, Seven Days of Falling adlı 2003 tarihli EST albümünden dinledik bunu. EST bu cumartesi günü İstanbul'da İş Sanat'ta konser verecek. Onun için bugün dünyanın cazını EST'ye ayırdık.
1: Evet, hatta şu anda Türkiye'deler, tekrar etmek isterim kendileri. Muhtemelen cuma akşamı da ODTÜ'de bir konser verecekler. Daha önce 7'sinde de İzmir'de verdiler. Ve bu konserlerin nedeni şimdi çalacağımız albümüyle, albümün turnesi Viaticum albümü. 2005 yılında çıktı. Çok keyifli bir albüm. Oradan ilk parça 88 Days in My Veins.

0: Dünyanın cazında Esbjørn Svensson Trio'dan, EST şimdiki adıyla, Viaticum albümünden 88 Days in My Veins şarkısı parçasını dinledik. Neden EST bu kadar çok seviliyor? Bir yazılan da gerçekten pop'tan rock'a, hip-hop'tan R&B'ye her türlü denemeyi yapan bir grup. Yeniliğe çok açık ve dünyanın en iyi gruplarından biri olarak kabul ediliyor.
1: Fakat caz yani.
0: Evet, ana caz
1: şeyini hiç kaybetmiyorlar. Yani o bütün o etkilere rağmen caz ağırlık bayağı yüksek ağırlıkta. O bakımdan da seviyorum ben.
0: Evet, aynı şekilde son parçayı gireceğiz. Ayrılmak çok zor oldu EST'den ama
1: cumartesinde görüşeceksiniz.
0: Cumartesi tekrar kavuşacağız ama yine çalmak onları çok keyifliydi. Seni seviyoruz EST. Viaticum albümünden The Well Wisher.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Sizlerle bankaların 8,7 trilyon dolarlık fosil yakıt yatırımını, Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Değerlendirmesini, Bonn İklim Görüşmelerinde sivil topluma uygulanan vize engelini ve en zenginlerin yıllık 1 trilyon dolarlık iklim borcunu ele alacağız. Türkiye'den ise Afşin Elbistan davasının görüldüğü duruşmayı, Greenpeace Türkiye'nin COP31 değerlendirmesini ve Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelttiği çağrıyı ele alacağız. İlk durağımız küresel fosil finansmanı tablosu. Rainforest Action Network, BankTrack ve 7 kuruluşun ortak hazırladığı Banking on Climate Chaos 2026 raporuna göre dünyanın 65 büyük bankası 2025'te fosil yakıt şirketlerine 906 milyar dolar yatırdı. Bu geçen yıla göre %8'lik bir artış. Paris Anlaşması'ndan bu yana 10 yıl içinde bankaların petrol ve doğalgaz ve kömüre kanalize ettiği toplam para ise 8,7 trilyon dolara ulaştı. Bir Amerika Birleşik Devletleri merkezli banka 58 milyar dolarla yine bu listenin başında. Bir başka ABD bankası ve Japon bankası 47 milyar dolarla onu izliyor. Japon bankası 1 yıl içindeki artışın ise %21 görülmüş. Dünya fosil yakıt finansmanının 3'te 1'inden fazlası dünyadaki 12 banka tarafından yönlendiriliyor. Sırada gezegenin sularına dair kapsamlı bir uyarı var. UNESCO bünyesindeki Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu öncülüğünde 86 ülkeden 550 uzman 5 yıllık bir çalışma yaptı. İkinci Dünya Okyanus Değerlendirmesi Dünya Okyanus Günü'nde 8 Haziran'da yayınlandı. 1600 sayfalık bu rapor, okyanuslar üzerindeki artan baskıları ve gereken müdahaleleri tek tek belgeleyen şimdiye dek en kapsamlı çalışma. Birleşmiş Milletler Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Hill, gezegenin okyanuslarının giderek artan bir stres altında olduğunu vurguladı. Bilimin rehberliğinde ortak çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğe yol açabileceğini söyledi. Üçüncü haberimiz ise Bonn'dan. Alman Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nün yayınladığı analize göre 8 Haziran'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Görüşmelerinde küresel güneyden gelen delegelerin yine vize engeliyle dışlandığı belgelendi. 298 delegenin başvurusu sorun yaşadı. 25'ine vize tamamen reddedildi. 167 başvuru ise işleme bile alınmadı. Uluslararası Af Örgütü'nden Zimbabwe Halk Toprak Hareketi'ne uzanan 80'den fazla kuruluş, ev sahibi Almanya'ya açık mektup yazarak çok taraflı süreçlerin meşruiyetinin masada kimin oturduğuna bağlı olduğunu hatırlattı. Sivil toplumun basın erişimi de bu yıl belirgin bir biçimde daraltıldı. Greenpeace Afrika'dan iklim adaletine dair bir rapor var. Aşırı servetin iklim borcunu anlamak başlıklı çalışmaya göre dünyanın en zengin %0,01'i. Yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık iklim borcu taşıyor. Rapor iklim sorumluluğunun bugüne kadar düşünülenden çok daha küçük bir grupta yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu hesaplamanın aşırı servetin emisyon etkilerine hedef alan yapısal politikalara dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmış. Greenpeace ekibi raporu 8 Haziran'da Bonn'da başlayan SP64 görüşmelerinin gündemini doğrudan etkilemek üzere uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Çalışmanın temel önerisi mevcut iklim finansmanı tartışmalarının aşırı servete dayalı hesap verilebilirliği masaya getiren yapısal bir çerçeve içerisine taşınması. Gelelim Türkiye'ye. Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne planlanan iki yeni ünitenin çevresel etki değerlendirmesi iptali için açılan dava bugün görüldü. Davayı Elbistan, Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri ve Türk Tabipler Birliği, Tema Vakfı ve Greenpeace Türkiye birlikte açmıştı. İki ayrı bilirkişi raporu projenin kamu yararına uygun olmadığını belirtti. Toplam 688 megawattlık ek üniteler için Çevre Bakanlığı 2024 yılında ÇED olumlu kararı vermişti. Mahkeme bu kararı iptal ederse Türkiye'de inşaat sırası bekleyen yeni bir kömürlü termik santral daha kalmayacak. Karar COP31'e ev sahipliği yapacak ülkenin kömürden çıkış takvimini açıklaması için de stratejik bir kapı aralıyor. Sırada Bonn'daki Türkiye değerlendirmesi var. Yine Greenpeace haberinde bu kez Türkiye direktörü Berkan Özyar, SB64'te düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin COP31 öncesi açıkladığı küresel elektrifikasyon hedefinin hayati ve memnuniyetle karşılanan bir adım olduğunu söyledi. Ancak Özyar çelişkinin de altını çizdi. Türkiye uluslararası alanda elektrifikasyon vizyonunu savunurken yurt içinde 37 aktif kömür santralini çalıştırmaya, yenilerine de kapıyı açık tutmaya devam ediyor. Özyer'in çağrısı net. Yeni kömür yatırımlarına tam bir moratoryum ve mevcut santraller için adil bir çıkış takviminin açıklanması. Programımızın son haberi insan hakları cephesinden. Uluslararası Af Örgütü İklim Sorumlusu Ann Harrison, Bonn görüşmelerinin iki haftasında Türkiye'ye COP31 ev sahipliği üzerinden de açık bir çağrı yaptı. Harrison, ev sahibi ülkenin sivil topluma özgür bir alan açması, gazeteci ve aktivistlerin susturulmaması, iklim politikası eleştirmenlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Çağrı son yıllarda iklim ve çevre alanında gözaltına alınan, yargılanan ve seyahati kısıtlanan aktivistlerle ilgili artan kaygılar üzerine yapıldı. Af Örgütü Antalya'da yapılacak konferansı ev sahibinin temel insan haklarına bağlılığının uluslararası sınavı olarak da tanımlıyor. İklim adaleti ile insan hakları gündeminin birbirinden ayrılamayacağının altı çizilmiş Uluslararası Af Örgütü iklim sorumlusu Ann Harrison tarafından. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: economic rain. I'm a economic brain. Economic train. Economic plane. Economic rain. I'm a economic brain.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, teknik masada Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Lee Scratch Perry vardı açılışımızda. Bu hafta reggae ustası Lee Scratch Perry'nin 2019'daki ölümünden önce Mouse on Mars'la kaydettiği Special No Problem isimli albüme kulak veriyoruz. Evet, Jansen Werner ve Andy Toma ile gerçekleşen bu kayıt Domino etiketiyle geçtiğimiz cuma günü yayınlanmıştı. Haftanın albümü olarak kulak verdiğimiz bu plaktan Economic Train isimli kaydı sunduk sizlere. Reggae ve dub sınırlarını Mouse on Mars'la birlikte maharetle aşan büyük ustam Lee Scratch Perry bir parçayla da bu akşam yayında bizlere eşlik edecek. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlar var önümüzde. Açık Dergi'de saat 6 ile 7 arası kültür ve sanat çevresinden haberler aktaracağız sizlere. Etkinlik önerileriyle geçecek bu bir saatte. Melis Behlil de yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri de her perşembe akşamı olduğu gibi ondan duyarak saat 7'ye ulaşacağız ve 7'den itibaren de Açık Dergi'nin köşeleri ve konukları siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens'ten bahsedelim kısaca. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp sunduğu Eko Kozmopolitan'da Gülhan Balsoy'la buluşuyoruz. Osmanlı'da Avare Kadınlar kitabını geçtiğimiz aylar içerisinde yayınlamıştı Gülhan Hoca. 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda kadınların yaşadığı yapısal eşitsizliklere dair önemli bir bakış açısı sunuyordu Osmanlı'da Avare Kadınlar. Detaylarıyla bu akşam Deniz değerlendirecek bu eseri. Eko Kozmopolitan, Kent Hakimi'nin ve Sinemalardan Kuşağı'nın hemen ardından yayında sizlerle buluşurken Homo Ludens'te Can Kantarcı saat 7.30'da yayında. 64. yayın dönemi itibariyle aramıza katılan bir kuşağımız bu. Oyunlar üzerine düşünüyor ve konuşuyor ve de sohbet ediyoruz. Giriş bölümünü girizgahı yapmıştı geçen hafta sevgili Can. İkinci bölümde hemen konuklarını ağırlamaya başlıyor. Bu akşam saat 7.30 itibariyle yayınlanacak Homo Ludens'in ikinci bölümünde kariyeri Electronic Arts, Blizzard Entertainment ve Meta gibi dünyanın önünde gelen teknoloji ve oyun şirketlerinden geçen Giray Özil ile stüdyoda buluşuyor. Giray Özil, Türkiye'den Amerika'ya, oradan Electronic Arts ve Blizzard'a uzanan yolculuğunu anlatacak bizlere. Bir oyuncunun oyun yapımcısına dönüşme sürecini, Medal of Honor Airborne'la başlayan profesyonel deneyimi, Electronic Arts ve Blizzard arasındaki kültür farklarını, milyonlarca insanın oynadığı oyunlarda çalışmanın baskısı ve heyecanını konuştuk diyor Can. Bu bölümde oyunları binlerce kişinin emeğiyle kurulan karmaşık dünyalar olarak ele alıyor. Oyuncunun ekranında beliren deneyimin arkasındaki mühendisliği, tutkuyu, hayal kırıklıklarını ve dönüşen sektörü Giray Özil'in kişisel hikayesi üzerinden konuşuyoruz. Homo Ludens'i kaçırmayınız. Saat 7.30'da Eko Kozmopolitan'ın hemen ardından orada da Osmanlı Avare Kadınlara değindikten sonra bambaşka diyarlara uzanacağız. Evet, kabaca böyle 11 Haziran tarihli yayınımız bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Bültenimizi Girne'den bir sergi haberiyle açıyoruz. Bir müddettir Açık Dergi'de takip ettiğimiz Art Rooms'da bir solo sergi açılıyor. Bugün Eser Keçeci Suspended Between isimli sergilemesini burada gerçekleştirecek 22 Ağustos tarihine kadar detayları biraz sizlere aktaralım. Evet, hafıza, mekan ve zaman arasındaki geçişlere odaklanan bir sergi olarak tarif ediliyor Suspended Between. El yapımı ve transparan yüzeyleri üzerine kurulan minimal çalışmalar, teknik çizim, kolaj, video ve figüratif müdahalelerle izleyici karşısına çıkan bir sergi söz konusu burada. İzleyici gerçekle hayal arasında sanılan şiirsel bir dünyaya davet ettiğini belirtiyor önümüzdeki bülten. Eser Keçeci'nin 4. solo sergisi bu. Girne'nin önde gelen çağdaş sanat galerisi Art Rooms'da açılışı bugün gerçekleşti ve 22 Ağustos tarihine kadar pazar hariç her gün görülebilecek. Bu sergide sanatçı çocukluğunun sınırsız hayal gücünden beslenen imgeler aracılığıyla büyüme, keşfetme ve kendini bulma süreçlerine dair evrensel hikayelere de temas etmekteymiş. İlgisinde bizleri Kıbrıs'tan dinleyenlere Açık Dergi'de bunu tavsiye etmiş olalım. Ya da önümüzdeki aylarda yolu Kıbrıs'tan düşecekleri Girne'ye uğrarlarsa Art Rooms'a da bir göz atmalarını tavsiye etmiş oluyoruz. Ve İstanbul'a dönüyoruz hemen. Olimpos sergilerinin dördüncüsü bugün, yarın kapılarını açıyor. Taner Ceylan başlatmıştı bu inisiyatifi. Yıllardan sonra yeniden canlandırıldı Olimpos sergileri. Evet, 5 edisyonu olacak ve şimdi 4. edisyonun Natürmort odağında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Karaköy'deki eski postahanda 2 hafta boyunca görülebilecek sergide sanat tarihinde gündelik yaşam, zaman, fanilik ve ölüm kavramlarıyla ilişkilendirilen natürmort geleneğini çağdaş sanat perspektifinden yeniden yorumlayan sanatçılar bir araya geliyor. Ayşe Uluçay, Chorus of Body, Defne Hadiş, Ece Erbil, Hilmican Özdemir, Manolya Çelikler, Onur Kaymak, Özge Akdeniz ve Sinan Orakçı'nın eserlerini bir araya getirmiş Taner Ceylan. Olimpos sergileri 4, natürmort yarın kapılarını açtıktan sonra 26 Haziran tarihine kadar Karaköy'de görülebilecek. Salt'tan bir haberimiz var. Grafik tasarım odaklı arşiv ve araştırma çalışmaları kapsamında yeni bir program duyuruldu. Tasarımcı Davut Yücel, geçtiğimiz yıl Salt tarafından yayınlanan Yolculuklar, Ayinler ve Bir Arşiv Sadık Kara Mustafa yazıları e-yayından hareketli bir konuşma yapıyor. Grafik tasarım odaklı arşiv ve araştırma çalışmaları kapsamında yeni bir program duyuruldu. Tasarımcı Davut Yücel, geçtiğimiz yıl Salt tarafından yayınlanan Yolculuklar, Ayinler ve Bir Arşiv Sadık Kara Mustafa yazıları e-yayından hareketli bir konuşma.

ki metinler üzerine bir düşünme pratiği önerecekmiş. Evet, arşivi yalnızca korunan belgeler bütünü olarak değil, farklı bakışlarla dönüşen dinamik bir düşünsel alan olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir program bu aslında. SALT'ın düzenliği olduğu grafik tasarım odaklı arşiv ve araştırma çalışmaları kapsamında yarın herkesin katılımına açık. Bu arada Sadık Kara Mustafa yazılarını 1986'dan 2019'a uzanan yazılarında saltonline.org adresinde erişimde olduğunu söyleyelim. Sadık Bey'in 1980'lerden bu yana kaleme aldığı metinler bunlar. Grafik tasarıma dair teorik ve pratik sorunlar ele alınmakta. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bu alandaki üretimleri irdeleyerek Türkiye'nin görsel kültür tarihine ilişkinde bir bakış açısı sunuyor. Çok kıymetli bir bakış açısı tabii ki. Evet, 1980'li yıllarda bugünkü anlamıyla tasarım kavramına pek aşina olmayan grafik ortamındaki rekabet ve mesleki örgütlenme çalışmaları buralarda öne çıkarken bu toplamda 1990'lı yıllarda kurumsal kimlik, kent kimliği ve kitap tasarımı etrafındaki tartışmalar, hakeza 2000'lerde de Kara Mustafa'nın grafik tasarım alanındaki arşiv ve müze ihtiyacına vurgu yapması gibi önemli alanları ve öbeklenmeleri, kavramsal öbeklenmeleri de işaret etmiş olalım sizlere. Tasarım, sanat, edebiyat, yayıncılık, tiyatro, performans ve sinema gibi kültürel hayatın farklı veçelerine ilişkin belgeler içeren bir arşiv bu. Söylediğim gibi saltonline.org adresinde, Salt Araştırma'nın web alanında zaten erişimde. Şimdi de bu arşiv üzerine bir düşünme ve tartışma alanı açmak üzere tasarımcı Davut Yücel, herkesi bu arşivden hareketle açacağı tartışmayı takip etmek için Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'yı bekliyor. Yarın akşam saat 6.30 sularında gerçekleşecek bu etkinlik. Kent takvimi başladım. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında şimdi bugün yarın için ne konserler var bir ona bakacağız. Daha önce duyuramadığımız Doğan Duru konserini en öne almak istiyorum. Kadıköy'deki Komünite sahnesinde bu akşam saat 9.30'da gerçekleşiyor. Müzik kariyerinin farklı duraklarını tek bir sahnede birleştirmek üzere bir solo proje olarak sunuyor Doğan Duru bu konseri. Solisti olduğu Red grubunun kültleşmiş şarkıları ve buradan seçilmiş, bunun dışında aslında bir araya getirilmiş cover eserlerle farklı bir derleme denebilir bu, farklı bir repertuar. Gitarda Doğan Yılmaz, tuşlularda Ahmet İnce, bas gitarda Bilal Topçu ve davulda Deniz San Ateşli'nin yer aldığı bir kadro Doğan Duru'ya bu akşam Komünite'de eşlik edecek. Müziğin merkezde olduğu bir gece. Doğan Duru Red'den bildiğimiz sanatçı. Hem Red'in sevilen parçaları hem de az evvel söylediğim gibi coverlardan oluşan bir programı izleyici karşısına, dinleyici karşısına çıkarmakta. Duyuramadığımız, fırsat bulamadığımız bunun için bir başka etkinlikte Beyoğlu'nda Surp Asbaz Zazzin Kilisesi'nde bu akşam gerçekleşen Musica Antiqua Pera konseri bugün kapılarını açacak. 54. İstanbul Müzik Festivali'ne değinmeden önce bir buraya uğramak istiyorum. Tarihi çalgılarla performans gösteren bir topluluk Musica Antiqua Pera, klasik müziğin otantik yorumu alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor. Ozan Karagöz yürütücülüğünde düzenleniyor etkinlik ve etkinlikleri hem akapella hem de çalgı eşlikli bir program sunuyorlar farklı yerlerde. İşte bu akşam da Beyoğlu'ndaki Surp Asbaz Zazzin Kilisesi'nde Orta Çağ'ın tek sesli Gregorian ezgileri ve Rönesans vokal polifonisinden örneklerle beraber solist olarak soprano Ceren Aydın ve kontrtenör Nuri Harun Ateş'in katılımıyla Pergolesi'nin ünlü Stabat Mater'i seslendiriliyor. Evet, Beyoğlu'nun kültür tarihine çok yakışır bir etkinlik bu. Musica Antiqua Pera topluluğu dönem müzikleriyle ilgilenenlerin kaçırmaması gereken bir program, önümüzdeki aylarda da sunmaya devam edecek. Açık Dergi'de izlemeye, takip etmeye çalışacağız burada olup bitenleri. Şimdi müzik festivali diyelim, 54. edisyonuyla perdeleri bu akşam açılıyor. İKSV'nin uluslararası etkinliği. Geçen hafta Efruz Çakırkaya ile detaylı bir şekilde konuşmuştuk. 11-25 Haziran tarihlerinde onlarca müzisyeni ve topluluğu izleyici karşısına çıkaracak Viyana Senfoni Orkestrası, Kamer Akademi Boston, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Atter Baletto toplulukları öne çıkıyor. Ve tabii ki Tekfen Filarmoni Orkestrası. Evet, açılışı bu akşam onlar yapıyor. Aziz Şokakimov yönetimindeki orkestraya
Shokakimoğlu aynı topraklardan Özbek piyanist Behzod Abdurrahimov eşlik edecek. Rus klasik müzik geleneğinin

0: Biri romantik, diğeri modernist iki büyük temsilcisine ayırmışlar bu akşamın programını. Rahmaninov ve Stravinsky'den eserlerden oluşan 60 dakikalık bir repertuar sunacak Tekfen Filarmoni Orkestrası. Gece bu konserden önce bir ödül ve plaket töreniyle başlayacak. Tugay Erdener'e onur ödülü layık görüldü bu sene. Piyanist Maria Hoa Pires yaşam boyu başarı ödülüne layık görülürken genç müzisyen Kerem Tunçer'e de Aydın Gün Teşvik Ödülü sunulmaktaydı. 54. edisyonda İstanbul Müzik Festivali'nin anın içinde temasıyla gerçekleşecek önümüzdeki iki hafta boyunca etkinlik plaketlerin verilmesiyle başlayacak. Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın icrasıyla devam edecek. Cuma ve cumartesi günleri de İtalya'nın uluslararası çapta en tanınmış çağdaş dans topluluğu CCN Ater Balletto'nun temsilcileri Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda izleyiciyle buluşuyor. Fransız koreograf Angeline Prejokaç'ın Beethoven'ın Ay Işığı sonatına eşlik ettiği lirik ve empresyonist bir düet olan Reconciliatio'sunda uzlaşmasında dansın sözle anlatılmayan ifade edilme gücüne odaklanılacakmış. Yanı sıra Kanadalı koreograf Crystal Payton solo ekosu gecenin repertuarında bulunuyor. Ve evet, İratre Anzar Igor Bakovic ikilisi de Gershwin'in sevilen eserleri üzerine yaptıkları bir koreografiyle CCN Ater Balletto'nun 16 dansçısını sahneye taşıyacaklar. Sahnede biyolonselci Dorukan Doruk'la piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın bulunacağını söyleyelim. Onlar da Brahms ve Beethoven sonatlarıyla izleyici karşısındalar. Evet, iki akşam ard arda Enka Vakfı'nın desteğiyle gerçekleşiyor CCN Ater Balletto performansları. Cuma ve cumartesi akşamları tiyatro salonunda söylediğim gibi Atatürk Kültür Merkezi'nin etkinliğe katılınabilir. Şerefiye Sarnıcı'ndan haberlerimiz var. Müzik Festivali'ni geride bırakalım. Şimdi hafta sonu için ilan edilen konserlere bakalım. Evet, farklı müzik türlerini tarihi bir mekan deneyimiyle buluşturan Derinden Gelen Sesler konserlerinden daha önce de söz etmiştik. Mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği özel bir atmosferle tasarlanıyor Şerefiye Sarnıcı'ndaki bu buluşmalar. Cuma ve pazar akşamlarına etkinlikler duyuruldu. Haziran ayı boyunca burada sürecek Derinden Gelen Sesler buluşmaları. Ama biz bu haftanın etkinlikleriyle sınırı tutuyoruz tabii kendimizi. Cuma akşamı Peradi Ensemble'ım burada sahnede görmek mümkün. Evet, Peradi ekibini geçtiğimiz günlerde dinleyici destek özel yayınında da konuk etmiştik. Çok sesli ve çok dilli bir vokal topluluğuydu. Peradim Ensemble topluluğu sevgili dostlarımız, onlar Şerefiye Sarnıcı'nın muazzam ortamında mimarisinde seslerini yarın akşam saat 8.30 itibariyle duyuracaklar. Pazar günü de bu arada aynı konsept altında Boğaziçi Üniversitesi'nin müzik kulübünün klasik korusunun dinleyicileri burada Şerefiye Sarnıcı'nda beklediğini belirtmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi demişken kardeş türküleri hatırlatması yapalım. Bu akşam saat 9'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kardeş türküler dinleyici karşısına çıkıyor. 30 yılı aşkın süredir Anadolu coğrafyasının farklı dillerini ve kültürlerini müzik ve dansla geniş bir dinleyici kitlesine sunmakta kardeş türküler. Evet, farklılıklara saygı duyarak bir arada yaşamam şiarıyla sahne alacaklarını söylüyorlar bu akşam. Türkçeden Kürtçe'ye, Ermenice'den Çerkesçe'ye, Arapça'dan Süryanice'ye uzanan geniş bir yelpazeyi yine seslendirecekler ve sahneye taşıyacaklar. Pek çok konuk sanatçı da var bu sırada onlara eşlik edecek olan Candan Erçetin, Mine Koşan, Songül Öden, Deniz Barut ve Erol Babaoğlu. Bu isimlerin yanı sıra topluluklar da yalnız bırakmıyor kardeş türküleri. İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Sayat Nova Korosu ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü savaşın gürültüsüne karşı barışın sesini çıkarmak için bu akşam kardeş türküleri Harbiye'de eşlik edecek olan isimler 21.00 itibariyle büyük bir gösteri başlıyor Harbiye semalarında. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Açık Dergi'de hafta sonu için geri kalan konserleri sizlere aktaracağız. Tiyatro sahnesinden haberlerimiz var ve vizyon dışı olup bitenlere, sinema dünyasında olup bitenlere baktıktan sonra mikrofonu Melis Behlil'e uzatacağımız ikinci yarım saatimiz birazdan başlayacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.

su içiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Emergency, emergency. State of emergency in Jamaica.

Caddesi'nde açılış konserine imza atıyor. Yoğun bir ilgi var sahnede. Pek çok isim, pek çok müzisyen de eşlik edecek Aleyna Tilki'ye. Kendi dilini ve estetiğini son yıllarda giderek cesurca inşa etti Aleyna Tilki. Yarın akşam Volkswagen Arena'da kendisine farklı jenerasyonlardan müzisyenler eşlik edecek. Mesela Vega'yı görüyoruz burada. Türkçe pop müziğin efsanevi grubum ve son yıllarda ürettikleri rock müzikte çok sevilen Palmiyeler topluluğum. Aleyna Tilki'nin bu konserine yarın akşam sahne alacak müzisyenlerden sadece birkaçı Kiss Facility ve Okay Vivian'da duyulmuş vaziyette. Kapılar saat 7.30'dan açılıyor. Giderek büyüyen dinleyici kitlesiyle yarın akşam Volkswagen Arena'da büyük bir etkinliğe imza atacak Aleyna Tilki. Küçük Çiftlik Park'ta da hafta sonu festivali başlıyor. Long Weekend buluşması. Kapılar yarın öğleden sonra 3'te açılacak ve gece yarısına kadar Küçük Çiftlik Park'ta müzik var. Edis, Büyük Ev Abluka'da ve Gaye Suakyol'un bu 3 gün boyunca headline'da sahne alacaklarını görüyorum. Cem Oltim ve Claspa projesiyle Emir Yargın sahne açacak isimler. Ayrıca yeni nesil alternatif sahnenin dikkat çeken temsilcileri Nova Norda, Limpesto, Mavi ve Denze'nin de bu festival boyunca Küçük Çiftlik Park'ta Long Weekend'de yer alacağını görüyorum. Evet, 3 gün boyunca festival alanında da bulunabilir. Konserlerin yanı sıra Küçük Çiftlik Park'ta zaten bir özel alana dönüşüyor bu gibi etkinlikler içerisinde. Peki caz severlere ne önerebiliriz? Bu akşam Sarp Maden Bova'da sahne alacak. Çok kıymetli caz gitaristi. Sahnede kendisine piyanoda Ercüment Orkut, basta Halit Çağlar Serin ve davulda Derin Bayhan'la eşlik edeceğim konseri saat 9.30'da başlatıyor. Sarp Maden hafta sonu da ard arda konserler var. 12 Haziran akşamı yani yarın Hissi Kabdel Vuku'yu burada performansta görebilirsiniz. Cumartesi ve pazar gününe yoğun bir programla caz severler Boğa'da her daim soluk alabiliyorlar. Evet, ama takibini, hafta sonu takibini yarın öbür gün yaparız. Şimdi Kadın Yüzler Festivali'ne geçelim. Evet, sanatın iyileştirici gücünü ve kadınların sesini farklı disiplinlerde bir araya getiren bir festival olarak anlatılıyor. Asmalı sahnede izleyiciyle buluşan Kadın Yüzler Festivali bu sene 4. kez gerçekleşmekte. Bu akşam yan rol performansım vardı saat 8.30'da. Dün akşam da çok kısaca duyurmuştuk. Yarınsa herkes farklı ödülü sahnede görmek mümkün. Yan rol Tiyatro Mitos tarafından 2022 yılından bu yana sahnelenen bir gösteri. Merve Polat'ın ödüllü oyunculuğuyla Deniz Madanoğlu ve Şenol Önder'i bu akşam Kadın Yüzler Festivali'nde Asmalı sahnede görüyoruz. Saat 8.30'da. Yarınsa aynı alanda, aynı festival kapsamında Tiyatro Kafa ekibi Herkes Farklı Ödül isimli oyunlarını sahneleyecekmiş. Hafta sonu boyunca temsiller devam edecek. 2 hafta boyunca devam edecek zaten Kadın Yüzler Festivali 21 Haziran tarihine kadar. Açık Dergi'de de uzaktan da olsa izlemeye, takip etmeye çalışıyoruz buradan olup bitenleri. Bir başka festivale geçelim şimdi. Mikrofonu Melis Behlil'e bırakmadan önce vizyon dışı sinema etkinliklerine bir göz atma zamanı. Dokümenterist İstanbul Belgesel Günleri başlıyor bu hafta sonu. 2018'den bu yana her Haziran'da İstanbul'a belgesel şenliği yaşatan etkinlik, yıllardır da takip ederiz. İlk kez 9 güne yayılıyor festival. Bandmag'deki haberden olduğu gibi alıntılıyorum. 4 mekanda gösterilecek kapsamlı bir seçki var. Programda Türkiye Panorama'nın yanı sıra Ustaya Saygım, 3x3, Uluslararası Panorama, Tükettiğimiz Dünya, ki geçen hafta Açık Dergi'de Bağımsızlar Kuşağı'nda bu programı özel olarak konuşmuştuk Necati Sönmez'de. Yanı sıra Kadın ve LGBT artı hikayeleri, canlandırma belgeseller bölümleri altında 70 kadar film yer alacak. Festivalin bu yılki onur konuğum, Ustaya Saygı bölümünde 5 filmi gösterilecek olan Portekizli belgeselci ve sanatçı Susana de Sousa Diaz. Çoğunlukla arşiv malzemesiyle çalışan bir yönetmen, devletin ürettiği imajlarda faşizm hayaletinin izini süren filmleriyle tanınıyor. 48 yıl süren Salazar diktatörlüğünün terör ve işkencelerini anlattığı başyapıtı 48 gösterilecek. Gösterecek filmlerden birisi, daha doğrusu dokümenteriste. Yanı sıra yönetmenin 2005'ten 2025'e uzanan

0: yapıtlarının burada yer alacağını görüyorum. Natureza Morta ve Forlandia Panacea filmlerine uzanacak De Sousa Diaz seçkisi. Bu arada yönetmen filmlerin gösterimine katılmak ve bir sinema dersi vermek üzere yapımcısı ve eşi Ansgar Schaffer'le birlikte festivalde konuk olacakmış. Evet, festivalin gelenekselleşen bir diğer bölümü de 3x3. Burada İspanya'dan Concha Barquero ve Alejandro Alvarado ikilisine özel bir gösterim serisi ayrılmış vaziyette. Son filmleri Direniş Bobinleri festivalleri dolaşarak ödüller toplamaya devam ederken ne yazık ki Concha Barquero bu yıl başında beklenmedik bir anda hayata veda etmişti. Evet, Alejandro Alvarado festival kapsamında meslek ve hayat arkadaşı Concha Barquero'nun anısına filmlerinin baş karakteri olan yönetmen Fernando Ruiz Vergara'nın yarım kalmış projeleri üzerine bir performatif sunum yapacak. Önümüzdeki hafta boyunca gerçekleşecek Dokumentarist etkinliklerinde. Evet, Dokumentarist'in bu arada ödül jürisi de açıklanmıştı. Türkiye Panorama bölümünde ilk ve ikinci filmlerin adayı olduğu Johan van der Koyken Yeni Yetenek Ödülünü bu seneki jürisi Cem Kaya, Aybüke Avcı ve Bilge Taş'tan oluşuyor. Ayrıca Kurgucular Dayanışması KUDA işbirliğiyle verilen Kurgu Görüntü Yönetimi ve Ses Tasarımı Ödülleri jürisinde de Meryem Yavuz, Tuan Asimin Günay ve Eli Haliguan'ın isimlerini analım. Takip edeceğiz. Açık Dergi'de izlemeye çalışacağız. 13 Haziran'da yani bu cumartesi kapılarını açıyor 19. kez İstanbul Belgesel Günleri Dokumentarist ücretsiz gerçekleşiyor. Her sene olduğu gibi ilgisini Açık Dergi'de bir kere daha duyurmuş olalım. Sinematek Sinema Evi'ne uğrayalım şimdi. Hafta sonu burada sektör buluşmaları var. Pazartesi akşamı da kısaca duyurmuştuk. Ama sektör buluşmalarına gelene kadar Perşembe ve Cuma günü film gösterimlerini de atlamamak lazım. Bugün Apichat Pong Veraset Akul'un Öğle Vakti Müpen Bir Nesne isimli ilk filminin gösterileceğini birkaç gündür duyuruyoruz. Kısaca hatırlatayım. World Cinema Project kapsamında Veraset Akul'un 2000 tarihli bu yapıtı bu akşam saat 8'de izleyici karşısına çıkacak. Evet, yarınsa Dracula İstanbul'da'nın gösterimi var. Mehmet Muhtar'ın 1973 tarihli Dracula uyarlaması restore edildiği kopyasıyla izleyici karşısına çıkıyor. Evet, filmin nitrat tabanlı orijinal negatifi günümüze kadar Sami Şekeroğlu Araştırma ve Uygulama Merkezi arşivinde korunmuştu. Negatiflerin fiziksel restorasyonu tamamlandıktan sonra yüksek çözünürlüklü tarama işlemleri de Sinema TV merkezinde yapıldı. Dijital restorasyon ve post prodüksiyon işlemlerinin ardından Melike Demirhan Bağışı ile birlikte şimdi Dracula İstanbul'da yıllardan sonra beyaz perdeye kavuştu, yeniden kavuştu. Evet, Dracula İstanbul'da saat 8'de gösterilecek yarın. Sinematek Sinema Evi'nin yürüttüğü restorasyon projelerinde 3. filmim, kıymetli bir gösterim dolayısıyla bu. Bu sezon sondan bir önceki gösterim, Temmuz'un başında da bu arada Dracula İstanbul'da'nın bir başka gösteriminin burada yer alacağını görüyorum. Evet, Sinematek'teki sektör buluşmalarını da hatırlatalım. 13-14 Haziran tarihlerinde 30'a yakın panel, söyleşi ve atölye ile düzenlenecek etkinlikler 5. kez organize ediliyor. Sinema televizyon sektörünün dinamiklerini ve üretim aşamalarını ele alacak burada. Katılacak ekipler ve detaylara yarın bakarız ama Sinematek demişken atlamak da olmaz tabii ki. Hafta sonu için özellikle alanın profesyonellerine muhakkak bakması gereken bir etkinlik bu diye düşünüyorum. Dokumentarist de aynı anda gerçekleşiyor, Dokumentarist'in açılışıyla daha doğrusu. Şimdi vizyona girecek filmlere kulak vereceğiz ama bir açık hava sineması haberimiz var sizlere. Evet, yaz artık kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Daha çok açık hava sineması etkinlikleri duyuracağız. Fişekhanede bir seri başladı. 10 Haziran'da dün akşam I'm Still Here gösterildi. Walter Salles'ın meşhur yapıtı. Eylül ayının sonuna kadar çarşamba, cuma ve cumartesi akşamlarına özel bir program tasarlamış Fişekhane ekibi. World Cinezone işbirliğiyle gerçekleşecek buluşmalar kapsamında yarın akşam Mickey 17 gösterilecek. Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit'in yönetmeninin Mickey 17'i Robert Pattinson'ın başrolde yer aldığını belirtirim bu yapıtta. Yarın akşam açık havada Fişekhanede bu izlenebilecekken hafta sonunda Mukadderat'ın burada yer alacağını görüyorum. Evet, geçen yıldan bir film. Altın Portakal'da en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dahil birçok önemli ödülü almıştım. Nadim Güç bu filmiyle. Evet, Nur Sürer, Aslan Gürbüz ve Osman Sonant başrollerinde yer almakta. Mukadderat'ta ilgilisine muhakkak cumartesi günü henüz görmedilerse Fişekhane'ye bu film için uğramalarını tavsiye etmiş olalım ve bu şekilde sonlandıralım bültenimizi. Şimdi mikrofonu Melis'e devrediyoruz. Yarın vizyona girecek filmleri ondan duyarak ilk bir saatimizi kapayacağız.
1: Açık Dergi. Melis Behlil'le Sinemalardan. İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 9 filmimiz var. Biri tekrar vizyon, 8'i yeni. Hatta biri dün vizyona girdi bütün dünyayla aynı tarihte. Disclosure Day, ifşa günü. Steven Spielberg'ün yeni filmi, başrollerde Emily Blunt, Josh Connelly, Colin Firth ve Eve Hewson yer alıyorlar. Buradaki ifşa uzaylıların varlığına dair bir ifşa. Sık sık konuşuluyor işte Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaylıların varlığına dair kanıtlar var, şunlar var, bunlar var diye. Bu filmde eğer bu kanıtlar size sunulsaydı, çok ikna edici bir şekilde açıklansaydı ne düşünürdünüz, ne hissedersiniz sorusu üzerine kurulu. İddialı bir kadro, tabii ki Spielberg filmi, bir Spielberg filminden ne bekliyorsanız o aslında. Seveni de sevmeyeni de ona göre karar verebilir diye düşünüyorum. Oldukça daha optimist bir yerden yaklaşıyor uzaylı hikayesine, yani daha çok üçüncü türden yakınlaşmalar diyelim. 2005'te yaptığı War of the Worlds değil de uzaylıları daha olumlu bir yerden gördüğümüz, zaten aramızdaları gördüğümüz bir hikaye bir yerde. Haftanın bir diğer ilgi çeken filmi bu seneki festival favorilerinden Blue Heron, Mavi Balıkçıl. Sophie Rombare'nin ilk uzun metrajı bu. Kanadalı bir yönetmen, Macar asıllı. Zaten kendi hikayesinden yola çıkarak bir film yapmış. Başrollerde Eylül Güven, bir çocuk oyuncu. Irene Goretti, Adam Tompa ve Edik Bedus yer alıyorlar. Macar bir aile Kanada'ya göçmüşler. 4 çocukları var. Belli ki küçükler artık orada doğmuş. Ama bir takım zorluklar yaşıyorlar. En büyük çocuğun çeşitli uyum sorunları var ve bütün bu aile hikayesini ailenin küçük kızı gözünden izliyoruz. Bunu da oldukça yaratıcı bir şekilde yapıyor. Çocukluğa dair de çok güzel izlenimler sunuyor. Geçtiğimiz sene Locarno'da premierini yapmıştı film. Orada en iyi ilk film ödülünü aldı. Ardından Toronto'da gösterildi. En iyi Kanada keşif ödülünü aldı. San Sebastian, büyük festivallerin pek çoğunda gezdi geçtiğimiz sene. Kanada film ödüllerinde 7 adaylık aldı. Hiçbirini kazanamasa da son derece küçük, ufak bütçeli, kendi halinde bir film için oldukça sesini duyurdu. Daha bağımsız filmleri, daha aile, hafıza üzerine filmleri sevenler için bu haftanın kaçırılmayacak yapımı Mavi Balıkçıl, Blue Heron. Aksiyon sevenlere ise bir Hong Kong yapımı veriyoruz. Japon yönetmen Kenji Tinigaki'nin filmi. Amansız, The Furious İngilizcesi, Huo Zheyan orijinali. Başrollerde Miao She, Joe Taslim ve Yang Enyu yer alıyorlar. Bir adamın kızı kaçırılıyor ve bir şekilde o kızını bulmaya çalışıyor. Ona destek olan bir de araştırmacı, gazeteci var. Bu da Toronto'da gösterilmişti. Orada hatta premierini yaptı. Midnight Madness, Gece Yarısı Çılgınlığı bölümünde. Busan'da, Sitges'te gösterildi. Sitges'te de jüri ödülünü aldı. Yani daha çok gece yarısı gösterimleri, fantastik film festivalleri, bol şiddet içeren Uzak Doğu aksiyon filmlerini sevenler için bu haftanın filmi amansız. Yerli yapımlarda tabii ki bir cin filmimiz var. Tulpa, Ruhun Laneti, Güneş Güneş yönetmiş. Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik başrollerde. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin yastan çıkıp tüm aileyi kaosa sürüklemesi diye anlatılmış bülteninde. Kıyma hain eşer kendi düşer diye bir komedimiz var. Abdurrahman Akarsu ve Kadri Berantaşkın yönetmişler. Onur Akbay, Ali Sürmeli ve İrfan Ballı başrollerde. Mesut adlı bir adam yıllar sonra hapisten çıkıp babasının işlettiği otele dönüyor. Ve babası otele artık ona emanet etmek istiyor ama pek de kolay olmuyor bu iş. Bir hayli cinsiyetçi ve de ucuz görünen bir komedi yapımı olduğunu söyleyelim. Daha küçük dinleyicilere de yönelik 3 farklı film var bu hafta. Biri The Magic Faraway Tree, Gizemli Ağaç. Ben Gregor yönetmiş, Enid Blyton'ın kitap serisinden. Biz küçükken bu seri Türkçe'ye çevrilmemişti. Yoksa Enid Blyton benim çocukken en sevdiğim yazardı. Filmin başrollerinde Nancy Enozi, Sonny Mio. Bunlar çocuk oyuncular. Ayrıca Andrew Garfield ve Claire Foy da var. Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan bir ailenin teknoloji bağımlısı 3 çocuğu evlerinin yakınında fantastik bir ağaç keşfediyorlar. Tabii Enid Blyton bunu yazdığında 1930'lu 40'lı yıllarda teknoloji bağımlılığı pek yoktu. O yüzden biraz güncelleşmiş diyebiliriz. Rusya'dan bir animasyon var. Kül Kedisi, Üç Dilek, Vladimir Sakov ve Vitali Şafirov yönetmişler. Bu da Cinderella Kül Kedisi hikayesini biraz değiştirerek sunan bir yapım. Bir de İran'dan animasyon var bu hafta. Röya Şehir, Düşler Ülkesi ya da Rüya Şehri de diyebiliriz herhalde. Mohsen Enayati yönetmiş. Burada da şehrini, ülkesini yıkımdan kurtarmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Tekrar vizyonda ise Açlık Oyunları serisi devam ediyor. Serinin üçüncü filmi The Hunger Games Mockingjay Part 1, Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1 2014'te vizyona girmişti. Bu yaz bütün Açlık Oyunları tekrar karşımızda. Evet, oldukça yoğun bir vizyon var. Spielberg sevenleri ifşa gününe, bağımsız sinema meraklılarını Mavi Balıkçıl'a, aksiyoncuları ise Amansız'a davet ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
4: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
5: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba, Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İrbişim ben. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Çok uzun zamandır konuk etmek istediğim, böyle çok iyi bir zaman kolluyordum açıkçası. Sevgili Profesör Doktor Gülhan Balsoy bizlerle birlikte bugün. Gülhan'la birlikte Osmanlı'da Avare Kadınlar 19. Yüzyıl Aile Krizi ve Kadın Yoksulluğu kitabını konuşacağız. 2025'te Fol kitaptan çıktı. Ama bu kitaptan hareketle hani benim böyle merak ettiğim başka sorular da var. Bugün umarım onları birlikte konuşacağız. Hoş geldin sevgili Gülhan.
1: Hoş bulduk Deniz. Hem Apaçık Radyo'da olmak çok güzel, hem de özellikle bu programda olmak çok güzel. Yani kaçırmamaya çalışarak dinliyorum Eko Kozmopolitan'ı. Çok şey öğreniyorum. Hep merak ediyorum neler anlatacağını ve çok zevk alıyorum. Ondan çok teşekkür ederim davetin için.
0: Ben çok çok teşekkür ederim bu sözlerin ve davetimizi kırmadığın için. Çok kısa bir seni tanıtacağım, tanımayanlar varsa diye, ama yoktur diye düşünüyorum. Gülhan Balsoy İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi, tarihçi ve akademisyen. Çalışmaları ağırlıklı olarak 19. yüzyıl Osmanlı sosyal tarihi, Osmanlı'da kadınların durumu, cinsiyet tarihi, aile krizi ve tıp tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Kahraman Doktor İhtiyar Acuze'ye karşı geç Osmanlı doğum politikaları üzerine çok değerli kitabın yazarı. Bugün de dediğimiz gibi Osmanlı'da avare kadınları beraber konuşacağız. Bu gerçekten benim okurken hem çok çok şey öğrendiğim hem eğlendiğim, onu da soracağım. Yani hem çok üzüldüğüm de bir kitap oldu. Bu araştırma gerçekten çok kıymetli. Ben böyle yani ilk soru olarak böyle çok genel, belki klasik bir soru, ama bu kitabın hem araştırma safhasını hem biraz çıkış serüvenini dilersek. Çünkü 19. yüzyılın bu dediğin gibi çoklu kriz ortamında yetim veya dul kalan, eşleri tarafından terk edilen, başka bir nedenle yalnız yaşamak zorunda kalan kadınlar sadece ekonomik zorluklarla değil, ahlaki ve toplumsal yargılarla da mücadele ediyordu. Bu kadınları anlatıyorsun, kadınların yoksullukla ilişkilerini anlatıyorsun, sokaktaki kamusal varlıklarını ve hafızasına iyice derine iniyorsun. Nasıl ortaya çıktı böyle bir çalışma?
1: Ya bir tarihçi olarak, yani kadın, sen de söyledin, kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi üzerine çalışıyorum 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda. Şimdi ezilme üzerine bakınca, yani zaten bir padişahla yönetilen işte otoriter bir toplumdan bahsediyoruz. Patriarkal bir toplum, yani kadınların toplumsal konumu ile ilgili bir sürü hani tartışılabilecek şey var, ama bu ezilme, ikincileştirilme hikayelerini anlattığımız zaman biraz böyle hani bize de karamsarlık da basıyor. O yüzden biraz da kadınlar zorluklarla nasıl baş ediyordu, nasıl işte nasıl başa çıkıyorlardı, kendilerine nasıl hayat kuruyordu sorusunda, yani böyle biraz güçlenme hikayelerini de merak ederek, yani hani sadece kadın hareketi üzerinden değil de kadın hareketine de, yani tabii ki o da çok değerli, onu söylemeye çalışmıyorum, ama daha sıradan kadınlar, ismini bilmediğimiz kadınlar nasıl ayakta kalıyorlardı, zorluklarıyla nasıl mücadele ediyorlardı, özellikle de tek başlarına olduklarında nasıl geçinebiliyorlardı gibi soruların peşine düşerek aslında çıktı. Bir tarafı gerçekten yoksulluk, ama yoksulluğun nedenleriyle birazcık daha az ilgilendim. Daha çok yoksullukla baş etme stratejilerine bakmaya çalıştım. Yani o tabii biraz böyle devlet politikalarına da bakmayı gerektiriyor. Her zaman kadınların yapıp ettiklerine bakamıyoruz, ama bir taraftan da bu soruyu sormaya başladıktan sonra aslında kadınlarla ilgili başka şeyler görebilmeye, hikayelerinin böyle ucundan da olsa nüfuz edebilmeye başladığımızı gördüm. O aslında hem yani beni de tarihçi olarak böyle güçlendiren de bir şey aslında, kadınların sesini duymak, o hikayeleri düşünmek. Hani kendimi de aslında tarihçi olarak ne yaptığımı, nasıl bir tarih yazmak istediğimi, geçmişle nasıl ilişkilenmeyi istediğimi, hatta nasıl bilgi üretmek istediğimi de aslında düşünmeme çok yol açtı. Dolayısıyla o geçmişte yapmış oldukları mücadele kendileri için ve o toplum için çok değerli, ama tarihçi olarak beni de şekillendirdiği için aslında çok önemsiyorum.
0: Ya aslında tam da söylediğin gibi oradaki kadınların, işte belki de çocukların hepsinin tecrübelerinden, deneyimlerinden biz belki de bugün kendimize neler devşiririz, neler öğreniriz. Ben kitabı okurken de bunu çok hissetmiştim. Sen bunu üzerine şimdi söyledin zaten. Şeyi merak ediyorum. Yani mesela kitapta o hani çok sokakta dolaşan, tek başına yaşayan, çocuğuyla hayatta kalmaya çalışan, ailesinin korumasının dışında kalan, böyle daha gündelik hayatın içindeki kadınlar çok sürekli bir tehdit olarak algılanıyor. Onun altını zaten çok çiziyorsun. Tam da belki korkulan şey tam yoksulluk orada olmayabilir. Çünkü erkek denetimin dışında kalan kadınların varlığı. Ona çok eğiliyorsun. Dolayısıyla o avari kadın figürü gerçekten tam da bizi kalpten yakalıyor. Avari kadın figürünün peki Osmanlı toplumunun kadın özgürlüğü ilgili hangi kaygıları gösterdiğini düşünerek kitapta ilerledin?
1: Ya bu çok evet güzel ve temel bir soru aslında. Yani orada aslında başında tırnak içinde bir erkek olmayan kadın tehdit olarak algılanıyor. İşte babası, kocası, erkek kardeşi ya da kimi zaman aslında erkek çocuğu olmayan. Çünkü bazen biliyoruz ki böyle erkek çocuklar da annelerini denetleyecek bir pozisyona geçebiliyorlar bir yaştan sonra özellikle. Hatta çocuk çağın yaşta bile denebilecek çocuklar hani annelerin denetleme görevini üstlenebiliyor ya da toplum onlara veriyor. Benim bakmaya çalıştığım bu avare kadınlar dediğim kadınlar, belgeden tabii çıkmıyor bu avare kavramı. Ben biraz verdim aslında, yani bu ismi koydum. Belki onu da konuşuruz ama başlarında dediğim gibi bir erkek olmayan, aslında başlarında onları denetleyecek başka kadınlar da olmayan kadınlar evet. Bunlar. Yani aslında toplumsal ilişkilerden bir anlamda soyutlanmış, mahrum kalmış. İşte yani hani bunun yapısal nedenleri var. Merkezi planlanan yardımlaşma ya da sosyal yardım kurumlarının olmaması gibi. Henüz 19. yüzyılın ortalarında işte Darül Eceze vesaire kurulana kadar ki çok sınırlı sayıda kadına hizmet verebiliyor bu tip kurumlar. Ya da işte kadınlar için ücretli iş olanaklarının olmaması önemli bir yapısal neden. Ama tabii bu yapısal nedenlerle kişisel trajediler bir araya geldiğinde, işte ne bileyim aile bireylerinin kaybı, savaş ve onunla bağlı şiddet, zorunlu göç ve kişisel trajedilerin bir araya gelmesi, kadınların giderek, yani özellikle 19. yüzyılın bu muazzam değişim ortamında giderek daha fazla kadının yalnız başına kalması ve ortada kalmasına yol açıyor. Bu da aslında yani hem bir sosyal sorun ama aynı zamanda da tehdit olarak ifade ediliyor bu sosyal sorun. Kadınların ihtiyaç duyduğu yardım, işte ihtiyaç duyduğu yardımlaşma kurumları aslında onların topluma verebileceği zararlar üstünden şekilleniyor. Kadınların ihtiyaçları üzerinden çok fazla şekillenmiyor. İşte ne bileyim aile, yani daha ailelere ya da orta sınıf aileye böyle işte tehdit olabileceği, kadınların varlığının uygunsuz olduğu, zaten bu kadınlara uygunsuz kavramı yani kullanılıyor belgelerde çok sık olarak. Yani uygunsuzluktan kastedilen aslında işte ne bileyim bir taraftan belki hırsızlık vesaire yapabilecekleri endişesi, ama daha fazla da işte belki hani cinselliklerinden kaynaklanan endişeler.
0: Tam da burada aslında o avare kadın figürünün senin deyiminle, yani senin oraya ad koymanla çok farklı yerlere doğru gittiğini de görüyoruz. Yani buradan böyle yavaş yavaş hani kitabı yavaş yavaş açmak isteyeceğim. Biraz da metodolojiye doğru gelmek isteyeceğim ama işte mahkeme kayıtlarına, arzu hallerine, hastane belgelerine ve daha sonra biraz daha detaylı geleceğim. Edebi metinlere kadar çok farklı türde kaynaklarla ilmek ilmek örüp aslında o kadının belki o avare biçimlerini ortaya döküyorsun. Sesleri çoğu zaman bastırılıyor dediğin gibi. Ve yalnızca devlet dili aracılığıyla bize ulaşan kadınların hayatında yeniden belki de nasıl kurabiliyorlar ve bir tarihçi olarak bize bunu gösteriyorsun. Ben şeyi çok merak ediyorum, yani bu avareliği de tekrar belki tanımlarken, feminist bir tarihçilik lensiyle belki tanımlarken, bu belgelerle hayal gücü arasındaki sınırlar, ihlaller, oralarda neler oldu?
1: Ya çok teşekkürler. Bu da çok güzel bir soru. Şimdi arşiv dediğimiz işte Osmanlı tarihçileri için bizim temel arşivimiz Cumhurbaşkanlığı arşivi, Osmanlı Devleti belgelerini saklayan arşiv. Yani çok da kıymetli bir arşiv bir taraftan ama bütün devlet arşivleri gibi tabii Osmanlı Devleti tarafından oluşturulmuş. Onun bir gün tarihçiler kullansın diye hazırladığı belgeler değil, kendi ihtiyaçları için tuttuğu dokümanlar, belgeler, dosyalar var orada. Özellikle devletin işleyişiyle ilgili düzenin sağlanması, vergi toplanması vesaire tarzı belgeler var. Yani sosyal hayatı yansıtmakta bu belgelerin tabii ki eksikliği var. Çünkü aslında gündelik hayatı merak eden değil, devletin işleyişini ortaya koyan belgeler. Onun dışında işte ne bileyim yine Osmanlı tarihçileri için çok değerli bir kaynak havuzu olan kadı sicilleri. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok iyi bir mahkeme ağı var aslında ve o belgelerde iyi toplanmış vaziyette. Sosyal tarihçilik için çok değerli bir kaynak bir taraftan ama bir taraftan da baktığımız zaman o da aslında çatışmaları, uzlaşmaları falan gösteriyor. Yani hani onun dışında belgelere de rastlayabilsek işte mahkemeler çünkü biraz noter vazifesi de görüyorlar Osmanlı toplumunda. Ama yine de ağırlıkla suçluluğa dair belgeler görüyoruz. Ve dolayısıyla yani belgeler hep bizi aslında devlete, işte suçluluğa belli bir ön yargıya doğru götürüyor. Yani hayatın olağan akışını çok daha az görebiliyoruz belgelerde. Hani o bir taraftan o nedenle işte ne bileyim yoksulluk gibi sorunlara bakmak gerekiyor. Zaten hani bu sorunlar biraz gündelik meselelerle de sorunsallaştırdığımız şeyler aslında. Ama hep böyle yani ne denir diplomasi, politika vesaire gibi konular çalışmayınca sıradan hayatlı insanların gözünden hayatı kurgulamaya çalışınca senin sorduğun hayal gücü gerçekten devreye girmesi gerekiyor. Yani orada çünkü gündelik hayatın detayları, işte ayrıntıları çok fazla yok arşiv belgelerinde. Onu biraz kurgulamak gerekiyor ama nasıl kurgulayacağımız da zorlu bir soru. Çünkü hayal gücümüzü çok kullanırsak istemediğimiz yerlere gitme riski de var. Hiç kullanmadığımız zaman çok kuru bir tarih yapıp hani orada söylenene sanki şeffaf ve gerçeğin bir aynasıymış gibi alma riski var. Çünkü o belge de belli bir ihtiyacı yansıtıyor ve bir devlet hazırladığı için nasıl şu anki gazetelere bir ne denir ya da herhangi bir belgeyi günümüzde üretilen soru işaretiyle yaklaşıyorsak işte ne bileyim 19. yüzyılda üretildiği için doğru olmuyor. O da nasıl bugün çarpıtılabiliyor bazı gerçekler, hakikatler. O zaman da çarpıtılabiliyor. Tam onu deşifre etmek için aslında hayal gücümüz lazım. Bir de tabii insanların özellikle sıradan insanların hikayelerini az bildiğimiz insanların nasıl baktığını, nasıl yaşadığını, nasıl ayakta kaldığını da biraz hayal etmek gerek ama o hayal gücü herhalde biraz eğitimli bir hayal gücü olması gerek. Yani döneme bağlama hakim olan ama düşünmekten empati kurmaktan çekinmeyen bir hayal gücü bana giderek daha gerekli geliyor tarihçilikte.
0: Çok güzel söyledin. Yani o boşlukları doldurma meselesinin de aslında tarihselliğin gene içine birazcık belki gömerek yapmak. Şimdi çok senin söylediklerinden sesli düşünüyorum. Aklıma Sadia Hartman'ın bir metodolojik önerisini getirdin sen. Şimdi önümdeki notlara da açtım hemen. Yani mesela Hartman arşivdeki boşlukları kurguyla doldurmayı değil eleştirel fabülasyon, critical fabulation der mesela. Mevcut bilgi kırıntılarından yola çıkarak olası bir hikayeyi, bir ihtimali anlatmayı öneriyor. Senin söylediğin şey bana biraz bunu düşündürdü. Yani tamamen böyle bağımsız, havada uçuşan bir hayal gücü değil elbette. Ama o arşivin önümüze koyduğu o kırıntı parçalarından belki de başka türlü bir şey yapma, bir imkansızlığı gözler önüne serme. Bu bana çok şey geldi şu an. Senin sanki o metodolojik şeyine biraz konuşuyor gibi geldi.
1: Yok, çok çok güzel bir şey. Örnek oldu. Onu hatırlatman çok iyi oldu Deniz. Kesinlikle yani evet orada böyle hani tarihsel kurgu da tabii yerine göre çok değerli bir şey bence. Ama tarihçiler olarak yaptığım yani hani bir kurgu yapmaktan çok evet o eğitimli hayal gücünden biraz buna benzer eleştirel bir şeyi kastetmeye çalışıyordum. O boşlukları nerede dolduracağını ve nerede susman gerektiğini de bilmek. Çünkü bazen yükümlülüğümüz de var geçmişteki öznelere karşı. Susup biraz belki yani pasif bir sessizlik değil ama aktif bir sessizliğe de bazen ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O da herhalde yine Sadi Hartman hatırlattığı gibi aslında daha eleştirel ve etikle yüklü bir noktadan ancak mümkün olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Buradan aslında biraz şeye de girmek istiyorum. Yani tam da bu işte arşiv böyle bir eleştirel kurguyla birlikte hafızayı da önümüze koyuyorsun burada. Çünkü arşivde, hafızada genelde erkeklerin izlerini görüyoruz. Çoğunlukla başarı tabii ki, mülkiyet, askerlik veya siyaset üzerinden görünür hale geliyor onlar. Ama kadınlar çoğu zaman yoksulluk, terk edilmişlik, hastalıklık ya da kriz anlarında sadece kayıt altına alınıyor gibi. Tabii ki kadınların tarihini anlatırken aslında bir şekilde hafızanın kendisinin de toplumsal cinsiyetli olduğunu söyleyebilir miyiz bu anlamda diye böyle büyük belki bir soru sorsam.
1: Ya evet, bu zor bir soru. Yani şundan, hani hafıza deyince biraz daha, çünkü daha yakın ve işte belki iletişim kurabildiğimiz, hikayelerini birinci elden dinleyebildiğimiz kadınlar da aklıma geliyor. Benim üstüne çalıştığım kadınları zaten dinleme şansımız yok hiçbir şekilde. Ama yine de bence hafıza sorusu çok anlamlı bir soru. Çünkü hani tarihçiliğin sadece işte o belgelerle sınırlı olması ya da belgenin söylediğini mutlak kabul etmesinin ne kadar eksikliği olduğunu, bize ne kadar yani hani hakikatin ancak çok küçük bir parçasını verebileceği, onun dışında da kalan büyük bir, yani hem hakikat ve deneyim bütünü olduğunu hatırlatıyor. Yani hani belki o hafızaya doğrudan nüfuz edemiyoruz ama dolaylı şekillerde aslında belki yine belge parçalarına ya da işte bu parçalı parçalı bilgileri birleştirerek, belgeleri birleştirerek, parçalı hikayeleri bir araya getirerek belki örebileceğimiz bir şey. Bu soru şunu getirdi aklıma, belki konuyu dağıtacağım ama ben geçen sene bir konuşma yapmıştım böyle bir İBB'nin davetiyle Feshane'de. Şimdi İBB etkinliği olduğu için işte biraz böyle görevlendirilerek gelen kadınlar da vardı aslında. Ben bir çekindim böyle, hani hiç hoş bir şey değil yani birilerinin beni dinlemek için görevlendirilmiş olması. Ama bir şekilde gerçekten çok güzel bir konuşmaya dönüştü. Çünkü ben işte bu terk edilme meselesini falan anlatırken kadınlar birden böyle, hani şimdi de ne kadar hani benzer hikayeler olduğunu, erkeklerin olmadığını, kadınların tek başına çocuk büyüttüklerini, yani hani çok birden böyle çok empatik bir yerden konuşmaya başladık ve hani tarihle bugün arasında hiç beklemediğim ve bana da çok iyi gelen bir bağ kuruldu ve gerçekten o konuşmayı ben de hiç bitmesini istedim ama gerçekten çok güzel geçti ve katılanlara da hani çok sevindim böyle katkıları için ve böyle o diyalog için. Belki hafıza öyle bir şeydi aslında, yani hani çünkü tarihçiler olarak normal şartlarda çok iletişim kurmaya, konuşmaya, birlikte düşünmeye alışık olmadığımız bir grup kadınla ilişki kurmamı sağladı. O mesela bana çok şey geldi, gerçekten iyi hissettirdi ve evet, yani hani bu alanlara daha çok ihtiyacımız var diye düşündürdü. Tam belki senin sorduğun hafıza tam belki cevap bu değil ama onu çok çağrıştırdı, paylaşmak istedim.
0: Çok güzel söyledin. Aslında şey, tam böyle şeyi düşünüyordum sen anlatırken, yoksulluğun hafızasını aslında konuşuyor gibi hissediyoruz ya da kitapta biraz o yoksulluğun cinsiyetlendirilmiş hafızasını okuyoruz ama senin söylediğin şey de aslında hafızanın ve öznenin, pardon, mekanın ve öznenin hafızasını kaydırmak gibi. Çünkü avare kadınlarda da sen bizi sokaklara, kaldırımlara, geçici barınaklara, gündelik hayatlara götürüyorsun. Ve tabii ki feminist bir tarihçilik bir gözüyle bunu yapıyorsun. Tam da tarihin mekanını da değiştiriyorsun aslında. Tarihin hafızasını ve mekanını da değiştiriyorsun. Bakmak istediğimiz yerlerin işte mesela sokak nasıl bir arşiv, onu önümüze koyuyorsun. Ben şeyi sormak istiyorum. Osmanlı'nın sokaklarına baktığımızda kadınlar hakkında mesela arşivlerin söylemediği çok şeyi görüyoruz sanırım.
1: Ya evet, hatta yani hani ben böyle biraz kendimi de eleştirebilirim. Çok ne denir, mekan üzerine hala istediğim kadar iyi düşünemediğimi düşünüyorum diyeyim. Biraz daha kafa yormak gerek gerçekten. Yani hani kadınların farklı farklı mekanlarda nasıl var olduğu, ilişkilendiği, nasıl göründüğü ya da nasıl görünemediği sorusu önemli bir soru. Hani mekan üzerinden düşünmeye başlayınca aslında bazen ne bileyim başka konular üstünde düşündüğümüz zaman göremediğimiz şeyleri de görür hale geliyoruz. Mesela işte Haseki'de onu biraz Leslie Pierce sayesinde de fark etmiştim. İşte külliyeye bakarken aslında orada kadınları hayal ediyor işte bir yazdığı şeyde işte. Çünkü hani külliyenin tarihinde aslında hiç kimse, yani hani binalar anlatılıyor, külliyenin nasıl yapıldığı vesaire fonksiyonları, ama insanla anlatılan bir külliye değil aslında. Leslie Pierce işte orada kadınların çocuklarını medreseye sokmaya çalışması, imaretten işte yemek almaya çalışmasını böyle bir çok kısa böyle bir paragraf içinde onu canlandırmışım. O bir paragraf çok güçlü gelmişti bana ve beni de çok tetikledi sonraki çalışmalarda. Yani sokaklarda da kadınları görmeyi, işte çeşmeden su alırken görmeyi, hani türbede dua ederken görmeyi hayal etmeye çalıştım aslında ve aslında kadınların olmadığı bir şehir düşünülemez aslında. Bütün her yerde ayak izleri var kadınların, ama sadece onu görmek, hatırlatmak, görünür kılmak, buradaydılar demek ve belki orada olmak gerek.
0: Orada ol, kesinlikle. Aklıma şimdi seninle konuştukça gerçekten zihnim farklı yerlere gidiyor. Şimdi birazdan edebiyata bağlanacağım biraz son soru olarak. Mesela Suat Derviş aklıma hep geliyor. İstanbul röportajları aklıma geldi şimdi mesela. 30'larda yaptı ve işte oradaki teneke evlerde yaşayan çocukların, kadınların oradaki gündelik yaşam koşullarını, o her bir parçayı aslında tam da 30'lardaki işte kuytu kuytu gezerek Suat Derviş'in şu an mesela nasıl bir hani sokak ve kadın önümüze koyduğunu hissettim. Buradan da biraz vaktimiz azalıyor ama son olarak Refet ve Gaya Kuyusu özellikle edebiyata doğru gidiyorsun. İşte mesela mahkeme kayıtlarından, arzu hallerden, farklı arşivlerden edebiyata gidiyorsun. Arşiv, ben şeyi çok merak ettim. Hani arşiv belgelerinde karşılaştığın avare kadınlarla romanlarda karşılaştığın kadın karakterler arasında nasıl bir ilişki kurabiliyorsun? Ve edebiyata yönelmek hem sana hem belki araştırmana hem kitaba neler kattı? Yani o öbür arşivlerde göremediğin neler vardı mesela?
1: Şimdi kadınların sesini duyurabilmeye çalışmak çok bilmiyorum benim için önemliydi, ama tabii çalışmada kitabın bütününde ağırlıklı arzu halleri kullanıyorum. Yani arzu haller bir tür dilekçe aslında. İşte tam olarak kadınların ağzından da yazılmıyorlar. Çünkü kadınlar okuma yazma bilmediği için bir profesyonel arzu halci yazıyor. Ama her halükarda başka türlü işte kadınların ağzından yazılmış hatıratların olmadığı bir ortamda yine de bize böyle bir anekdotal da olsa, hayatın bir anını da verse, kadınların deneyimiyle ilgili bir şey veriyor. Oysa işte başta konuştuğumuz endişeler falan biraz daha erkeklerin, devlet adamlarının, işte ne bileyim politikacıların, entelektüellerin endişeleri. Kadınların kendi sözleri o yüzden önemliydi. O yüzden de bitirirken böyle iki kadın yazarın sözüyle bitirmeyi çok istedim. Fatma Ali ve Emine Semiye de aslında yani bu romanları yani hem kadın anlatıcı, kadın yazarlar olarak yazmışlar, ama ikisinin de ana karakteri kadın karakterler. Onların ağzından anlatılıyor ve ikisi de yine güçlenme hikayesi. O kısmı bana çok iyi geldi, çünkü hem Refet'in hem de Gaya Kuyusu'nda aslında Yekta'nın konuşurken heyecandan bir an yanlış bir şey söylüyorum dedim. Yani evlenmek için karşılarına şans çıkmasına rağmen ikisi de evliliği reddediyor ve yalnız kadınlar olarak hayatta kalmayı seçiyorlar ve meslek sahibi de oluyorlar. Refet öğretmen oluyor. Hekta'nın başka bir hikayesi oluyor, ama bu çok değerli geldi ve kadın yazarların işte 20. yüzyılın başında bunu hayal edebilmesini çok önemsedim. Ve de hani bu karakterleri yani iyi yazılmış romanlarda çok, üstelik. Yani gerçekten roman olarak da bence güçlü ve çok keyifli olan okunan romanlar. Dolayısıyla da hani edebiyatın o 19. yüzyılda isimsiz kadınların verdiği mücadeleden sonra işte bir Refet'in ortaya çıkması aslında yani hani diğer kadınlar Refet'i ortaya çıkmasını sanki mümkün kılmış gibi de hissediyorum biraz. Hani çünkü arkasında hani Refet'in de bir kendi mücadelesi tabii var, ama arkasında da bir kadın hikayesi var. Yani 19. yüzyılın kadınların hikayesi var. O çok önemli buluyorum.
0: Sanki zaten böyle hani kitapta öyle bir hani hani bir yükselişle, bir başka bir hani çağrıyla bitmiş gibi geldi bana da tam bu taraflara dönmek ve kamusal alanla bitiyor aslında, sokakla da gene bitiyor gibi. Çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Ben çok teşekkür ederim Deniz.
0: Çok söylemek istediğim, sormak istediğim şeyler var ama bugünlük galiba bu kadar olacak. Davetimizi kırmadığın için gerçekten çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi seninle olmak.
0: Seninle de öyle. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Profesör Doktor Gülhan Balsoy bizlerle birlikteydi. Osmanlı'da Avare Kadınlar, 19. Yüzyıl Aile Krizi ve Kadın Yoksulluğu kitabını konuştuk. Nice kitaplar, nice çalışmalar olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.

0: Hepiniz hoş geldiniz. Apaçık Radyo'da Homo Ludens'in ikinci programındayız. Ve bu programda ilk konuğumuz Giray Özili ile beraberiz. Giray benim çok eski arkadaşım. Ama arkadaşım olmasının yanı sıra kendisine ait çok değişik bir yolculuğu var. En azından bana değişik gelen. Oyun sektöründe yıllarca görev almış bir insan. Bizim gerçekten gıptayla takip ettiğimiz ve çok mutlu olduğumuz bir şahsiyet kendisi. Dolayısıyla ben öncelikle bir Giray'a hoş geldin demek istiyorum.
1: Merhabalar Can. Öncelikle ilk konuğun olarak beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Ben lafı çok uzatmadan olabildiğince Giray'a alan açmak istediğimden kendisinden bir kısaca hikayesini özetlemesini rica edeceğim. Hakikaten bütün bu işler nasıl oldu bize biraz bahsetmek ister misin Giray?
1: Tamam, şöyle bir CV üzerinden geçelim o zaman. Nereden başlayalım? Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyordum. Tabii ki çok oyun oynuyordum ve o sırada bir noktada oyunun oynayanı bizsek, yapanı da neden biz olmayalım gibi bir farkındalık geldi sanırım. Sonrasında işte projelerimi, derslerimi o yöne kaydırdım, ona odaklandım. İlk hani profesyonel diyebileceğimiz tecrübem, Türkiye'deki ilk üç boyutlu ticari oyunu yapan bir şirket vardı. Pusu isimli oyunu yapmışlardı. O şirkette bir staj imkanım oldu. Orada da Eti Yami diye bir ürün çıkarmıştı. Ve Mekanik İstila isimli bir oyunla pazarlamaya karar vermişlerdi. Biz de tabii ki dedik. Ve ilk üzerine çalıştığım oyun Mekanik İstila'ydı bir stajyer olarak. Güzel bir tecrübe oldu tabii ki. Ondan sonra tabii o dönemlerde özellikle Türkiye'de bu sektör çok çok yeniydi ve Amerika şart gibiydi. En azından daha güzel bir fırsat olacağını düşündüm ve yüksek lisans için orada Carnegie Mellon isimli bir üniversiteye gittim. Orada yüksek lisans yaparken Electronic Arts EA'de staj imkanı buldum. Orada stajdan sonra da kaldım zaten orada bir süre, 4-5 sene.
0: Evet.
1: Konsol oyunları üzerine çalıştım. Grafik programcılığı, oyun motoru programcılığı. Oradan Blizzard'da bir fırsat çıktı. Oraya geçtim. Orada World of Warcraft, Diablo, Overwatch gibi oyunlarda çalışma fırsatım oldu. Bir 4-5 sene, 5 sene kadar. Sonrasında ara verdim bir süre. Ve sonra oyuna komşu işler üzerine çalıştım. Bir startup tecrübem oldu. Sonrasında Meta'ya geçtim. Bir 6 sene kadar Meta'daydım Facebook'ta. Bilirsiniz onlar bu Oculus'un sanal gerçeklik gözlüklerini satın almışlardı. Ve onlar o gözlükler için oyun yapan firmaların bu oyunları daha kolay yapabilmesi için gereken işte teknolojileri yaratan takımları yönettim bir süre. Ve son olarak da işte geçen senenin sonlarında Meta'daki görevimden ayrıldım. Şu anda daha çok keyif için, hobi için yaptığım projelerim var ama hani aktif olarak maddi kaygı yaptığım bir aktivitem yok şu anda.
0: Peki bu noktada ben biraz yine geriye saracağım. Seni ben ilk tanıştığımızda diyelim, hangi oyunları oynuyordun ve seni bu oyunlara çeken neydi? Daha sonraki kariyerinin de şekillenmesine neden olacak ya da olmayacak belki o şekilde. Sana nasıl geliyordu yani?
1: Sanırım genelde aradığım his bu immersion dediğimiz, yani oyuna dalış mı diyelim. O hissiyattı. Tutarlı, enteresan evrenleri olan oyunları arıyordum. Yani de hani bir platform oyunundan çok o tarz oyunlar. Atıyorum rol yapma oyunları benim için çok keyifliydi. Daggerfall, Morrowind gibi oyunlar. Hani düşündüğün zaman 320x240 çözünürlüğünde grafiklerle bu hissiyatı yaratmaları aslında dönüp baktığın zaman çok enteresan.
0: Tabii
1: Ama
0: VGA,
1: hani,
0: SVG bile değil yani.
1: Aynen. Ama hani beyin inanmak istiyor zaten ve boşlukları doldurmaya hazır. Hatta beyin kendisi doldurduğu zaman onu çok daha fotorealistik bir oyuna göre çok daha güzel dolduruyor bence.
0: Kesinlikle.
1: Aynı zamanda işte tutarlı bir dünya, işte hikaye açısından bu niye benim umurumda olsun demiyorsun. Bu böyle romanla alakalı, roman yazan birisi için sana da hani rezonate ediyordur büyük ihtimal. O da önemliydi o oyunlarda benim için. Ve başka işte zorluk, hani elinden tutmayan oyunlardı bunlar. Bol bol bug'lar vardı. Hani uğraştığın şeyin değeri artıyordu sanırım. O yüzden en çok herhalde o tarz oyun. Uğraştığın şey değer artmış, artıyor derken tabii LucasArts'ın Adventure oyunları da aklıma. Onları da çok oynardım. Orada da yine işte seni aptal yerine koymayan bir yazar, bir oyun tasarımı. Sen zekisin, becerirsin deyip
0: Evet.
1: seni kendi başına bırakan o hissiyat şu anki oyunlara göre benim çok daha hoşuma gidiyordu sanırım. Ölümün olmaması, keşif özgürlüğü ve genel olarak hani Tim Schafer gibi yazarların sesiyle kurulan bir bağ neredeyse. Hani bir kitap okur gibi işte bol bol mizah olan oyunlar. Oyunlarda mizah ihtiyacı var ben ve şu anda hani daha çok mizah görmek isterdim oyunlarda.
0: Evet, her şey çok daha
1: Pardon.
0: ciddi artık yani bu noktada.
1: Aynen, her şey çok daha ciddi. Tabii başka da çok oyunlar oynuyordum ama ilk aklıma bunlar geldi.
0: Peki o zaman şöyle bir şey, çok bir araya girecek ve bir şey de söyleyecek olursam, bizim Giray'la tanışıklığımız daha sonra bu programın bölümlerinden birisinde de ana konu olarak odaklanmak istediğim Game Show adlı derginin internet relay chat IRC odasında biz aslında tanıştık ve daha sonra da biz de başka arkadaşlarımızla beraber tabii ki gametemple.net diye bir site yapmıştık o zaman.
1: Evet.
0: Burada da hem oyun açıklamalarımız oluyordu, hem yeri gelince Giray'ın da ekstradan yaptığı şekilde müzik albüm incelemeleri de oluyordu. Ve bir yandan hatta olimpiyat incelemelerine kadar da konulara yer veriyorduk. Neyse, bizim o kadar böyle bir değişik tanışıklığımız var diyeyim. Peki o zaman yine bu aynı konuya dönerek soracak olursam, ben bu işi yapmak istiyorum dedirten sana ilk oyun hangisiydi?
1: Ben bu işi yapmak istiyorum diye böyle bir an şey düşündüğümü hatırlamıyorum ama yani hatırladığım başka bir an var galiba. Ben uzun süre hani bu konuştuğumuz zamanlarda o Game Temple yaparken falan hani oyunların yapılan bir şey olduğunun farkında değildim diyeyim. Oyunlar sanki gökten iniyormuş gibi falan bir bilmiyorum yani hani hiç onu düşünmüyordum. Sonra bir gün üniversitede Grand Theft Auto'nun yapımcısı ya Rockstar'la yapılan bir röportajı okudum. Orada işte hani günlük hayatlarından ofis yaşantısından bahsediyor. İşte bazen ofis ter kokuyor falan filan. Ya bunlar da insanmış falan diye böyle bir anda bir ışık yandı ve ben de bilgisayar mühendisiyim zaten olacağım falan. Oradan sanırım girdim ama esas perçinleyen oyun diyebilirim. Gene World of Warcraft oldu. İlk çıktığında şimdi şu anda oyun çok farklı. Şu anda işte kıtanın bir ucundan bir ucuna ışınlanabiliyorsunuz veya göreve direkt tek klikle gidebiliyorsunuz. O zaman öyle değildi. Yani modern oyun tasarımının biraz bir yanılgısı var öyle her engeli
0: Evet.
1: kaldırmak. Onun da nedenleri vardır falan. Hani şu an Instagram reel'lerinle rekabet etmek zorunda oyunlar vesaire falan. Neyse o ayrı bir konu. Pardon. Şeyi hatırlıyorum. World of Warcraft oynarken oyunun kendisi oyunda öldürdüğümüz yaratıklar vesaire o değildi olay. Benim için hani arkadaşlarla beraber bir serüvene çıkmaktı olay. Çünkü dediğim gibi bir ucundan bir ucuna, Azeroth'un bir ucundan bir ucuna dağ, bayır, çayır, çimen yürüyordunuz ve belalara karışıyordunuz, muhabbet ediyordunuz. Yani sanki böyle hani Yüzüklerin Efendisi'nde de esas hikaye yüzüğün yok edilmesi değil de
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: yolculukta oluşan bağ ya, o beraber maceraya çıkma hissi ve onu hani yaşamak ve onu yaşatmak istemek, onun bir parçası, onun mutfağına geçmek istemek. Onların hisleri hatırlıyorum biraz sanırım.
0: Anladım, anladım. Peki o zaman Electronic Arts'taki ilk işine Medal of Honor Airborne süreci nasıl girdin ve orada yaşadığın ilk büyük şok neydi diye sorayım sana.
1: Dediğim gibi işte Amerika'ya yüksek lisansı okulu ve programı seçerken yine oyun endüstrisine yakın bir şeyler, bir program, bir oyun seçmiştim zaten. Ve onun avantajı tabii işte EA gibi şirketler stajyer aramak için okula geliyorlardı sene sonunda. Öyle bir fırsatım oldu. O çok önemli çünkü oyun sektörüne girmek normalde ilk giriş çok zor. Çünkü herkes hani bir tane oyun çıkarmış birisini arıyor. O
0: Evet.
1: hiçbir sıfırdan girmek hani her işte olduğu gibi ama burada daha da zordur. Onu kolaylaştırması açısından o gittiğim okul çok avantaj sağladı bana. Orada da nasıldı? Sistemde komiklik olsun diye böyle 5 saniyede Ninja Kaplumbağa çizebilirim yazmıştım. Neyse mülakata girdim. Adam bana bir tane kağıt kalem uzattı.
0: Yok artık.
1: Bana bir Ninja Kaplumbağa çizer misin dedi.
0: Gerçekten mi?
1: Onu çizdim.
0: Müthiş.
1: Ondan sonra neyse birkaç soru daha vardı şimdi. Sadece Ninja Kaplumbağa çizerek iyiye girdim demeyeyim. Ama hani o öyle başladı. Zaten ondan sonra girdikten sonrası hani ondan sonra kendini gösterebiliyorsun. Oradan sonrası geliyor ama o ilk giriş o şekilde oldu. Bir de ne sormuştun? İlk sürpriz mi?
0: İlk büyük şok neydi girdikten
1: Ya
0: sonraki?
1: tabii ki o hissiyat hani o girdiğin zaman bir anda ben şimdi bu oyun hani büyük bir şok var tabii ve büyük bir heyecan var. Ama şeyi hatırlıyorum tabii orada kendimi göstermek için de bir yandan böyle çok heyecanlıyım. Gece ofiste uyuduğumu falan hatırlıyorum ve hani tabii ama Medal of Honor Airborne'un tam böyle final döneminde girdim ben. Ve o dönemde şey çok önemlidir. Yani oyunlarda o dönemde mümkün olduğu kadar az değişiklik yapmak isterler. Sadece bug'ları, sadece hataları yok etmek isterler. Bize de böyle oyalanalım diye bir grup bug verdiler. Ve hani tabii ki öyle çok önemli bug'lar değil de böyle olursa iyi olur falan şeklinde bug'lar.
0: Evet.
1: Bir tane bug üzerine çok çalıştığımı hatırlıyorum. Oyunda böyle oyun 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Orada böyle bir enkazdan bir tank geçerken bir tuğla var. Ama o tuğla güneş ışığı almıyor. Karanlık görünüyor. Bana da bu bug'ı vermişler. Ben de bunu hayatımın anlamı yaptım. Ve 2 gün, 3 gün çalışarak bug'ı düzelttim, buldum. Ondan sonra heyecanla çağırdım işte o grafik, bu sonradan müdürüm olan adamımız, o grafik programlama bölümünün başındaki adama çözdüm işte bunu, oyunu kurtardım ben falan. Adam baktı baktı, yok bunu almayız oyunu, sen boş ver dedi. Tabii orada çok önemli bir şey var hani yaptığın her değişiklik başka bir şeye sebep olabilir, başka bir şeyi bozma riski var ve hani o riske değer mi diye bakıyor. O turlanın güneş ışığı alması değmezmiş
0: Evet.
1: ama hani ilk benim EA'deki tecrübem oydu, bu
0: Harikaymış.
1: aklıma geldi.
0: Peki o zaman şunu da soracağım bu noktada.
1: Başka bir şeye sebep olabilir. Başka bir şeyi bozma riski var ve hani o riske değer mi diye bakıyor. O turlanın güneş ışığı alması değmezmiş.
0: Evet.
1: Ama hani ilk benim EA'deki tecrübem oydu. Bu
0: Harikaymış.
1: aklıma geldi.
0: Peki o zaman şunu da soracağım bu noktada.

0: bulabildiğim kadar kaynak bulup kendim devam ettim. Ama hani şu andaki kadar kaynağa erişim veya işte bir komüniteye erişim yoktu maalesef. Biraz da şans yanımdaydı o açıdan, çünkü o zaman girmek daha zordu sektöre diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman yani şu noktada yani en son zaten kariyerin son kısmında oyunun sektörü dışında bir yerde diyebiliriz değil mi senin için? Yani o metaya geçiş oldu bir noktada. Blizzard kısmına daha sonra geleceğim de yani şunu anlamak istiyorum aslında bir yandan. Yani oyun yapmaya olan tutkun bir nokta azaldı mı? Yoksa tutku hala yerindeydi, sen başka bir şey çeken bir şey mi oldu? Onu merak ediyorum aslında.
0: Oyun sektörünün böyle biraz azıcık dışına çıkmam, hani çok bilinçli değil de Blizzard'da yaşadıklarım sonrasında oldu. Oraya gireyim ben belki.
1: O zaman şöyle yapalım mı? İstersen bir şarkımızı girelim senin seçtiğin. Ve sonra da Blizzard üzerinden ilerleriz aslında. Ben akışı bozmuş olmayayım.
0: Tamamdır. O zaman şarkıya girelim.
1: Tamamdır.

0: Evet Giray, biz şimdi ne dinledik?
1: Biz az önce bahsetmiştik LucasArts'ın Adventure oyunları. Benim en sevdiğim Adventure oyunlarından birisi Full Throttle'dır. Onun girişinde ana karakterimizi bize gösterdiği anda oyunun çalan ve her şeyi yerli yerine oturtan Gun Jackals'dan Legacy isimli şarkıyı dinledik.
0: Müthiş. Benim de çok sevdiğim oyunlardandır. Umarım Homo Ludens'in bir bölümünde bu Adventure oyunlarını zaten tek tek ele almak da istiyorum. Daha ayrıntılı inceleme fırsatımız olacak diye de umuyorum bakalım. Çok teşekkürler bu şarkı seçimin için. Şimdi ben şu soruyla devam etmek istiyorum izninle. Electronic Arts macerasından sonra sen Blizzard'a girdin.
1: Evet.
0: Klişe olacak ama tabii ki soracağım. Electronic Arts ve Blizzard arasındaki fark neydi senin için?
1: Öncelikle EA'in Electronic Arts'ın böyle oyuncular gözünde bir intibası var. Biraz daha işin ticari kısmına bakan acımasız şirket. Yani ben bunu birazcık benim için aslında EA'de hep nostaljik bir tarafı vardı onların da. Yani şeyi hatırlıyorum, çok lisedeyken böyle 1983'teki bir dergi reklamını görmüştüm yayın. İşte Electronic Arts reklamı can a video game make you cry diyordu. İşte bir oyun
0: Evet.
1: seni ağlatabilir mi diyordu. O hani şu anda bu soruyu sormak biraz da besleyici işgal tabii ki. Daha geçen bölümde işte Last of Us'ın sonunda ağlamayan yok zaten falan tabii ki. Ama hani 1983'te oyunlar Space Invaders, Asteroids tadındayken bunu sorabilmek çok büyük bir öngörü ve gerçekten oyunlara bir sanat dalı olarak bakıyor olmak çok önemli bir medya olarak bakıyor olmak gerekiyor. Yani o yüzden ben çok severdim ve her şey güzel gitti benim için. Ama en büyük fark şunu söyleyebilirim. Yani EA'de de herkes tabii ki oyuncuydu vesaire ama Blizzard'da inanılmaz bir herkes şirketin fanıydı. Yani herhangi bir gün işe gittiğinizde etrafınızdaki insanların en az yarısı Blizzard tişörtü, Blizzard hırkası, Blizzard... Yani mesela benim müdürüm Blizzard'da her 5 senede bir hediye verilir. Orada 5 sene kaldığı zaman. 5. senede bir kılıç, 10. senede bir kalkan, 15. senede bir yüzük verilir, oyundan bir yüzük. Yüzük de böyle kocaman, işte üstünde Blizzard Entertainment yazan böyle yani değişik bir şey yani... Adam her gün eşi bu yüzüğü takarak gelirdi. Yani hani böyle bir bağlılık, böyle hani o takılacak bir şey değil her gün. Hani ama şeyi gösteriyor. Yani gerçekten oyunlarını ne kadar sevdiklerini, yapan insanların
0: Evet.
1: o oyunları ne kadar sevdiğini ve işte oyunlara ne kadar özen gösterdiklerini ve bir de Blizzard'ın avantajı oyunların hani çok fazla bir zaman baskısı olmadan yeterince vakit harcayabilmesi. O da çok büyük bir avantajdı ve onun farkını hissediyorduk. O güzeldi.
0: Peki o zaman şimdi bu güzel kısımdan sonra bir de şöyle bir soru soracağım. Blizzard'ın büyüsü senin için ne zaman dağılmaya başladı?
1: Yani böyle hani büyü tamamen hani her zaman keyifliydi Blizzard ama böyle içimde yavaş yavaş böyle bir hissiyat büyüdü sanırım bir süre sonra. Dediğim gibi hani Blizzard uzun süre çalışabilir bir oyunda derken hani bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var birazcık. Yani biraz yavaş ve özellikle öğrenmeye ve üretmeye çok aç biriyseniz biraz can sıkabiliyor.
0: Evet.
1: Şeyi hatırlıyorum. İşte Blizzard'dan ayrıldım. Bir sene ben dünyayı gezdim. İşte Arjantin, Kolombiya, Paraguay falan filan. Geri döndüm sonra bir kampüsü ziyaret ettim. Arkadaşlarımı ziyaret ettim. İşte hani ben bütün dünyayı gezmişim, bitirmişim. Hani tamamen kafam başka bir yerde. Sordum siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor falan. Ya işte hani hatırlıyorsun ya bir şey üzerine yeni bir feature üzerinde çalışıyorduk. İşte onu neredeyse bitirmek üzereyim. Hani bir senede aynı şeyin böyle ufacık kimsenin belki fark etmeyeceği bir şeyin hani bitirmek üzere. Hani o yavaşlık sanırım birazcık beni Blizzard'dan hani soğuttu demeyeyim de hani ben birazcık daha böyle bir aktivasyon arıyordum sanırım.
0: Anladım, anladım. Peki o zaman şöyle bir soru daha soracağım sana. Biraz daha böyle kapanışa doğru yol alırken. Şimdi yıllarca oyun hem oynadın sonra yıllarca oyun firmalarında oyun yaptın. Hala oyuncu olarak keyifli oyun oynayabiliyor musun diye bir soru soracağım. Ama tabii şeyi kastetmiyorum burada. Hani FIFA'da Tottenham'a karşı aldığın sıkıntılı sonuçları kastetmiyorum.
1: Çok sıkıntılı sonuçlar alıyorum. Keyif farklı tabii. Evet yani hani oyun sektöründe çalıştıktan sonra, hani her sektör için de geçerlidir bu. Onu gördükten sonra aynı şey olmuyor. Tabii işin birincisi mühendislik kısmı var. Yani bir oyunda bir hata olduğu zaman, bir bug olduğu zaman o çok daha fazla gözüme çarpıyor olabilir başka birisine göre.
0: Evet.
1: Ama sanırım daha büyük benim oyunlara yaklaşımımı biraz değiştiren şeyi çok rahat görüyorsun. Böyle oyun tasarımcısının seni sokmaya çalıştığı rayları çok rahat görüyorsun. Yani oyun tasarımcısı senin belli bir rotayı almanı istemiyorsa oraya gittiğinde bir anda düşmanlar ölümsüz hale geliyor. Ve hani bunu hani hepimiz fark ediyoruzdur ama hani onun gerçekten nasıl neden o şekilde yapıldığını ve şey hissiyatı gibi bu biraz. Hani Luna Parklarda hileli basketbol potaları olur ya.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: o hissiyat. Dolayısıyla sanırım benim oyun zevkim biraz değişti o süreç içerisinde. Yani şu anda ve yani son 10 senedir şu anda demeyeyim. Daha çok böyle emergent gameplay ne denir? Kendiliğinden gelişen oynanış diyebiliriz böyle. Hani daha çok kendini çok ciddiye almayan, kuralları ve kısıtlamaları yaratıp gerisine çok karışmayan oyunları seviyorum artık. Hani ne bileyim Rocket League, Among Us falan gibi. Ve sanırım oyuna film gibi yaklaşan oyunlardan biraz daha soğudum, öyle cevap verebilirim.
0: Anladım, anladım. Peki ben kişisel bir soru sorayım. Sen Disco Elysium oynamış mıydın?
1: Tabii ki.
0: Tamam. Çünkü onu da bir ara bir derinlemesi incelemeye aldığında belki yine görüşlerine ufaktan
1: En
0: başvurabiliriz.
1: büyük heyecanım şu anda işte Zero Parades'i oynamak.
0: Ha, değil mi?
1: Umarım vakit bulacağım ve
0: Orada da çok tartışmalı şeyler var gerçi de. Neyse, ben ona ayrı bir bölüm yapacağım sanırım. Öyle bir
1: Tamam.
0: durumlar var. Evet, Giray, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: benim için de, yani daha yıllarda tanışmamıza rağmen bu kadar kendi aramızda hani bildiğimizi varsaydığımız şeyleri aslında hiç de öyle olmadığını ve çok daha net bir şekilde duymanın ne kadar iyi olduğunu bir kere daha hatırlamış oldum ben. Çok çok sağ ol o yüzden.
1: Ben teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Programında da başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Homo Ludens'in ikinci bölümünü Giray Özil ile geride bıraktık. Bir sonraki bölümümüzde ve bölümlerimizde yeni konuk ve konuklarla ve bazen de sadece benimle bir arada olmaya devam edeceğiz. Apaçık Radyo'da Homo Ludens'teydiniz. Çok teşekkürler.
2: Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün sözü.
0: İklim değişikliği konusunda kaygılanmaya 2006 yılında başladım. 2020'ye gelindiğinde insanlığın benimle aynı sayfada olacağından ve meseleyi tamamen çözme yoluna girmiş olacağından emindim. Gelin görün ki gittikçe artan müthiş sıcaklıklara koşar adım tırmanıyoruz ve dünya liderleri bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Peki, ben böyle inanılmaz bir yanılgıya nasıl düşmüşüm dersiniz? İnsanlığı bayağı abartmışım da ondan. NASA'nın insansız uzay araçları tasarlayan, geliştiren ve kontrol eden önde gelen araştırma merkezi Jet Etki Laboratuvarı'nın yöneticilerinden ünlü iklim bilimci ve aktivist Peter Kalmus, Trump yönetimi tarafından görevinden istifa etmek zorunda bırakılmasının ardından bu açıklamayı yapıyor. Democracy Now!

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Odyo Parazit'ten herkese ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
3: Ben de Gökçe Uygun.
1: Yaz sezonumuzun ikinci bölümündeyiz. Siesta serisinin ikincisini kaydediyoruz bugün.
2: Evet.
3: Bunlara siesta diyelim dedik. Daha bol müzik dinlemeli, yeni sezona dinlenmeli. Yeni sezonda böyle kalabalık girişmeden önce bölümlerimize, konuklarımıza, etkinliklerimize böyle güzel bir yaz geçirelim beraber. Ve daha çok müzik dinlemeyi unuttuğumuz bu günlerde birbirimizin müzik keşiflerimizden bahsedelim. Bir araya gelelim, müzik konuşalım.
1: Evet.
3: Belli bir konulardan esinlenelim. O esinlendiğimiz konulardan müzik dinleyelim dediğimiz bir sezona girdik.
1: Siesta başlığında yolculukta bulduk. Yolculuk sırasında Ankara'ya giderken bu yaz bölümlerine başka bir şey desek, bunları diğerlerinden ayırsak, çünkü biz sezon içinde çok çok ciddi konular konuşuyoruz. Konuklarımızla oldukça ağır, oldukça niş konularda tartışmalı, biraz politik ve biraz ağır sohbetler yaşıyoruz. Ama yazın biraz daha işte kendimizden bahsettiğimiz, sevdiğimiz şarkıları çaldığımız ve tematik seçkiler yaptığımız bu formatın adını siesta koyduk.
2: Evet, tam da o sırada dediğin gibi yolculuktaydık değil mi? Evet, tren
1: evet.
2: Yolculuğundaydık. Yani yolculuk aslında yani ne kadar çok şey ilham veriyor. Bir yandan da onu düşündüm. O yüzden daha çok ilham için daha çok yolculuk temennisiyle.
1: Hı-hı.
2: Ben de böyle şeyi aslında söylemek istiyorum. Geçen haftadan başlamıştık bu yolculuk temasına. Böyle işte herhangi bir yere gidecek olsak, oraya giderken neler dinlemek isteriz, nasıl bir modda oluruz, akşam, gündüz, işte farklı modlar için farklı sesler, farklı farklı müzik seçkileri şeklinde böyle bir tür yolculuk soundtrack'i gibi bir seçki yapmıştık. Şimdi bu hafta da böyle ne dedik?
3: Hazır Ankara'ya gidiyoruz.
2: Hazır Ankara'ya gidiyoruz dedik. Orada da
3: Ankara'ya neden gittiğimizi de söyleyelim
2: evet.
3: Bu arada. Çünkü onu da dinleyeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümünün festivali kapsamında biz de panel yapmaya gittik. Oradaki hocalarımızla, öğrencilerimizle bir araya geldik ve müzik ve mimari, akustik alan için, mekan için besteleme, yani mekan içi için ses diye bir panel düzenledik. Önümüzdeki haftalarda da dinleyebiliyor olacaksınız. Bir bölümümüzde onu ayırmış olduk. Bu Ankara yolculuğu sırasında da
1: neler dinledik ya da bu Ankara yolculukları bize ne ifade etti? Biraz yine çağrışımlar üzerinden sizin için 6 tane şarkı seçtik. Bugün onları dinleyeceğiz. Yani yolculuk şarkıları dinlemeye devam ediyoruz bu haftada.
2: Evet, ilki Yaren senin parçan olsun mu diyelim?
1: Hadi olsun.
2: Hadi olsun.
1: Ben Ankara'da büyüdüm. Çocukluğum Ankara'da geçti. Ankara'ya gidip gelmek benim için hep biraz daha özel galiba. Ankaralı olmayanlara nazaran. Ve müzik zevkim ve müziğe başladığım yıllar da yine Ankara'daydı ve müzik zevkim çok temelleri orada atıldı diyebilirim herhalde. Ve yolculukta ne dinlerim diye düşünürken de hep o çocuklukta dinlediğim şarkılara gidiyordu aklım. Ve çocukken ben Fikret Kızılok çok dinledim. Gitar çalmaya ilk başladığım yıllarda beni çok beslemiş bir sanatçıdır. Uykuya dalmadan önce başucumdaki teypten kasetini açardım ve onsuz uyuyamazdım. Benim için çok güvenli bir yer Fikret Kızılok. Ve hadi ondan bir şarkı çalalım diye bakınırken aslında aklıma yine Fikret Kızılok'un da içinde olduğu başka bir proje geldi. Çekirdek Sanat Evi. Tam yani sizinle de doğrudan paylaşmak istediğim de bir konu. Dinleyicilerimizin de herhalde bir kısmı için özeldir Çekirdek Sanat Evi. İstanbul Bostancı'da kuruluyor aslında 1980'li yıllarda. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil öncülüğünde kuruluyor ve burası bir aslında Bostancı'da bir ev, bir apartman dairesi ve klasik bir konser mekanından ziyade hani Ankara'daki New Music Space'te olduğu gibi toplanılan, düzenli konserler verilen fakat oradan farklı olarak da o dönem Çekirdek Sanat Evi'nde yapılmış bütün konserlerin kaydının da tutulduğu ve bu kayıtların kasetler aracılığıyla sınırlı sayıda üretimlerinin yapılıp dağıtıldığı bir ortam. Kimi zaman doğaçlama konserleri yapılıyor burada, kimi zaman daha önce bir araya gelmemiş ekipler yan yana gelip birlikte performanslar gerçekleştiriyorlar. Ve o dönemin hem bir üretim alanı, hem bir araya gelme, dayanışma alanı, hem de bir Türkiye müziğine o yıllarda çok ciddi kazanımları olan bir sahne. Tam da belki de bugün bizim İstanbul'da olmasını hayal ettiğimiz örneklerden bir tanesi. Yani bugün böyle bir yere ne yazık ki sahip değiliz. Ve bu burada Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in birlikte yaptıkları bir konserin de kaydı var. Ve o albümde şöyle şeyler de oluyor. Her şarkının başında ya Fikret Kızılok ya da Bülent Ortaçgil birazdan çalacakları şarkıyı tanıtıyorlar ya da dinleyicilerle sohbet ediyorlar. O sohbetlerden bir tanesinde, birazdan dinleyeceğimiz şarkının en başında Bülent Ortaçgil şöyle bir konuşma yapıyor. İki insan düşünün. Birisi kolaylıkla şarkı yazabiliyor ve büyük bir coşkuyla onları söyleyebiliyor. Ötekisi çok zor şarkı çıkarıyor ve coşkuya dönük değil şarkıları. Ama bu insanlar yine birlikte olabiliyor. Başka şey düşünün. Kimisi şarkısında nokta koymayı seviyor. Ötekisi noktalı virgül kullanıyor şarkılarında. Yine düşünün, kimisi bir deniz insanı, ötekisi bir kara, kent çocuğu. İşin doğrusu Fikret'le biz biraz böyleyiz ve sanıyorum ilk akla gelen şey nasıl bir beraberliktir ki bu diyeceksiniz. Fakat şarkımızı dinlediniz ve diyoruz ki biz şarkı anlayışlarımız o kadar ortak ki işte buyurun size birinci şarkıda bunu söyledik. Burada parantez açacağım. İlk şarkı Bizim Şarkılarımız adlı şarkı. Belki ileride onu da dinleriz. Devam ediyorum. Bu yolculuk böyle başladı. Şimdi biz size deniz kokusu getiriyorum şarkımızı söyleyeceğiz. Gelelim deniz kokusuna. Çok uzattım buradaki introyu biliyorum ama. Deniz kokusunu seçmemin sebebi de bu şarkıdaki şu dizeler. Yarım gün uzakta Ankara, sokaklarında uslu kentliyi oynamak için. Ve nakaratında da diyor ki deniz kokusu getiriyorum. Herhalde ben İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkarken biraz bu hisle çıkıyorum yola. Oraya deniz kokusu götürüyorum gibi. Orada geçen çocukluğum da hep şeyi hissederdi. İstanbul'dan Ankara'ya gelen misafirlerimizin İstanbul'dan deniz kokusu getiriyor oldukları hissi. Evet, benim için Ankara yolculuğu böyle herhalde. Deniz kokusunu dinleyelim.
2: Vay be.
3: Oh, mis gibi.
2: Evet.
4: Şimdi biz size deniz kokusu getiriyorum şarkımızı söyleyeceğiz.

0: Odyo Parazit'teyiz. Açılışı deniz kokusuyla yaptık Bülent Ortaçgil'in Çekirdek Sanat Evi'ndeki 1984 yılında Fikret Kızılok'la yaptıkları konserin albüm kaydından dinledik ve yolculuğa devam ediyoruz şimdi. Bugün İstanbul-Ankara yolculuğu hakkında konuşuyoruz ve buralar üzerinden bir takım şarkılar seçiyoruz. Sözü Gökçe'ye bırakıyorum.
1: Yani o kadar derin girdin ki hani bilmiyorum buradan bağlayacağım. Yani birazcık komik olacak ama benim Ankara ile ilk ilişkim, Ankara'ya ilk gidiş gelişlerim
0: Çok
1: baya
0: iyi, çok iyi.
1: çapkınlık üzerinden geçti. Çeşitli çapkınlıklarla böyle git gellerim olmuştu. Hani bu kadar derin bağlar hani kurmadı. Ya son dönemde daha çok kuruyorum. En çok da Odyo Parazit döneminde Ankara bize o kadar güzel kucak açtı ki sık sık gide gele.
0: Gerçekten öyle.
1: Ankara'da bir ilk dikkatimi çeken şey bu coğrafi alanı. Ya yani İstanbul'da üzerine gelen bütün binalardan sonra sadece dümdüz ufku görebildiğin her şey sarı krem renkleri içinde ve bir kokusu var. Hani o hissin içinde İstanbul'da yapamadığım eğlenceli şeyleri bulabileceğim bir alan gibi. Hani bir tür Luna Park gibi, o hiç açılmamış Anka Park gibi bir şey benim için Ankara. Hani o noktada Ankara'ya giderken biz hani çok da keyifli de bir hani grup şeklinde gittik. O keyifli grubun da getirisi olabilir. Hani bir yol parçası düşündüğüm zaman aklıma şey geliyor bu hani, hani o dönemin yani sahnenin işte modern enstrümantal rock ve fusion sahnesinin belki hani benim için en önemli triyolarından da biri Aristokrat geliyor aklıma. Ondan Bad Asteroid'i dinlemek aslında isterim. Hani hem de bilinen hem de bir şey hem de o dili de verebilecek bir şey. Ve çünkü hani tüm enstrümanistler içinde çok kendi alanlarında çok yüksek teknik bir hakimiyete de sahip. Ama bir araya gelince oluşturdukları alan o hem oyunsu hem eğlenceli ve zaten parça başladığı yerden bittiği yere kadar bir yolculuğun süresini verebiliyor bana. İçinde pek çok alana girip çıkabiliyorum. Evet ya dinleyelim. Ben de
0: Yaşasın.
1: böyle yani gidiş müziği olarak bunu seçtim. Dönüş için başka bir şey seçtim sonra. Oradan oraya gideceğiz bugün muhtemelen.
0: Bence harika bir çeşitlilik.
1: Çok güzel, çok
0: Deneyelim.
1: güzel. Gerçekten hepimizin zihninin hem
0: Evet.
1: birbirinden ne kadar farklı çalıştığını ama bir araya gelince de bütün bunların ne kadar ortalığı zenginleştirdiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Ya birazcık flörtöz bir parça dinliyoruz. Aristokrat'tan
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Bad Asteroid.
0: Hadi bakalım.

0: Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit. Ben Gökçe Uygun. Yanımda Aslı Kobaner, Yaren Eren Budak. Siesta programlarımıza giriş yaptık. Yazın bugün ikinci siesta programımız. Biraz daha bol müzik dinlediğimiz, biraz daha sohbet kıvamında, günün konseptine uygun seçtiğimiz müziklerle devam ettiğimiz, Ankara yolculuğumuza dair seçtiğimiz, önümüzdeki haftada dinleyeceğiz Ankara'da neler yaptığımızı ama müziklerle, seçkilerimizle devam ediyoruz. Biraz önce Aristokrat'tan Bad Asteroid parçasını dinledik ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaren'le başladık çok daha çocukluktan gelen o derin sohbet. Sonra Ankara'ya bir misafir olarak giden bir eğlenceli bir arayış içinde giden benden bir Aslı'ya doğru geçiş yapalım. Sen Ankara'ya nasıl gittin Aslı?
1: Valla canım, şimdi benim de Ankara'yla kurduğum bağ gerçekten kesinlikle Yaren'inkinden de çok farklı. Seninkine belki daha yakındır ama bir şekilde hepimizinkinin birbirinden oldukça farklı olduğunu anlıyorum ve bu, evet, tekrar edeceğim, bu çeşitlilik çok iyi ve çok keyifli. Benim de genelde gidişim ya politik sebeplerle ya da tamamen müzikle alakalı sebeplerle oldu. İşte çoğunlukla çaldığım, işte perform ettiğim konserler, etkinlikler için gittim falan ve hani hep böyle bir gün, 2 gün, 3 gün kaldım en fazla. Yani onun dışında daha derin bağlar kurmamı sağlayacak ya da veyahut da öyle bir şeye sebebiyet verecek bir gidiş olmadı. Ama bu da güzel, yani hani böyle bambaşka bir yerle kurulan o yeniyi aramanın, farklı şeyler keşfetmenin bağını ben gene de birçok şeyle yani asla değişmem. Ve mesela o yüzden de burada şey aklıma geldi. Şimdi ben normalde giderken bambaşka, birbirine çok tezat duygu yoğunlukları içeren şeyler dinleyebiliyorum. Ama burada böyle gerçekten biraz geçen haftaki gibi o yolculuğa eşlik eden biraz soundtrack gibi, onu bir film müziği, yani bir film müziğiymişçesine adeta onu böyle betimleyen veya tamamlayan böyle bir parçalar olarak ne dinlemek isterdim diye düşündüm. Geçen hafta da böyle şans eseri Ankara dönüş yolculuğunda bir şekilde denk gelip dinlediğim parçalardan bir tanesiyle ben şimdi giriş yapmak istiyorum. Slint grubunun, ki kendileri 91 tarihli Spiderland albümlerinden bir, yani albümün kapanış parçası olan Good Morning Captain'la devam edeceğiz. Bu Slint aslında, yani sonradan post rock olarak bilinen, işte post rock, noise rock, math rock, bu janraların ortak yelpazesinde ortaya çıkmış birçok kült gruba da bayağı ciddi ölçüde ilham vermiş bir grup. Hatta şöyle bir, işte magazinel bir geyikte buldum internette, hani Kurt Cobain de bayağı hayranlarıymış falan. Ya zaten Kurt Cobain bir grubun hayranıysa orada ayrı bir katma değer oluyor gibi hissediyorum bazen. O da işin yarı esprisi olsun. Ama bu şarkının bir de şöyle bir anlamı var. Gerçekten özel bir denizci şiirine bir gönderme yapıyor. Hikaye biraz zor bir hikaye. Bir gemi kaptanının denizde hayatta kalma ve evinin yolunu bulma hikayesi. Hani o trajik içeriğinden bağımsız olarak, yani parçanın kendisinde çok, yolculuğa çok uygun bir akış var. Zaten şimdi dinleyince herkes anlayacak bence ne demek istediğimi. Hani gene de o İstanbul'da yaşamanın, her taraf denizlerle çevrili bir yerde yaşamanın, yani ve oradan çıkıp başka bir yere gitmenin hissini bir şekilde bana verebilmiş bir şarkı. O yüzden şimdi Slint Good Morning Captain'a devam edelim istiyorum. Ve hani böyle bizi bir 7 dakika, 7 küsur dakika götürecek umarım. Dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Yaz siesta bölümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci bölümümüzün şu an üçüncü parçasını geride bıraktık. Az önce Slint'ten Good Morning Captain'la yolculuk modumuza böyle biraz daha orta seviye, orta tempo bir yerden devam etmeye başlamıştık. Evet, şimdi yolculuk, Ankara yolculuğu gidiş geliş sürecimizin neresindeyiz? Evet, Gökçe, topu sana atıyorum canım.
1: Şimdi Ankara'ya gittik. Panelimizi yaptık. Hatta haftaya dinleyebileceğiz. Hani yeni başlayan dinleyicilerimiz için de. Panel yaptık bir Bilkent Üniversitesi kompozisyon bölümünde. Mekan içi, için ses, bestecilik ve akustik üzerine. O önümüzdeki haftalarda yayınlanacak ve bu süreç çok keyifli bir festivaldi. Yorucu da bir festivaldi ve hemen onun gecesinde dönüş yoluna geçmiştik hepimiz. Hem ilk seçtiğim parçada işte biraz daha Ankara çapkınlıklarından dönüşüm, Ankara'ya ziyaretçi olarak gittiğim o bütün heyecanı yaşadığımdan sonraki dönüşüm vesaire onların böyle yorgunluğu hem de bu Ankara yolculuğumuzdan sonraki yorgunluğumla beni dinlendiren bir parçaya doğru geçiş yaptım. Özellikle davulcusuna hayran olduğum John Christensen. Yani davulu davul gibi çalmayan nadir insanlardan benim için. Davulu benim duymak istediğim biçimde çalan tüm o mini mikro ritim kalıplarıyla aslında hiçbir uyumu yokmuş gibi. Benim zaten baştan sona atmosferin tamamını davulun kurduğu bir parça. Brunstadt umarım doğru okuyabiliyorum. Remembrance albümünden. Onun dokuzuncusu. Bütün albümdeki parçalar Remembrance 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ben dokuzuncusunda bir şey var ve davulun yaptığı hal, his tam yolculuk sonrası bir sürü anı kafana doluşan bir sürü imgeyle beraber yolculuk boyunca taşıdığım anlara referans veriyor. Dinlerken de düşünebiliyorum. Düşünmesem de dinlerken o yolculuğu onlarla beraber çıkabiliyorum. Doğaçlama mı değil mi bir türlü anlayamıyorum adamın yaptığı işlemi diyeyim. Cathy Brunstadt'tan Remembrance 9 özellikle davul John Christensen dinlemenizi isterim.
0: Lütfen.
1: Dinliyorum.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yaren Eren Budak ve Aslı Kobaner benimle. Yaz sezonuna girdik. Siesta serimizin ikinci bölümüyle daha çok müzik seçkilerine yer verdiğimiz. Bölümün konusu da Ankara yolculuğu ve dönüşü. Genel olarak yolculuk konseptinde bizim Ankara ile kurduğumuz ilişki, gidişimiz, dönüşümüz derken bir dört parçayı geride bıraktık. Biraz önce de Ketil Brönstadt'tan Remembrance 9. Dokuzuncu, albümün dokuzuncu parçasını dinledik. Ve ya benim için yolculuk yavaş yavaş sonlandı bu parçayla beraber. Tüm o yorgunluğumu, bütün o heyecanımı ve her şeyimi keyifli bir şekilde sonlandırmış oldum. Sizin nerelere gitti yolculuğunuz merak ediyorum bu noktada. Aslıcığım, senin ikinci parçanla devam edelim mi? Ne yaptın?
1: Tabii ederim.
0: Nasıl geçti
1: Benim
0: yolculuk?
1: yolculuğum vallahi evet ya, iyi oldu, az bir şey kaldı yani, ama daha böyle bitmesini istemiyorum. Daha yeni başlamıştık gibi geliyor gerçekten. Ben de böyle hani bir yandan işte az önce film müziği gibi bir soundtrack gibi işte şey deneyim etme haline tekrar bir gönderme yapmıştım. Hani onun onu ona paralel bir parça seçmiştim. Şimdi de gene biraz film müziği gibi deneyim müziği de belki diyebileceğimiz o hale başka bir yerden de böyle bir girizgah, ikinci bir girizgah yapmak istiyorum. O da biraz böyle oyun müziği gibi hissettiren ve gayet de bir yandan sade ve ama belki mesela Diablo gibi eski usul korku RPG, yani rol yapma oyunlarına da böyle bence gönderme yapan, kimilerinin Black Ambient, Dark Ambient, karanlık folk müzik, işte Dark Folk da dediği bir böyle yelpazede bir şeyler çiziktiren Fransa kökenli bir grup var. Mısrai Noksan. Ve kökenlerini araştırdığınızda kesinlikle müzisyenlerin isimlerine ulaşamıyorsunuz. Anonim, tamamen anonimler. Zaten biraz özellikle Fransa kökenli Black Ambient, Dark Ambient gruplarının böyle bir anonim kalma çabaları var. Çeşitli felsefi ve politik sebeplerle. Parçanın ismi de Mukarnas. Bu şöyle ki, bir kere Mısrai Noksan eksik dizi anlamına geliyor. Zaten Arapça kökenli bir isim tamlaması ve burada da aslında tamamlanmamış bir atmosfer yaratmak, yani noksan olanı tamamlamakla o eksik hissiyatı vermek arasında böyle biraz melankolik, biraz karanlık da olan ama bir yandan da dinlendirici olan telli enstrüman akışları dinleyeceğiz diyebilirim şimdi. Ve Mısrai Noksan'dan son derece alternatif, underground olan bir ekip ve şeyin de altını çizmek istiyorum. Bu parçayı, bu albümü Spotify gibi bazı yerlerde bulamıyoruz. Bir takım platformlarda bulunması pek mümkün olmayan bir albüm. Ve hatta USB bellek formatında da satışı olmuş. Tekrar
0: Şey,
1: ediyorum.
0: çok özür dilerim, biliyorum.
1: Tabii.
0: Her hafta hatırlatmış da olalım. Sayfamızdan bülten paylaşıyoruz ve bu bültende işte haftalık önerilerimiz oluyor. Kaçıncı? 37. haftaya geldik. Bu içeriklere sağda şey yazıyorduk: arayan bulur. Ya da internette bir yerlerde gibi
1: Evet,
0: diyorduk.
1: evet.
0: Geldi aklıma.
1: Çok doğru. Gerçekten hani internette bir yerlerde var ama belli bazı yerlerde de olmayan hani müzisyenleri de bazen birazcık ekstra iltimas geçme ihtiyacı hissediyoruz. Görünürlük kazandırmak için bence. Ve dediğim gibi bu grupta onlardan biri oluyor. Mısrai Noksan 2024 seneli albümlerinden gelecek Mukarnas.

0: Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner. Audio Parazit'te yaz programımıza devam ediyoruz. Yaz sezonumuzun Siesta adıyla tekrar edeceğim. Andığımız sezonumuzun ikinci bölümündeyiz. Ankara yolculuğu temasıydı bugünkü konumuz ve hepimiz yolculuğa farklı bir yerden başladık. Farklı bir yerlere doğru sürüklendik ama aynı yerde bir şekilde buluşmayı başardık gibi hissediyorum. Farklı duygularla ve şimdi son parçamıza geçiyoruz. Yarencim, son parçanın seçimi sende.
1: Yani yolculuğa biraz Ankara deyince aklıma neler geliyor üzerinden de yaklaştım galiba ki işte Bülent Ortaçgil ilk şarkımız olan Deniz Kokusu da biraz öyleydi. Son şarkı da artık herhalde Ankara'ya varış şarkımız gibi düşünülebilir. Ankara hakkında en gerçek, Ankara'yı en çok hissettiren şarkıcılardan birisi bence Ezhel. Ankara'da yaşamış da birisi olarak Ezhel'in şarkılarından çıkan o işte kışın kömür kokusunu hissediyorum yani. Yani Ezhel dinlediğimde Ankara hissi gerçekten hücrelerime nüfuz ediyor. Bugün çalmak istediğim iki tane şarkısı vardı. Yani iki seçenek vardı kafamda ama ikisi de çok mümkün değil. Çünkü ne yazık ki şarkılarındaki bir takım sözler sansüre uğrayabilir nitelikte. Ve ne yazık ki radyoda onlara yer veremiyoruz ama onları da söyleyeyim. Bir tanesi Şehrimin Tadı mesela. Şehrimin Tadı çok Ankara bir şarkı. Birisi de Kuğulu Park, daha lokasyon vererek işaret ettiği bir şarkı. Kuğulu Park da çok Ankara bir şarkı. Ama biz bugün Ezhel'den bu ikisini dinleyemediğimiz için Kazıdık Tırnaklarla'yı dinleyeceğiz.
2: Sansür yok muymuş
1: Evet, onda o
2: onda?
1: güvenli bir şarkı. Sözleri itibariyle.
0: Olay.

0: Biraz evet, ezelle yüksek yüksek bitirelim. Ankara'ya vardık. Ankara'ya merhaba. Odyo Parazite'de hoşça kal dediğimiz anlardayız. Bugün böylelikle Odyo Parazite'nin yaz serisinin, Siesta'nın ikincisinin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederiz bizi dinleyen herkese. Apaçık Radyo'ya çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gidiş sebebimiz olan orada yaptığımız panelin kaydını dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek
2: Bir yolculuğun daha sonuna geldik.
0: üzere.
2: Hoşça kalın.

Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burcu Şirin ve Şebnem Alp Alkın'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ben Gonca.
1: Ben de Sina.
0: Bir kayıtla karşınızdayız ama çok güzel bir program oldu.
1: Vallahi hiç ummuyordum ben bu kadar güzel
0: Evet,
1: olacağını.
0: hakikaten değil mi?
1: Bildik denizler diye sen bir başlık atmışsın. Ben de bayıldım. Hakikaten çok güzel oldu yani. Çünkü ama ilk başta anlamadım biliyor musun? Deniz temalı parçalar seçtim falan. Sonra baktım bir dakika bildik denizler yani Ege. İşte
0: Karadeniz,
1: Akdeniz
0: Akdeniz.
1: falan.
0: Evet, ben aslında başlarken hani parçaların hepsi deniz üstüne yazılmış falanla değil. Benim böyle denizde dinlediğim bir listem
1: Ha,
0: var.
1: oradan
0: O
1: çıktın.
0: playlistten çıktı iki tanesi. Bunları oraya da ekliyordum. Çünkü denizi özlediğim günlerdeyiz. Şimdi belki bu kaydı biz çalarken ben çoktan denize erişmiş olabilirim ama
1: Sen
0: henüz daha erişmediğim bir sırada
1: evet. Sen
0: kaydediyoruz.
1: olabilirsin. Ben
0: Sen kesin,
1: kesin oradayım.
0: evet.
1: İnşallah tabii bir terslik
0: Evet, öyle
1: olmazsa.
0: diyelim. İnşallah diyelim. Böyle o deniz hasreti ve sevgisi üstüne bir
1: Program oldu.
0: çağrışımlı bir program oldu. Halbuki parçamızın, mesela ilk başlayacağımız parçanın
1: Denizde bir aksi yok diyorsun.
0: yani bestelerken aklının ucuna bile geçtiğini
1: Başlamadan
0: zannetmiyorum.
1: önce ama
0: Buyurun.
1: destekçimize bir teşekkür edelim.
0: Lütfen.
1: Destekçimiz Liz Nivo. İlk defa bir
0: Kurumsal destek
1: kurumsal bir
0: aldık.
1: destek aldık değil mi? Öyle bir
0: Evet,
1: durum var yani.
0: doğru.
1: Listnivo bir sosyal medya platformu liste yapıp paylaşmanızı sağlıyor. Gerçekten de ilginç listeler var.
0: Benim
1: Sen
0: çok işime
1: bayağı
0: yarıyor. Bir
1: şey
0: ara çok
1: oldun değil mi?
0: aktiftim. Bir de çok işime yarıyor. Bir konu oluyor mesela, ya şununla ilgili acaba hani nereden ne bulabilirim? Baya öyle AI'ya falan sormadan Listnivo'dan bile bulabiliyorum.
1: Valla ben iki tane liste yapabildim bu ana kadar. İkisi de Atina ile ilgili. O yüzden hani Atina'ya gidiyorsanız Atina deyin bulacaksınız diyeyim.
0: Evet.
1: Ama çok fazla liste var. Hakikaten de çok
0: Güzel bir, evet, güzel bir platform.
1: evet ilginç bir platform.
0: Teşekkür
1: Tavsiye ederiz
0: ediyoruz.
1: kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Hem Apaçık Radyo'yu hem de sosyal müziği destekledikleri için.
0: Şimdi parçamız Ambrose Akin Musire'den, fakat ta 2014'teki albümünden. Galiba üçüncü albümü falanmış.
1: Bundan da galiba üç kere falan
0: Çalmış
1: çaldık yani. Çok
0: olabiliriz. Evet, çok
1: sevdiğimiz bir
0: güzel bir
1: albüm.
0: albümdür. Adı da uzun. The Imagined Savior is Far Easier to Paint.
1: Yani
0: Evet,
1: hayaldeki...
0: hayal ettiğin şey böyle kurtarıcı, hani böyle umut veren kişi filan. Onu, yani gerçekte olan değil de onu böyle hayal etmek daha kolay falan gibi bir
1: Evet.
0: anlamı var
1: Evet,
0: burada.
1: onu hayal etmek daha
0: Daha
1: kolay.
0: kolay gibi bir anlamı var. Akin Musire avantgard trompetçi, besteci, avantgard dersek gayet yerine oturan bir müzisyen. Bu albümün daha ilk başlardaki albümlerinden biri olduğu için bütün prodüksiyonunu yapmış. Besteler de onun. Benim denizlerde dinlediğim parçalardan birini çalacağız. Öyle bir çağrışımı var bende. Özellikle de gitarın tonu, tınısı bu çağrışımı yaratıyor zannederim. Gitarda Chick Corea ile Stanley Clarke'la Tigran Amasyan gibi müzisyenlerle çalışmış Charles Altura var. Ya da Charles Altura, Charles Altura diyelim. Güzel bir gitarı var, tonu var. Albüme dönersek, yani 12 yıllık bir albüm. İnsanların demin konuştuğumuz şey, gerçekle yüzleşmek yerine kendi zihinlerinde oluşturdukları böyle idealize ettikleri bir kurtarıcı kavramı üstüne
1: Şimdi
0: yazılmış bir.
1: düşünelim
0: Bak
1: bir.
0: bak
1: Bu
0: bak.
1: çok zor bulunan bir şey
0: Değil.
1: değil sanırım.
0: Herkesin galiba yaptığı bir şey. Yani bu manifestoyla bana verdiği his hiç örtüşmüyor tabii, o ayrı konu.
1: Bence de çok hiç öyle değil. Tam tersi hani böyle biraz Akdeniz
0: Filan gibi değil
1: falan
0: mi? Tatlı
1: tipiyle.
0: tatlı, o özellikle işte gerçekten gitarla ilgili bir şey bence bu parçada. Bir enteresan bir şey söyleyeceğim. 2014'te tam bu Black Lives Matter'ın böyle parladığı dönemde yapılmış bir albüm. O sırada Eric Garner ve Michael Brown'un öldürüldüğü zaman, hatırlarsınız.
1: Tabii.
0: Albümde bir parça var, Roll Call for Those Absent diye. Biz bunu muhtemelen çalmamışızdır çünkü konuşarak, yani o isimleri okuyarak geçen bir parça.
1: Bunu konuştuk sanki.
0: Konuşmuş olabiliriz
1: Evet.
0: belki. Evet, bayağı, yani kaç senelik albüm. Ambrose Akin-Musire bu sıralarda Mary Halvorson'la bir albüm yapmış. Avangard'ın avangardı olmuş. Bir ödül almış mesela şeyde, Venedik'te. Başka bu arada şeymiş, UCLA'de hocaymış, Herbie Hancock Jazz Center'da oranın yöneticisi,
1: bak,
0: direktörüymüş. Evet, ben de bilmiyordum. Yani gayet meşgul hali hazırda da. Dinleyeceğimiz parça, bu uzun isimli albümden dinleyeceğimiz kısa isimli parça, Varsa.

0: Vartay'da dinlediğimiz parça Ambrose Akinmusire'nin The Imagined Savior Is Far Easier To Paint albümünden ta 2014'ten.
1: Ta diyorsun da yani o kadar da
0: niye?
1: eski
0: 12
1: değil.
0: sene olmuş.
1: 12 sene
0: Aldım
1: fena.
0: yani.
1: Evet. Aslında daha yeni şeyler çalıyoruz. Doğru
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, genellikle öyle bir huyumuz var. Dur bakayım, o konuda da belki biraz değişiklik yapabilirim.
1: Şimdi
0: senin olmadığın zamanlarda.
1: Olmadığım zaman böyle çok eskilere mi gideceğim? Peki şimdi daha yeni bir şey mi çalalım?
0: Şimdi daha yeni bir şey çalacağız da yine ben çalıyormuşum. Sıralamayı sen yaptın.
1: İşte onu diyorum.
0: Şimdi bu sene çıkmış bir albüm. Biz bu albümden galiba bir parça çaldık. Beto Paciello bir Brezilyalı piyanist, besteci. Çok güzel de bir grubu var. Yani bu albümde çalan müzisyenler John Patitucci var, Eric Harland var. Ve bir başka müzisyenler de var. Hepsini saymayalım şimdi. Albümün özelliği içinde böyle Brezilya cazı esintileri falan var. Böyle tematik bütünlüğü olan bir albüm. Besteci pandemide hem annesini hem babasını kaybetmiş ve o sırada yapmaya başlamış bu şeyleri, besteleri. Yani çok ağır bir kişisel kayıp sürecinden geçmiş. Bir stoacı yaklaşımla yazmış parçaların bir kısmını. Üç parça var mesela, isimleri Amor Fati, Tempus Fugit, Memento Mori. Bunlar o işte stoa felsefesi etkisiyle yazdığı parçalar. Sonra izleyen parçalardan da bir tanesini babası için yazmış, Eternal Love. Birini de annesi için yazmış. Sanırım kalan...
1: Eleven Moons diye bir parça çalmıştı. Şimdi baktım.
0: Tamam, okey.
1: O
0: olabilir.
1: Albümden mi yani?
0: Yok, değil. Bundan değil. O zaman o başka bir albümündendir
1: ama
0: belki.
1: Ama Şubat'ta çalmıştı.
0: Çalmış olabilir. Yani. Kalan diğer iki parçayı da zannediyorum ki benim için yazmış. Zira Sunset Skies gibi bir ismi var. Bayağı böyle Tom Jobim tarzı sambalı falan bir Brezilya havası. Ve şimdi dinleyeceğimiz Mediterranean Sea var. Denizlerin güzeli, Ege Denizi'nin annesi, canım Akdeniz için yazmış. Beto Paciello'ya teşekkür ederek parçamızı dinliyoruz, Mediterranean Sea.

0: Piyanoda Beto Pasiello vardı. Herkesi saymadım ama belki flütten ve klarnetten bahsetmek lazım. O da John Ellis'ti çünkü parçaya baya bir karakter katıyor. Albümün adı da The Stoic Suite, 2026'da çıktı.
1: Evet, güzel bir şey,
0: Deniz havası.
1: deniz havası. Şimdi Akdeniz'den nereye gideceğiz? Karadeniz'e.
0: Evet, çok güzel parça.
1: Vallahi şans eseri yakaladım.
0: Bayıldım.
1: Yani nasıl yakaladım, nasıl gördüm? Hiç daha önce
0: Değil mi?
1: bilmediğim bir
0: Evet.
1: grup bu. Uç Uç. Duydun mu sen hiç?
0: Hayır, ben de duymadım.
1: Şimdi bu çok bizim bir ayıbımız olabilir. Çünkü 5 albüm çıkarmışlar. Bu albüm 2020'de. Yani bayağı da çalışan bir grup.
0: Bayağı bizim ayıbımız.
1: Yani bilgi toplamak için baktım nerede bilgi var diye. Nerede olabilir? Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık
1: Evet.
0: Radyo, bizim caz önemli bir web sayfası sitesidir.
1: Evet,
0: Orada
1: onlar ama
0: bunlar.
1: burada Bir Baba indi
0: Ha,
1: diye bir şey vardı.
0: evet.
1: Oradan Tuğçe Yapıcı'nın Sonsuz Çiçek Tarlaları diye bir
0: Çilek.
1: çilek çiçekler çıktı. Çilek tarlaları bugün
0: Misafir.
1: konuşamıyoruz diye bir programı vardı. Orada şey yapmışlar, misafir
0: Aa,
1: olmuş falan. Yani misafir etmedikleri biri yok bu arada yani. O kadar çok güzel programmış. O yüzden şey bunu da analım buradan. Neyse grubumuza dönersek Uç Uç İstanbul'dan 5 kişilik bir grup. Böyle biraz doğaçlama caz etkisi tabii çok var. Ama böyle bir ambiyant tarafları da var. Gerçi burada çok böyle bir yani bu parçada
0: Ahmet
1: çok
0: değil,
1: ambiyant
0: evet.
1: değil daha cazımsı bir
0: Evet.
1: şey. Yani kendilerini tanımlarken böyle meditasyon benzeri demişler ama bu parça kesin
0: Değil.
1: öyle değil yani hakikaten. Şimdi sen Karadeniz deyince böyle ben şey sandım hemen.
0: Horon.
1: Ha böyle horon bazlı bir şey gelecek falan. Alakası yok. Onu da söylemek lazım. Bu albüm ilk albümleri bu. Bandcamp'te kendileri yapmışlar. Bandcamp'ten kendileri yayınlamışlar.
0: Koymuşlar.
1: Oradan alınabiliyor albüm. Şeyde de var. Streaming platformlarda falan da var. Albümün adı çok iyi. The Constant Fear of Being Judged. Parantez içinde by you. Yani parantez içinde senin tarafından
0: Sürekli yargılanma
1: evet
0: endişesi,
1: yargılanmanın
0: korkusu.
1: endişesi sürekli yargılanma endişesi diyebilirsin çok güzel yani şey
0: Annelerine, babalarına söyleyin
1: artık kime
0: senaryo.
1: söylediyse böyle oldukça şey bir iddialı bir albüm adı 5 kişi dedik hemen adlarını sayalım Mustafa Kemal Emirel bateride davulda Onur Nevşehir piyanoda Barış Ergün klavyelerde Bahadır Kartal pardon elektroniklerde özür dilerim Bahadır Kartal elektro gitarda ve Taylan Öner bas gitarda yani böyle bir Türk
0: Yok yok
1: yöntemi
0: öyle.
1: bir caz
0: Değil
1: falan
0: değil.
1: kesinlikle değil hakikaten çok güzel şeyi çok beğendim ben böyle o poliritimler gitar çok güzel çıkıyor piyano bence gayet iyi hakikaten hoş olmuş. Tanımadığımıza ya da bugüne kadar dinlemediğime üzüldüm açıkçası. Şimdi yeni albümlerine de bakacağım daha dinleyemedim. Evet, Uç Uç Türkiye'den bir yeni jenerasyon caz grubundan geliyor Karadeniz.

0: Karadeniz dinlediğimiz parça Uç Uç isimli gruptan geldi.
1: O sondaki ne
0: o biraz
1: ise,
0: tabii,
1: ama o da güzel olmuş.
0: Evet evet, yok güzel olmuş.
1: Karakter olmuş.
0: 8 dakika 15 saniyelik uzun bir parça. Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Sosyal müziği dinliyorsunuz ve bildik denizleri
1: hatırladığımız
0: ya da çağrıştıran evet, parçalar çalıyoruz.
1: Şimdi yine böyle bir parça seçtim. Birebir denizle hiçbir alakası yok ama işte bana öyle geliyor. Charles Lloyd'un bir hani Trio of Trios diye bir şeyi vardı, seri albümleri. Onlardan bir Chapelle'de kaydedilmiş olanından 2022'deki albümden bir parça dinleyeceğiz. Charles Lloyd'a burada Bill Frisell ve Thomas Morgan eşlik ediyor.
0: Bence çok nefis bir
1: evet,
0: albüm. Hatta bu üçünün belki de en iyisi diyebilirim.
1: Yani. Olabilir. Bu böyle bir Chapelle'de, San Antonio'da, Texas'ta kaydedildiği için sanki bir ruhanimsilik falan, öyle bir hava seziliyor. Bir de şey de yok, davul da yok. Onun için işte gitar falan. Ama aslında gayet hafif, neşeli, aydınlık falan, öyle bir ruhani, bir düşünceli falan bir şey değil, albüm değil. Öyle olan başka bir albümü var. Bu üç albümden Trio of Trios serisinin şeyi öyle. Sacred Thread diye bir albüm vardı. Ondan da çaldık bildiğim kadarıyla.
0: Evet. Ha. Sanıyorum üçünden de çaldık. O Zakir Hüseyin'li olan.
1: Bu Zakir Hüseyin'li olan. O bayağı şey işte. Ruhani olanı. Hepi topu 5 parça, uzun uzun güzel parçalar olan çok çok iyi sıkı bir albüm. Zaten Charles Lloyd'u her andığımızda uzun ömürler dileyip, sağlık dileyip devam ediyoruz. Bir yani abi de kendisi şu anda caz dünyasında. Dinleyeceğimiz parça Ay Amor. Meşhur Kübalı piyanist besteci Bola de Nieve'nin parçası. Gerçek adı değil tabii, kar topu demek Bola de Nieve.
0: Çok iyi.
1: Kendisi işte böyle 50'lerde falan Afro-Küban müziğin, cazın en önemli karakterlerinden birisi. Hatta parçalarını çalarken kendisi böyle çıkırarak ağlarmış söylerken. Öyle duygulu parçalar. Ay Amor da öyle ama burada ağlatmıyor sizi. Yine benim için bir çağrışım parçası, dediğim gibi deniz listemden. Ama bu sefer böyle hani durgun bir deniz, sıcak, akşama kadar burnumuzdan gelmiş. Akşam artık biraz serinler mi, hafif bir eser mi filan hissini bana yaşatan, o güzel dakikaların dakikaları hatırlatan bir parça dinleyeceğiz. Charles Lloyd, Bill Frisell ve Thomas Morgan'dan Ay Amor.

0: Ay Amor. Charles Lloyd, Bill Frisell, Thomas Morgan.
1: Şimdi Charles Lloyd 88 yaşında bu sene. Şimdi baktım hani aktif falan mı hala şey falan diye. Konser şey çıktı önüme, tur. Bak 14 Haziran'da Kaliforniya, 27 Haziran'da Kanada, 1 Temmuz'da Macaristan, 3 Temmuz'da İspanya, 6'da İtalya, 8 Fransa, 10 Belçika, 12 Hollanda, 17 İsviçre.
0: Ben
1: Bu
0: şu
1: ne
0: anda
1: abi?
0: yoruldum.
1: Bu ne
0: Şu
1: ya?
0: anda ben yoruldum.
1: Yani
0: 88.
1: iki gün aralıklı konser veriyor adam.
0: Uçakla gidiliyor bunlara yani. İn bin perişanlık. Aa!
1: Şaka ya, var ya
0: Yalnız buna ben
1: inanılmaz bir şey.
0: karşıyım. Dokunmayın Charles
1: Burada
0: Yormayın bu kadar.
1: şey var bunda.
0: Yormayın ya.
1: Eziyet değil, nedir o?
0: Abuse var.
1: Ebüz o.
0: Vallahi
1: Ne var?
0: sanatçı abuse.
1: Evet, bu nedir ya? Evet, neyse devam edelim. Şimdi yine çok sevdiğimiz ve devamlı çaldığımız Charles Lloyd gibi bir grup var. Snarky Puppy. Snarky Puppy'nin bu Metropol Orkestrası, yani işte Jules Buckley'nin Metropol Orkestrası yaptığı bir çok sevdiğim Sylvia diye bir albüm vardı. Bayağı da çaldık. Şimdi yenisi geldi 2025'te, Somni. Bu belki ondan da
0: Daha
1: güzel.
0: güzel. Vallahi çok çok şahane bir abi.
1: Ya Metropol Orkestrası çok hızlıca hep söylüyoruz ama tekrar hatırlatalım. Hollandalı ama İngiliz bir yani işte Jules
0: Yönetmeni var.
1: Buckley
0: Evet.
1: yönetiyor falan. Ve de böyle her şeyden çalabiliyorlar yani hakikaten. Klasik müzik de çalıyorlar, caz da çalıyorlar. O açıdan çok böyle ne diyeyim, versatile mı derler böyle her
0: Evet,
1: yolda
0: evet, evet.
1: gelen bir grup. Çok çok beğendim yani. Bu albüm de canlı kaydedilmiş tabii her zamanki gibi. Çok çok güzel. Somni neymiş diye baktım. Katalanca rüyalar demekmiş.
0: Tabii doğru bak
1: Arkadaş da
0: bak.
1: şeylerde
0: Evet,
1: oralarda yaşıyor
0: evet.
1: ya. İşte Michael League'in zihninden

0: de yapışıyor böyle ama birbirinden kopuk değil yani. O dalga gibi yani
1: Çok
0: denizdeki. Çok güzel ya.
1: notlarını şöyle bir şey yaptım. Oradan söylediğim bir şeyi aşırmak istiyorum. Bir
0: Dinle.
1: Teksaslı gruptan beklenmeyecek kadar iyi Akdeniz müziklerini caza katmak
0: Evet
1: konusunda
0: evet.
1: hepsini hakikaten öyle
0: Tabii
1: yani.
0: tabii çok acayip yani. Evet dinliyoruz. Snarky Puppy ve Metropol Orkest'ten Waves Upon Waves.

0: Snarky Puppy Metropol Orkestra Waves Upon Waves. Çok nefis bir parça.
1: Evet.
0: Sonuncu bana mı kaldı? Ne oldu?
1: Sana kaldı. Gayet ne derler, konsepte uygun.
0: Tabii. Dedim ne
1: en
0: var
1: sevdiğimiz
0: bildiğim.
1: Deniz.
0: Aynen. Şimdi çalacağımız kişi önemli bir caz üstadı. Belki Türk caz tarihinin en önemli isimlerinden biri bence.
1: Doğru.
0: Okay Temiz 1939 İstanbul doğumluymuş. Yani Türkiye'deki cazın geniş kitlelere yayılmasına çok faydası olmuş. Üstelik de İsveç'te yaşarken. Bir de öyle bir durum var. Yani şeylerini çocukken yaptığı müzikleri hatırlarsan bir sürü yerde TRT'de
1: Bilirim.
0: falan
1: Evet,
0: kullanılmıştı.
1: evet,
0: Yani.
1: evet.
0: Bir ara biliyor musun? Bülent Ecevit çağırmış ve Türkiye'ye gelip Mehter takımının yöneticisi olmuş.
1: Aa, çok
0: Hiç bilmiyordum.
1: enteresan. Ben
0: Acayip
1: de
0: bir şey yani.
1: bilmiyordum.
0: 60'larda İsveç'e gitti. Ondan sonra da işte free jazz falan filan, yani böyle şey, free jazz derken hani uyduruk olmasın, Don Cherry ile falan çalışan biri. Mafi Fala'yla şeyi var,
1: Evet,
0: Sevda grubu
1: evet.
0: var. Sonra da Oriental Wind, işte onun grubu. Oriental Wind'in ilk halini ben bilmiyormuşum. Bobo Stenson, Paul
1: Falan
0: Danielson
1: var
0: falan,
1: değil
0: yani
1: mi?
0: Keith
1: Ben de
0: Jarrett'ın
1: böyle
0: şey
1: bir
0: grubu
1: yerde
0: yani.
1: bir şey gibi okumuştum onu, hani tarihi bir.
0: Evet, burada Hacı Tekbilek var bu arada, Neyzen falan. Yani hakikaten çok önemli ve ilginç bir sanatçı. Bir de bu arada enstrüman icat eden falan biri. Onun böyle şeyi vardı. Bir tane şey, kaskın üzerine bir şey, ya bir piramidi vardır. Sihirli piramit falan diye. İlginç bir insan yani. Ama şimdi zikir bence Türk caz tarihinde işte caz semai de gibi.
1: Gibi, evet,
0: Yani
1: doğru
0: onun böyle
1: doğru
0: bir
1: doğru
0: kilometre taşı
1: koyarsan
0: olarak
1: doğru.
0: koymamız lazım. En önemli nedeni de orada Aka Gündüz Kutbay var. Şimdi Aka Gündüz Kutbay'ı şey, yani bizim ne, bu bizi dinleyenler ne kadar biliyor bilmiyorum ama yani şeyin konuşamadım, Mevlevi müziğinin en önemli üstadı o zaman. Ve yani klasik müzik çalıyor, ağır bir abi yani, öyle bir durum. Sen şimdi onu ikna etmişsin, caz grubuna dev şey yapmışsın. Çok çok ağır bir insan yani.
1: Beğenmiş demek ki onlar.
0: Bilmiyorum. Grupta çalanlar, Tuna Ötenel davul çalıyor, saksafon çalıyor, şey davul diyorum, piyano çalıyor, saksafon çalıyor. Onun Tunç bas çalıyor falan. Böyle yani acayip bir grup. Neyse uzatmayalım. İşte o albümden çok kısa bir parça. Albümdeki parçalar hep uzun uzundur. Bu parça kısa bir parça. Nefis bir melodisi var. Okay Temiz bestesi Ege. Artık bölgeyi mi, denize mi? Ben deniz dedim.
1: Ben de Deniz diye düşünüyorum ve bu Ege ile de programı bitirmek güzel oldu.
0: Bence de aynen. Evet, hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Okay Temiz Ege.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burcu Şirin ve Şebnem Alp Alkın'a teşekkür ederiz.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
0: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 208. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde seyahatimizi son birkaç haftadır Neue Deutsche Welle sanatçıları ekseninde sürdürdük. Bu hafta synthpop ile elektropop'un parlamaya başladığı 80'lerin başında bu türlere yön vererek yayılmasını sağlayan ve ilham kaynağı olan parçaların izinde Avrupa ile Amerika arasında kıtalar arası bir retrospektif tura çıkıyoruz. Yayın boyunca İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Kanada semalarında gezinerek o yıllarda yeryüzünden kainata kanatlanan analog synth'lere kulak kabartacağız. Şimdi hazırsanız takvimi 1982 yılına ayarlayarak önce Kanada'ya ışınlanıyoruz ve analog efektleri çok çok yaratıcı bir şekilde kullanan Safety Dance City ile akıllara kazanan Man Without Hats bestelerinden I Got the Message ve yine aynı sene yayınlanan Britannial Duo Blancmange grubun ismi Fransızca, bestesi Living on the Ceiling ve sözleşmiş ki bir tane daha 1982 yılından kayıt Batı Almanyalı topluluk The Twins imzalı şarkı Face to Face, Heart to Heart eşliğinde akustik yolculuk başlarken siz de sesi biraz açabilirsiniz.

Burası Apaçık Radyo Los Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Erken synthpop döneminin kapılarını aralayan sanatçılara ayırdığımız bölümün açılışını 1982 tarihli 3 kayıt Kanadalı efsanevi grup Men Without Hats klasiklerinden Rhythm of Youth uzunçalarında yer alan I Got the Message, Birleşik Krallık'tan Blancmange imzalı Happy Families albümünden Living on the Ceiling ve Almanya'dan bir isim The Twins bestesi Modern Lifestyle plağında bulunan Face to Face, Heart to Heart ile yaptık. Bu akşamki listeyi bütün olarak dinlenecek bir late night seçkisi olarak düşünmüştüm ve o nedenle çok fazla konuşup müziği bölmek istemiyorum. Şimdi lafı uzatmadan synthesizerların sihirli dünyasına geri dönüyoruz ve Kanada'nın Montreal şehrinden Trans X adlı duoya ait Living on Video hitinin Fransızca versiyonu Vivre sur Video. Ardından okyanusun karşı tarafına uçarak Paris'e uğrayacağız ve Dü imzalı Sex and Trouble ve Fransa'dan güneye süzülerek New Wave yıldızı Gaznevada ile İtalo Disco'nun kapısından geçerek I See Love Affair adlı kayıtlarla uçuşa devam ettikten sonra tekrar birlikte olacağız.

Electro ve Synthpop'un ilk yıllarına ithaf ettiğimiz Los Cosmonauts bölümü, Kanadalı grup TransX bestesi Vivre sur Video, Parisien duo Deux klasiklerinden Sex and Trouble ve İtalyan grup Gazdevada imzalı kayıt I See Love Affair adlı parçanın İtalyanca versiyonun ardından sürüyor. Tabii aynı yıllarda Soft Cell, Alphaville, Ultravox, The Human League gibi isimler de müzik sahnesine çıkarak milyonlarca müzikseverin hayranı olduğu dünya çapında yıldızlara dönüşmüşlerdi. Tabii yıldıza dönüşmenin bedellerinden biri de daha pop, daha az özgün ve daha kolay dinlenir olmak anlamına geliyor. Biz bu akşam her zaman olduğu gibi daha nevi şahsına münhasır isimleri dinliyoruz. Bu arada program içeriklerinden haberdar olmak isteyen sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Spotify ve Instagram platformlarında Los Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Şimdi sırada yine 3 kayıt var. Bunlardan ilki İtalyan elektronik müzik dahisi ve prodüktör, diskonun babası lakaplı sanatçı Giorgio Moroder'in sihirli ellerini değdirdiği gruplardan Amerikalı topluluk The Metro bestesi Berlin, ardından Amerika'dan biraz daha kuzeye doğru yol alacağız ve Kanadalı topluluk Rational Youth bestelerinden Saturdays in Silesia ve Kanada'nın hemen aşağısında yine Amerika'ya dönerek Eleven Pond imzalı kayıt Watching Trees, Apaçık Radyo'da sizinle birazdan tekrar birlikte olacağız.

Ya, ve yine dönemin dikkat çekici Amerikalı sanatçılarından Eleven Pound, Watching Trees adlı kayıtlarıyla bizimleydiler. Bu gece için hazırladığım 10 parçalık listenin 9 parçası geride kaldı. Sırada bir tane daha şarkı var. Bendeniz Sinan Kutlu bu akşam 208. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Last Cosmonauts, gelecek Perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkürler. Şimdi sizleri İtalyan prodüktör Maurizio Dami, namı diğer Alexander Robotnik imzalı 1983 çıkışlı Sonic Debut, Bu Sadece Başlangıç adlı Fransızca adlı ve bazıları Fransızca parçalardan oluşan uzun çalarda yer alan Dance Boy Dance ile baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

Şimdi ve burada Apaçık Radyo'da Lost Cosmonauts Sayın dinliyorsunuz. Sırasıyla Amerikalı topluluk Berlin, The Metro, Kanadalı grup Rational Youth, Saturdays in Silesia.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Desteği için Apaçık Radyo deneyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Diğer Kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
3: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: right now, you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words,
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Merhabalar herkese, iyi geceler. Ben Erdem Dilmez, Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metalyer'e hoş geldiniz. Bu haftaki playlistimiz bayağı karmaşık ama ağırlıklı, sert ve kemik kıran müziklerle ilerleyeceğiz. Önce bir görece tatlı bir parçayla başlıyoruz. Soen'den Savia dinleyeceğiz. Remastered bir versiyonu. 20 yılı geçkin bir parça. Ardından Cynic'den The Space for This ve In Flames'den Ordinary Story ile geceye giriş yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Ordinary Story ve In Flames harikaydı. Tabii In Flames dağıldı. Bir side grup kurdular. Yan bir grup proje kurdular. Çünkü gidişattan memnun kalmayan bir gitarist vardı. Olsun, güzel oldu. Bizim için nimet, dinleyici için. İki tane farklı grup dinlemiş gibi oluyoruz. Sırada High on Fire'dan Snakes for the Divine. Ardından Butcher var. Ve uzun süredir çalmadım. Belki de burada hiç çalmadığım bir grup Vector. Activate dinliyoruz.

Ve son dört parçayı ardı ardına bırakıyorum. Öncelikle Lazarus AD'den Last Breath. Ardından müthiş bir cover. Vader ve Mikael Tafton Fight Fire with Fire. Machinette'den 2010 yılının bir parçası Aesthetics of Hate. Ve çok uzun süredir gene dinlemediğimiz bir grup. Belki gene hiç çalmadığım bir grup. Cybrid'den Bioactive'le geceyi kapatıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

Of course.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: I hear this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words,
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Eclectic Dreams programında bu hafta 12 Şubat 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
1: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: Sevgili dinleyiciler, Eclectic Dreams programında bu hafta 12 Şubat 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
2: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
3: Apaçık Radyo.
4: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.